Ulaşmayı dilemezse onlar hüsrandadır ve hidayette değillerdir. Yunus Suresinin 45. ayet kelimesinde Allah Teala onlar Allah'a mülaki olmayı inkar ettiler. Onlar hüsrandadırlar ve hidayette değillerdir diyor.

Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vellezî neştenebu tagûte en yâvuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşşir ibadî. Diyor ki Allah Teala sahabe için onlar diyor sahabe tagutun kuluydular. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a yönelmek, münib olmak ve enubu ilallahi Allah'a enub oldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağut'un kulu olan insanın, insan ve cin şeytanların kulu olan insanın gideceği yer neresi olabilir? Sadece cehennem. Ama Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün sahabe tağutun kulu olmaktan kurtulmuş ve kimin kulu olmuş? Allah'ın kulu olmuş. Neden? Ayet-i kerimenin sonu şöyle bitiyor. Kullarımı müjdele. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Baştan tağutun kuluyken diyor. Allah'a yöneldiler diyor. Ve Allah'a ulaştılar diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağutun kuluyken şeytanın kulu olmak. İşte Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes ne yazık ki tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın insanları kendisine ulaştırması var. Ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Sizler için de bırakalım şu anda başkalarını. Sevgili bizim karşımızda olduğunu zanneden sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, görüyorsunuz ki eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz dalalettesiniz. Dalalette bir adamı, bir din adamı gerçekten bu olay bize çok hüzün veriyor. Sizlere 30 yıldır hakikatleri anlatamamanın hüznünü yaşıyorum. Bu kadar yeter mi? Hayır, yetmez. Diğerlerini de söylemek mecburiyetindeyim. Allah Teala takva sahibi olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kafirler olarak nitelendiriyor. Bir açıklama daha geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresi 157. ayet-i kerimede 257. ayet-i kerimede Allah'ı veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümati ilen nuri
وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah Teala buyuruyor ki, Allah amene olan müminlerin, müminlerden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları zulmetten nura çıkarır. Bu kişi, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kapkaranlık olan kalbi, Allah'tan gelen nefs tezkiyesiyle yoluyla gelen ve o kişinin kalbine yerleşen nurlarla zulmetten, karanlıktan %51 aydınlığa yükselir. Bu süreç içerisinde o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Gelelim öyle olmayanlara. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Diyor ki Allah Teala o kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Tağut insan ve cin şeytanlar. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır, tabiiyetini gerçekleştirir. Kişi nefs tezkiyesine başlar ve Allah'tan zikir boyunca o kişi zikretmeye başlayacaktır. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin nefsinin kalbini her %7 doldurdukça kişinin ruhu buna paralel bir seyirle birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Ve bütün bu katları aşar. Yedinci gök katını da 7 tane alem geçerek aşar. Sitetli müntahaya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, fena fillah olur. Allah'ın zatında yok olur. Hepimizin üzerine farz. Sizlerin de. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların Allah dostu nefs tezkiyesi yoluyla onların kalbini zulmetten nura çıkarıyor. %51 nur oluştu. Ondan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı kalkıyor. O kişi kendi iradesiyle serbest bırakılıyor. Bu noktadan sonra şeytan o kişinin üzerinde taziklerini arttırıyor. Eğer başarırsa o kişi yavaş yavaş Allah'ın yolundan Allah'a ulaşmışken Allah'ın üçüncü derecede evliyası olmuşken Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık şeytanın dostu değil Allah'ın dostudur. Mürşidine ulaştığı zaman daha üst seviyede bir dost olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü seviyede Allah'ın dostu olur. Yani üçüncü kademede bir evliya olur. Veli dost demek. Evliya da biliyorsunuz ki dostlar demek. Öyleyse görülüyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın dostu oluyor. Allah da onun dostu oluyor. Ama dilemezse Allah onun dostu olmuyor. Gördük ki böyle bir kişi mümin de değil. Ve gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan küfürde yani kafir hüviyetinde. Şimdi sevgili din adamları, size görüyorsunuz ki bilmediğiniz bir ilmi anlatıyoruz. Böyle bir zorunluluğunuz yok. Bu ilmi bilmek mecburiyetindesiniz. Demek yetkisinin sahibi biz değiliz. Ama şunu söyleyebiliriz.
Eğer bu söylediklerimizi dikkate almazsanız, ve onları öğrenmezseniz ve öğretmezseniz dünyadaki en büyük vebali almış olursunuz. Bütün din adamlarının üzerinde bu büyük vebal söz konusudur. Bir defa da altını çizerek söylüyorum. İnsanlar bizden duydukları bu acayip şeyleri sizlere öyle geliyor. Onun için öyle bir ifade kullanıyorum. Gelip size soruyorlar. Siz de haklı olarak diyorsunuz ki, hayır onun söyledikleri doğru değil. Peki neden haklı olarak kelimesini kullandı? Çünkü hiç kimse bilmediği bir konuda bir fikrin sahibi olamaz. Bir kanaat ortaya koyamaz. Kendi alanındaki ilim üzerinden değerlendirir. Biliyoruz ki siz de öyle değerlendiriyorsunuz ve bizim söylediklerimiz sizin onca üniversite tahsilinde öğrenmeniz mümkün olmayan hakikatler. Bunun için siz sorumlu değilsiniz. Ama bir ölçüde sizi sorumlu kılan bir husus var. Sizlere elçilerimizi gönderdik. Sizlerle konuşmak istediler. Sizlere anlatmak istediler Allah'ın hakikatlerini. Onları dinlemediniz. Şimdi bizi dinler misiniz, dinlemez misiniz? Onu bilmiyoruz. Ama şu anda omuzlarınızda büyük bir vebal var. Hepiniz başka şeyleri bir tarafa bırakıyorum. Ama en azından ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bunu yapmazsanız evvela kendinizin gideceği yer cehennemdir. Daha ötesi, eğer bunları inceleyip de gerçekleri öğrenip bu kaseti defaatle dinlerseniz zaten gerçekleri öğreneceksiniz. Öğrenip tatbik etmezseniz ve size ulaşacak insanlara doğrusunu söylemezseniz bu kainattaki en büyük vebal siz din adamlarının üzerinde olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu altını çizerek çok kesin bir ifadeyle söylüyorum. Hiçbir zaman biz sizin karşınızda olmayacağız. Şartlar ne olursa olsun, bizim hakkımızda ne söylerseniz söyleyin. Hiçbir zaman bu olay değişmeyecek. Siz bizim düşmanımız değilsiniz. Siz bizim dostumuzsunuz. Biz sizin neyiniziz, ona siz karar vereceksiniz. Ama unutmayın, sizler bir uçtasınız, biz de diğer uçtayız. Ve biz, sizler ve biz bir tek vazifeyle vazifeliyiz. İnsanları cehennemden kurtarmak. Ve bu ilminizle siz bu vazifeyi yapamaz durumdasınız. Öyleyse Allah'a karşı hesap vermeyi eğer kalbinizde bir sorumluluk müessesesi olarak taşıyorsanız, o zaman bu söylediklerimizi sadece dinlemek değil, tetkik etmek mecburiyetindesiniz. İncelemek mecburiyetindesiniz. Kur'an'a vurup bütün söylediklerimizin doğru olup olmadığını Furkan'dan, Kur'an'dan öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bunu yapabileceğiniz gün, işte o zaman
Sevgili kardeşlerim, sizler kurtuluşun gerçek temsilcileri olacaksınız. İnsanları cehennemden kurtaran gerçek din adamları. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah Teala'nın huzurunda Yüce Rabbimizin hepinizi affetmesi için dualar ederek sözlerimizi bitirmek istiyoruz. Unutmayın, biz sizi affettik. Şartlar ne olursa olsun bütün ömrümüz boyunca hep affedeceğiz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizinle bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi şu dünya adı verilen gezegende yaratmış. Bir tek sebebe dayalı olarak mutlu olasınız diye. Hepinizden istediği tek bir şey var Allah-u Teala'nın, sizlerin mutluluğunuz. Öyleyse mutlu musunuz? Eğer değilseniz bilin ki sizi yaratan Allah'ın size Kur'an'la indirdiği mutluluk reçetesini uygulamıyorsunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi sadece bir mahluksunuz. Hepimiz sadece mahlukuz, yaratık. O yaratmış. Böyle yapınca diyorlar ki Allah'a mekan izafe ediyorsun, sakın yapma. Neden? Özellikle böyle yapıyorum. Allah'a mekan izafe ediyorum, evet. Allah nerededir? Allah Teala kendisi söylüyor nerede olduğunu. Ve diyor biz Allah Teala tabir kullanıyor. Biz diyor altı günde üç asıl, üç karşıt alem yarattık. Ve sonra da yöneldik diyor. İndi ilahinin bulunduğu yere yönelmiş Allah-u Teala. Allah'a mekan izafe ediyoruz deyince Allah Teala bir yerde oturuyor, üzerine bir çatı yapmış, sığınmış falan gibi bir şey anlamayın sakın. Allah Teala orada indi ilahide boşluktadır. Bir başka ifadeyle yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kullandığı ifadeye dikkatle bakın. Allah Teala kullanıyor, bir ifade kullanıyor. Arşa istiva ettik diyor. Arş. İstiva etmek, ulaşmak ve kararlı olmak demek. Arş deyince Allah Teala'ya böyle bir ev izafe etmek, onun oturacağı bir mekan tahsis etmek, hayır böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yok ama arşa istiva ettiği de kesin. İstiva etmek, kararlı olmak, orada kararlı olmak, oraya ulaşmak, orada kalmak anlamına geliyor. Allah varlıklar aleminin hiçbir yerinde değildir. Arş da varlıklar aleminin en üst noktasıdır. Onun üstünde Allah-u Teala orada boşluktadır. Kendisine bir koltuk, bir taht falan oluşturmamıştır. Böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu dizaynına dikkatle bakın. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Siz insan olarak yaratıldığınız için zaten mutluluğu hak ettiniz. Kainattaki en üstün varlıklar olarak dizayn edildiniz. Etrafınızdaki, sizin dışınızdaki her varlığa ayrı ayrı bakın. Hayvanlar, bitkiler, uçan kuşlar, denizde, sularda yaşayan varlıklar, balıklar vesaire.
hayvan mı, bitki mi olduğu belli olmayan deniz mahlukları. Aa, bir sonuç var ortada. En üstün mahluku görüyorsunuz ki insan. İnsandan başka hiçbir varlık türü bir insanın ulaştığı bir teknik seviyeye, bir medeniyet standardına ulaşamamış. Öyleyse biz insanlar sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse tamam, ne olmuş yani, biz insan olarak yaratılmışız. Mutlu mu olmamız lazım? Böyle diyenlerin olduğunu biliyoruz. Eğer siz mutlu olmak istemiyorsanız buyurun, neşenize bakın. Mutlu olmak yerine mutsuz olun, tamam. Ama biz mutlu olmak istiyoruz. Ve dünyanın, yaşayanların belki tamamı mutlu olmak istiyor. Var mı? Bana insanlar gösterebilir misiniz? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen insanlar. Böyle bir insan çıkarsa karşınıza, o zaman onun üşütük olup olmadığı konusunda tereddütleriniz olur tabii. Herkes mutlu olabilmek için çalışıyor. Herkesin gayreti saadeti yakalamak, bir köşesinden, ucundan, tırnağından, bir yerden, kuyruğundan. Ben de mutlu olmak istiyorum diyor insanlar. Ama dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların ne kadar büyük bir kısmı mutsuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hep asık suratlar göreceksiniz. Birbirine nefretle bakan insanlar, çatık kaşlar, sokaklarından çirkef akan sokaklar. Hala değişmedi yavaş yavaş. Değişse de çok küçük bir değişiklik var. Dünyadaki insanların durumundan bahsetmiyoruz. Bizim ülkemizdeki insanların durumundan bahsediyoruz. Allah-u Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standardında yaratılmış. Sonra da insanlar onu duman etmişler. Niçin duman etmişler acaba? Ne yapmışlar insanlar? Nefsler girmiş araya. İnsanlar kibirlerine, gururlarına kapılmışlar. Başka insanları küçük görmekle kalmamışlar. Onları özellikle küçültmeye çalışmışlar. Kendilerini yükseltmek için başkalarını küçültmekten geçen bir yola başvurmuşlar. Her şey ne kadar ters sevgili kardeşlerim. Şeytanın insanları kabul ettirdiği mantıkla Allah'ın mantığı birbirinden ne kadar farklı. Allah mutluluğu başka insanlara kıymet vermekle oluşturur. Mutlu olan insanlar başka insanları kıymetli tutanlardır. Onları sevenlerdir. Kim başkalarını kendisinden fazla severse asıl mutlu olan insan odur. Allah'ın mutluluk yardımları hep onun üzerine gelir. Sevgili kardeşlerim, her açıdan meselelere dikkatle bakın. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin bir düşünelim bakalım beraberce. Neden mutsuz? Mesela siz neden mutsuzsunuz? Etrafınızdaki insanlar size iyi davranmıyor. Güzel. Bu da mutsuzluğunuzun sebebi. Peki abinim, aziz kardeşim, sen ona iyi davranıyor musun? Onlara? Biliyor musun ki o etrafında sana iyi davranmayan insanlar sadece sen onlara kötü davranıyorsun diye sana kötü davranıyorlar. Yani top sende. Sen etrafındaki insanları seversen onlar da seni sever. Sen etrafındaki insanlara kötü davranırsan onlar da sana kötü davranırlar. Sen etrafındaki insanları bir sömürme vasıtası olarak kullanırsan bir süre yapabilirsin bu işi, sonra kovulursun. Toplum seni reddeder. Her şeyin bir haddi var.
aldanmanın, aldatılmanın da. Sevgili kardeşlerim, başkalarını aldattığınız zaman bilmiyorsunuz ki aslında siz kendinizi aldatıyorsunuz. Neden öyle? Evvela her an etrafınızdaki iki tane kiramen katibin meleği, iki resul devamlı olarak filminizi çekiyor. Evet, resul dedim, yanlış anlamadınız. Resul. İki tane kiramen katibin meleği, biri çekici, yani kameraman, öteki de şahit. Devamlı olarak, üç boyutlu olarak, hologram yoluyla, metoduyla, yani boşlukta oynayacak bir filmi kıyamet günü size göstermek amacıyla devamlı filme alınıyorsunuz. Şu anda biz de almıyoruz. Öyleyse her an, her saniye derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Bir insanın cehenneme gitmesinin sebebi kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Cennete gitmesinin sebebi de kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Unutmayın. Cehenneme bir defa yanmak üzere giren kişi cehennemde yanmaya başladıktan sonra cehennemden bir daha çıkamaz. Cehenneme giriş önce kapıdan içeri giriştir ve kapıdan içeri girenler iki şekilde girerler. Bir kısmı cehenneme o en az 6 metre belki 10 metre yüksekliğindeki şeffaf kapılardan uçarak girenler cehennemin bütün katlarını uçarak dolaşırlar ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek kendilerinin bu cehennemde Allah-u Teala tarafından yakılmadığının o sonsuz sevinci içerisinde oradan uzaklaşırlar. Allah'a minnetle, şükranla, teşekkürlerini arz ederek ve cehennemin kapısından, şeffaf kapılarından uçarak çıkarlar ve cennete ulaşırlar. Ama cehenneme girecekler, uçarak giremezler. Kapılar kalplerinde arınma olmayan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin standartlarına göre ayarlanmıştır. Kimin kulaklarında vakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, gözlerinde engel koymuşsa Allah-u Teala, o kişinin gözlerinin önüne hicab-ı mestura koymuşsa veya görme hastasının, basar hastasının üzerine mühür vurmuşsa, o kişi oradaki hassas elektronik aletler sebebiyle asla o şeffaf kapılardan uçarak içeri giremezler. Onlar için oradaki her şey fiziktir ve de mutlaka kapının yerden yükseltilmesi gerekir. Ne kadar? O kişinin başı sığacak kadar, başının yüksekliğinde, öyle ki cehenneme girerken mutlaka burunları yere sürtünecektir. İşaret aynen böyle veriliyor. Burunları yere sürtünerek girerler diyor Allah-u Teala cehenneme. O girenler daha dizüstü vaziyetteyken ötekiler çoktan girmişlerdir. Her tarafını dolaşmışlardır ve cehennemden çıkıyorlar. Cennete girmek üzere. Ama o burunları sürtünerek girenler ebediyen cehennemde kalmaya mahkumdurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle ebediyen cennetin sahibi olmak dururken, benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kendinize zulmetmiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek siz
Sevgili din adamları, siz kendinize zulmetmiyor musunuz? Allah'ın bütün güzelliklerini size öğretilen yanlış ilim sebebiyle reddederek bizim söylediklerimizin doğru olmadığını iddia ederek insanları ateşe çağırmıyor musunuz? Mutsuz değil misiniz? Konumuz mutluluk. Kendinizi neden sormuyorsunuz? Neden mutsuzsunuz? Arkasında temeldeki sebep bir tanedir. Allah'a ulaşmayı dilememek. Geri kalan bütün sebepler bunun üzerine bina edilecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden hakikati söylemiyorsunuz? Bu yaptığınız şey yanlış değil mi? Kendinize zulmetmiş olmuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlere ulaştırdığımız ihtarlar var. Onlar Allah'ın bize emrettiği şekilde Kur'an ayetlerini aksettiriyor. O yaptırıyor. O yüzden onlarda bir yanlışlık bulmanız mümkün değil. Eğer onların hepsi doğruysa, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, sadece böyle bir dileğin sahibi olmadıkları için cennete gireceklerse veya sadece böyle bir dileğin sahibi oldukları için cennete gireceklerse ve insanlar bunu bilmiyorlarsa, siz de bunu saklamaya, gizlemeye çalışıyorsanız, Allah'a karşı bir savaş vermiyor musunuz? Sevgili din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Üniversitelerdeki bütün öğretim üyelerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 85 binden fazla personeline, kendinize yazık etmiyor musunuz? Din öğrenmişsiniz. Hayır, Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemişsiniz. İnsanlardan öğrenmişsiniz. Din alimleri dediğiniz o insanlardan öğrenmişsiniz. Alimlerden. İyi ama alimler bile ayrı ayrı bölümlere ayrılmışlar. Ayrı ayrı mezhepler çıkmış ortaya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mezhep var mıydı sevgili kardeşlerim? Kur'an'dan başka bir Furkan var mıydı? Bir öğretici kitap, bir nurlu kitap. Şimdi yüzlerce kitap var ortalıkta. Ama Kur'an yok. Kur'an'ın unutulmasında o kitapları okuyan, öğrenen ve Kur'an'a hiç aldırmayan sizler rol almadınız mı? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı unutmak ve bütün insanlara, onu unutmuş olan bütün insanlara Kur'an'ın dışındaki, üstelik de Kur'an'a ters düşen bir ilmi öğretmekle ilim sahibi olduk diyorsunuz. Ama bakınız Allah Teala ne diyor? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, onlar ki diyor, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinmişlerdir. Onları ilimleri üzere talanette bırakırız diyor Allah Teala. Allah Teala da sizin ilim sahibi olduğunuzu kesin olarak 14 asır evvel söylemiş. İlim sahibisiniz. Ama ilminiz sizi dalaletten kurtaramıyor. Bu kadar olsa bir problemimiz yok. Tamam. Herkes dilediği şekilde ilim sahibi olur. Ama eğer ilmi Allah'ın ilmi değilse gideceği yer cehennem olur. Bir problem olmaz. Kendisi cehenneme gider.
Ama sevgili kardeşlerim, sizler din adamısınız. Bu insan, 70 milyon insan dini sizlerden öğreniyor. En azından öğrendiğini zannediyor. E sizin gerçekten onlara doğru bir din öğrettiğinizi zannediyor. E biz sizlerin yanlışlarınızı birer birer ortaya koydukça onlar gelip size soruyorlar. Yahu diyorlar, böyle böyle söylüyor. Sizin söylediğinizse öyle değil. Ne diyorsunuz? Siz onlara kendi söylediğinizin doğru olduğunu ispatla çalışıyorsunuz. Bunu yapmanızda bir sakınca var mı? Şu açıdan bir sakınca var. Eğer onlar size bizim söylediğimizi ulaştırıyorlarsa, ayetlerle, bir ayetle değil, 10 ayetle değil, yüzlerce ayetle, o zaman o ayetleri incelemek mecburiyetinde değil misiniz? Bu 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda değil mi sevgili kardeşlerim, din öğreticileri? Neden mutsuz olduğunuzu neden sormuyorsunuz kendi kendinize? Neden içiniz huzursuz? Bir sualimiz daha var. Neden sokaktaki insandan farklı bir mutluluk sahibi değilsiniz? Onlar da mutsuz, siz de mutsuzsunuz. Nefs tezkiyesi yapmıyorsunuz. Hatta aranızda nefs tezkiyesi diye bir şey Kur'an'da yoktur diyenler bile var. Kendilerini üst seviyede Allah'ın dostları olarak ilan edenler de var. Hele bir sevimli kardeşimiz vardı ki vaktiyle İstanbul'da müftü yardımcısıydı. Ulul Elbab kelimesinin manasını kendisine izah ettiğimizde tamam demişti, ben de Ulul Elbab'ım. Ben de daimi zikrin sahibiyim. Peki dedik, gerçekten her an Allah kelimesini Allah Allah Allah diye zikrediyor musun? Hayır dedi, zikretmiyorum. E peki nasıl oluyor da sen daimi zikrin sahibi oluyorsun? Ben Kur'an okuyorum. Kur'an bir zikir değil midir dedi. Gerçekten doğru söyledi. Kur'an bir zikirdir. İyi de Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de onlar hep Allah'ı zikrederler diyor. Sen, ben de çok zikrediyorum. Bu sebeple ben de daimi zikrin sahibiyim. Ullelbabım. Allah Teala ullelbabın tarifini öyle vermiyor mu? Evet. O ullelbab kullarım ki li ullelbab yeskürallâhe kıyamen kuden ve alâ cunubiyim. Onlar için, ullelbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve ben de diyor, hep okuyorum Kur'an-ı Kerim'i. Sık sık okuyorum. Onun için ben de ullelbab. Peki ullelbab, Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah'ın müteşabih ayetlerinin de muhtevasını bilir. Ben de bilirim diyor. Tabii bu iddiasını hiçbir zaman ispat edemiyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, yani kendinize, kendi kendinize bir takım paylar vermek size ne kazandırıyor? Bunca insanın cehenneme gitmesine metaller değil misiniz? Aranızdan birisi çıkıyor, ben diyor çıplak nezirim. Birisi çıkıyor, ben elbiseli nezirim diyor. Çıplak olmayan nezir. Sevgili kardeşlerim, nezir, Resul anlamına geliyor. İşte Allah Teala Resullerini anlatıyor. Biz Resulleri, amen olanları müjdelesinler diye ve amen olmayanları uyarsınlar diye vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Nezirler için de aynı şeyi söylüyor. Zümer suresinin
51. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur ve cehenneme gelenlere kafirler kapının önünde toplanırlar. Kıyamet günü kafirler cehennem kapılarında vurup vurup toplanırlar. Cehennem bekçileri kapıyı açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelip de Allah'ın ayetlerini söylemediler mi? Ve sizin bugün buraya geleceğinizi size ihtar etmediler mi? Nasıl olacak bu? Allah-u Teala'nın Resulleri onlara diyecek ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Şu şu ayetler gereğince mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'ın Resulleri böyle söyledi mi size deniyor bütün cehenneme girenlere. Cehenneme, cennette kalacak, cehennemde kalacak olanlar da cehenneme girip cehennemi görüp hemen cennete geri dönecek olanlar da hepsi girecekler. Hepsine bu sual soruluyor ve cevap veriyorlar bu sual üzerine. Söylediler ama kafirlerin üzerine azap hak oldu. Allah Teala nezirlerden bahsediyor. Biz nezirleri amin olanları müjdelesinler diye, amin olmayanları uyarsınlar diye vazifeli kıldık diyor. Allah Teala ve bu Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinin aynı Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde geçiyor nezir adıyla. Allah Teala Mülk suresinin o 8, 9, 10. ayetlerinde gene diyor ki kafirler grup grup kapılarda toplanırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve geleceğiniz yerin bugün burası olduğunu size söylemediler mi? Yani Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şu şu şu ayetler gereğince cehenneme gideceksiniz demediler mi diyor. Onlar da diyorlar ki geldiler ama biz onlara inanmadık. Bir, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. İki, ve seni dalalette olarak görüyoruz dedik. Üç, eğer biz akletmiş olsaydık, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseydik de Allah bizim gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, kalbimizdeki ikneti, kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı ve akletmiş olsaydık o zaman burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse aynı sözleri nezirler söylüyor, aynı sözleri Resuller söylüyor. Bütün nezirler, bütün insanlar için bir vazifelidir Allah-u Teala'nın tayin ettiği nezirler. Öyleyse Resul hüviyetindedir der. Risalet ise Allah-u Teala'nın elçisi olmaktır. Allah-u Teala tarafından tayini gerektirir. Hiç kimse kendisini ben kendimi nezir tayin ettim diye nezir tayin edemez. Sevgili kardeşlerim, insanların mutsuzluğuna sebebiyet verirken kendiniz de ne kadar mutsuz ettiğinizin farkında mısınız? Dini insanlara öğretiyoruz diye toplantılar yapıyorsunuz, sağda solda konuşuyorsunuz. Konunuz da hep biziz. Ama bütün söyledikleriniz yanlış. Neye dayalı olarak söylüyorum bunu? Bize göre bir tane ölçü var sevgili kardeşlerim. Allah Teala öyle söylüyor. Kur'an Furkan'dır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse ne alimlerin söyledikleri, sizin o çok güvendiğiniz alimlerin söyledikleri, ne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri Kur'an'a aykırı olamaz.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz sizlere Kur'an'ı öğretirken bu zavallı din öğreticileri de sizlere alimlerin söyledikleri, Kur'an'a ters düşen ne kadar yanlışlık varsa onları öğretmeye çalışıyorlar. Ve tabii sonuç mu? Hem kendileri mutsuz, hem de onlara inanan 70 milyon insan. Ve bilanço 70 milyondan fazla insanın cehenneme gideceğini gösteriyor. Ölçü Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, işte size onu öğretmeye çalışıyoruz. Bir dileğiniz, tek bir dileğiniz, ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırıyorum. Şuradan ta kalbimden ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, kalbinden ulaştıramıyorsam bana öğret, nasıl ulaştırırım, ne yapmam lazım? Ben sana kalpten ulaşmayı diliyorum. Neden kalpten? Kalbinizden bir dileğin Allah'a ulaşması lazım. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemiş olursunuz. Dilerseniz ne olur? Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah-u Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yeter ki şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaşsın. Ulaşmazsa sevgili kardeşlerim, siz de bugünün söylediklerimize inanmayan

kazandıkları dereceleri heba ediyor. Onların amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler heba oluyor. Bunların hepsi aynı kavanozun içinde. Ve şimdi bu insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan din öğretisini, ondan sonraki dört halife devrindeki din esaslarını unutmuşlar. Ve asırlar boyunca insanlar kitaplar yazmışlar. Kur'an'daki bu hakikatlere uymayan birçok nesneyi insanlara öğretmişler. Aralarında tartışmışlar. Mezhepler oluşturmuşlar. Bu devre öyle bir devredir ki sevgili kardeşlerim, mezhepler birleştirilecektir. Hepsinde eksiklikler vardır Kur'an'a göre. Hepsinde gene Kur'an'a göre uymayan hükümler vardır, fazlalıklar vardır. Ayırt etmek o Allah'ın işi. Biz sadece bir vasıtayız. Hamdolsun ki Allah Teala bize doğruyu yanlıştan ayıran bir Furkan standartları içerisinde her an doğruları söylemekte. Bu büyük lütfa Allah Teala bizi layık gördüğü için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve de vazifemizin ağır olduğunu, güç olduğunu elbette biliyoruz. Ama bu bizim omuzlarımızda taşıdığımız bir yük değildir. Yük bizim omuzlarımıza yüklenir yüklenmez Allah Teala yükü alıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her an ne yapacağımızı söyleyen Yüce Rabbimiz bizim için mutluluğun temel kaynağıdır. O bizi böyle bir görev için seçmişse, bizden şüphe edenlerin yapması lazım gelen şey sahibimize sormak değil mi? Biz bir köleyiz. Allah'ın kölesi. Şartlar ne olursa olsun sözümüzden asla taviz vermeyiz. Bu yüzden hapislere girdik. Bu yüzden akıl hastanelerinde akli dengemizin yerinde olup olmadığı araştırıldı. Neyse ki sonunda adli tıp o 13 kişilik heyetiyle kesin deli olmadığımızı, diğerlerinin bütün delillerini çürüterek iki tane doktor deli olduğumuza dair karar vermişti. Birisi kalp gözümüzün açık olması dolayısıyla deli demişti bize. Ötekinin hangi sebeple verdiğini bile doğru dürüst hatırlayamıyoruz ama raporlar var. En sonunda Adli Tıp Kurumu'nda bu konu sonuçlandı. Onların akli dengemizin bozuk olması konusundaki iddialarının birer birer çürütüldüğü ve o kadar imzaya sahip olan bir raporla hamdolsun ki akıllı olduğumuz tespit edildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şeytan bütün insanları kıyamete kadar gidecek bir devre içerisinde adım adım hedeflerinden uzaklaştırmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevine başladığı zaman Yahudilerin de Hristiyanların da %90'dan fazlası hedeflerini, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üç, fizik vücudu teslim etmek, dört, nefsi teslim etmek, beş, muhlis olmak,
6

yani irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safayı ve 4 tane teslimi, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi, bu 7 safanın 4 tanesi, 4 tane teslimi içerir. Hep unutmuşlar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a onların arasındaki küçücük grupların yaşamakta olduğu bizim gibi bir yaşantı, 7 safayı da yaşamak ve Allah Teala ona dair ayetleri indirdikçe Hristiyanların ve Yahudilerin içindeki bu insanların, bizim şu anda yaşadığımız hayatı yaşayanların, yani Kur'an'ın bütünüyle amel edenlerin yaşadığı hayatı o zaman yaşayanların sevinç gözyaşları döktüğünü anlatıyor Kur'an-ı Kerim. 14 asır geçtikten sonra İslam alemi de onların durumuna düşmüş durumda. Artık İslam'ın 7 safısı da 4 teslimi de tamamen unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah'a teslim demek değil mi? Öyleyse İslam'ın şartı 5'tir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz 5 şartın 5'ini de tamamlıyoruz. Hepsini yapıyoruz çok şükür. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gittik, kelime-i şehadete getiriyoruz ve de zekat da veriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Ha, öyle mi? Hay Allah razı olsun. Peki a benim aziz kardeşim, sen neyini Allah'a teslim ettin? Ruhunu mu teslim ettin? Yoksa daha öteye geçtin, fizik vücudunda mı teslim ettin? Daha öteye geçtin, nefsini de mi teslim ettin? İradeni mi de teslim ettin? Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Tıs. Hiç kimsede cevap yok. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Biz İslam'ız, biz Müslümanız. Hayır, sizin nüfus kağıtınızda Müslüman yazıyor. Müslüman falan değilsiniz. Müslüman olmak demek, Allah'a teslim olmak demek. Neyinizi teslim ettiniz İslam'ın 5 şartıyla? O İslam'ın 5 şartının oluşturulduğu o hadiste Allah'a mülaki olmak yok mu? Ve likaihi kelimesi. Siz din adamları onun ortadan kaldırılışıyla alakalı hiçbir faaliyetin sahibi değilsiniz. Yok mu? Hadiste likaihi kelimesi yok mu? Neden söylemiyorsunuz? Onun için şu anda gizlemiş olmuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, neticeye gidiyoruz. Neticede mutluluğu yaşamayan koskoca bir toplumda yaşayan küçük küçük gruplar. İşte o küçük grupları oluşturan bizler Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İslam'ın şu andaki çekirdeği o bizimle dolu. İslam bütün boyutlarıyla unutulmuş. 7 safanın 7'si de yok edilmiş. İspat ediyoruz ki herkese bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Kur'an-ı Kerim'de 7 safanın 7'si de farz kılınmış. Kim iddia edebilir farz kılınmadığını? Hiç kimse iddia edemez. Onun için sesleri çıkmıyor bizim sevgili din adamlarımızın. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Etmemişler mi? Hanginiz iddia edebilirsiniz bunu? Peki ya siz? Daha birinci safa olan Allah'a ulaşmayı dilemek müessesesi hiçbirinizde yok. Öyleyse bu insanların mutluluğundan sorumlu değil misiniz sevgili din adamları? Sevgili kardeşlerim, biz sizleri mutluluğa ulaştırmak için bu can bu tende kaldıkça hep size Allah'ın doğrularını söylemekte devam edeceğiz. Aranızdan her kim söylediklerimizi tatbik ederse mutluluğu enine boyuna yaşadığını görecek. O zaman neticede mutlaka tabi olacak. Çünkü başlangıçtaki müessesede mutluluğun yaşanması tabiyetten evvel başlar. Mürşide tabi olmayan cennete

giremez diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennette hak kazanır. Burası üçüncü basamaktır. Derhal Allah Teala o kişinin üzerine rahim esmasını tecelli eder. Derhal o kişinin görmeyen gözleri irşat makamını görmeye başlar. İşitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerinin doğru olduğunu tespit etmeye başlar. İdrak etmeyen kalbi o sözleri değerlendirerek idrak etmeye başlar. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği andan itibaren birkaç saniyede gerçekleşen bir husustur ki bu noktadan sonra bu kişi ölse gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Şimdi bizi ilk defa dinleyenlerin sözlerini işitiyorum. Hadi canım sen de bu kadar kolay mı be? Bir insan diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum hop cennete. Öteki adam 60 sene namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek ama gidecek cehenneme. Bu hak mı, adalet mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ı yargılamak hiç kimsenin hakkı değildir. Ama bu söz aynen doğrudur. Bir kişi şöyle kalbinden Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah o talebi mutlaka işitir. O kişi üzerinde derhal tecelli eder ve derhal o kişi kör, sağır ve dilsiz olan o kişiyi gören, işiten ve bilen yapar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha önemli bir şey daha yapar. O kişinin bütün günahlarını örter. Hani şu Allah'a yıllarca ya Rabbi ben falanca günah işledim, ne olur beni affet diye büyük günahlarını affettirmek gayretinde olan insanlar düşünüyorum. Yıllarca af dilerler, sonuçtan hiçbir zaman emin olamazlar. Çünkü Allah Teala diyor ki sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor. Öbür taraftan da günahların sahipleri diyor sakın korkmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bütün günahlarınızı affetmekle kalmaz, sevaba çevirir. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ey inananlar, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Ve daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Bu günahların sevaba çevrilmesi olayı Furkan 70'te daha açık bir şekilde hatırlatılıyor. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala Furkan 70'te diyor ki ama diyor kim tabi olmuşsa ve böylece mümin olmuşsa, yani imanı artan mümin olur tabine olan kişi, çünkü kalbine iman yazılır. İman yazıldığı için imanı artan bir mümin olur. Ve nefs tezkiyesine başlamışsa, amelü salihat diyor Allah Teala buna, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlamışsa, o kişi diyor, öyle olmaz, o kişi cehenneme gitmez diyor. Ve Allah diyor, onun günahlarını sevaba çevirir. Sadece örtmekle kalmaz. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gibi, aynı surenin 2. bölümünde anlatılan ve mağfiret etsin Allah Teala, günahlarını sevaba çevirsin, günahları sevabı da çevirir. Abi benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, bir süre sonra bunların hepsini hepiniz kabul edeceksiniz. Şu anda tereddütleriniz var. İncelemediğiniz için tereddütleriniz var. Sonrayı nereden biliyoruz? Biz kimiz de biliyoruz. Sadece Allah Teala bize bildirdiği için biliyoruz. Şimdiye kadar hiçbir söylediğimizin çıkmadığını gördünüz mü? Ve daha ötesinde haber verelim. Bunu da yazın bir tarafa. Allah Teala'nın bize Risalet Nurları'nda emrettiği Osmanlı Türk İslam Birliği mutlaka kurulacaktır. Yazın bir tarafa ve
kurulduğu zaman, tahakkuk ettiği zaman deyin ki ha falan tarihte böyle söylemişti. Biz bunu kendimizden mi söyledik zannediyorsunuz? O söyletiyor. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz sizlerin mutlu olabilmeniz için hayatımızı vermeye şu an hazırız. Sizler için yaşıyoruz. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Onun için burada Amerika'da da bir tane hamdolsun ki uydu sahibi olduk. Anlamıyor musunuz? Ortalık her geçen gün biraz daha aydınlanıyor. Bir takımınız hiç bakmıyor bizim sizlere gönderdiğimiz ihtarlara. Nasıl olsa bu adam bir üçkağıtçıdır. Üstelik de deli. Böyle bir insanın sözüne inanılmaz diyen zavallı kardeşlerim. 30 senedir size sesleniyoruz. Deliye benzer bir halimiz var mı? Allah Teala size ispat etmedi mi Duha Suresi'nin 10 11 12 13 14. ayetlerinde orada geçen Resul'ün biz olduğunu ispat etmedi mi Allah Teala? 4 tane profesörle bir ceviz kabuğu bizim şeytandan vahiy aldığımızı hepinize kabul ettirdiler. Deli olduğumuzu hepinize kabul ettirdiler. Ve Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki Resul'ün biz olmadığını söylediler. Zaten siz ne diyorsunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecektir diyorsunuz. Nebi olmadan Resul olunmaz diyorsunuz. Bütün söyledikleriniz kitaplara istinad ediyor ve o kitaplar yanlış. Hala farkında değil misiniz? Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Her söylediğiniz falso. Öyleyse hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Bu insanları cehenneme doğru gönderen unutmayın sizlersiniz. Çok ağır bir vebal var omuzlarınızda din adamları. Siz inancınız ne olursa olsun kendiniz sorumlu olsanız cezanızı çekersiniz, olur biter. Ama insanlar bizden öğrendikleri, sizden hiç duymadıkları şeyleri gelip size sordukları zaman cevap veremiyorsunuz. Sizin veremediğiniz cevapları gelip bizden alıyor insanlar. Ve de sizleri fena hale sıkıştırmaya başladılar, farkındasınız değil mi? Ve onların sıkıştırmaları üzerine söylediğiniz sözler artık suya yazılan yazılar gibi söylediğiniz anda söylediğiniz şey yok oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamları size söylediklerimizin karşılığını söylerse siz onlara Kur'an ayetleriyle gidin. Ve de bana deyin bunun aksini ispat et. Bu Kur'an. O söylediğin A hadisi, B hadisi Kur'an'a terse o Allah Teala tarafından kabul edilmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da kabul edilmez. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Siz akaidde bütün olayları alt üst etmişsiniz. Allah'ın hakikatlerini yerle bir etmişsiniz. Nebi olmadan Resul olmaz diyorsunuz. Sözünüz kendine mi yakın? Kur'an'a %100 ters düşüyor. Nebi peygamber manasına geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyorsunuz ki Allah bütün Resullere kitap verir diyorsunuz.
Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misiniz sevgili din adamları? O zaman biz de size sormaz mıyız? Allah Teala'nın Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde söylediği, biz bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Bakara 87'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Bugüne kadar hiçbir kavme gönderdiği Resuller eksilmemiştir. Hep devam etmiştir. Acaba bu Resullere hangi kitaplar verilmiş? Bizim Cebbar sizlere böyle bir şey gönderdiği zaman cevap veremiyorsunuz. Halk uyuyor mu zannediyorsunuz? Sizi izliyorlar. Cevap veremediğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili kardeşlerim, bu mutluluk müessesesi bir takım insanlar tarafından zedeleniyorsa onlar Allah'a karşı mesuldürler. Biz sizin mutlu olmanız için gece gündüz Allah tarafından bilgilendiriliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha söyleyelim. Mutluluğunuzun temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek yatar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o mutluluğun sahibi olur ve Allah Teala garanti vermiştir o kişiye. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz diyor Allah Teala, ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Hayır, siz ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak ve dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor 5-6 aylık bir zaman devresi içinde Allah Teala. Dünya mutluluğun yarısını garanti ediyor. Cennetin de üçüncü katını garanti ediyor. Siz terazinin bir tarafında siz varsınız, bir dileğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Bu kadar. Terazinin öbür tarafında Allah var. Allah'ın verdiklerine bakın. Size üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Mutlaka diyor, seni üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Bir şey daha garanti ediyor. Sizi dünya saadetinin yarısını da kazanmanız konusunda teminatlandırmış. Diyor, bana ulaşmak nefs tezkiyesini yapmakla mümkündür. O kişiye nefs tezkiyesini ben sağlarım diyor. Nefsinin afetlerinin yarısından fazlasını yok edecek olan benim diyor. O kişiye zikretme zevkini ben vereceğim diyor. O kişiye mürşidi ben sevdireceğim diyor. O kişinin kalbine imanı ben yazacağım diyor. Onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın söyledikleri var, bir tarafta da din adamlarının asırlardan beri onun Kur'an-ı Kerim'ine ters düşen yüzlerce yanlışı. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine kulak verin. Gelecek günlerde bugüne kadar olduğu gibi her geçen gün Allah'ın bize öğrettiği doğrular etrafı tamamen kaplayacaktır. Sadece bizim ülkemizi değil, bütün İslam ülkeleri bir araya geleceklerdir. Ve bunların temelinde de Türk ülkeleri olacaktır. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın, yakın gelecekte bunun gerçekleşeceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir mutluluk sohbeti yapmayı Allah Teala mümkün kıldı. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha mi az salavat Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun sizlere bahşetmek istediği mutluluktan bahsetmek üzere, bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak üzere. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz? Allah sizi onun için yaratmış. Sadece mutlu olmanızı istiyor. İstediği tek şey, ama mutluluğun şartları var. Hadi söyleyin bakalım şimdi bana. Dünya mutluluğunu mu istersiniz, cennet mutluluğunu mu istersiniz? Bir kısım insanlar diyorlar ki biz cennet mutluluğunu isteriz. Sizin işiniz kolay. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bu mesele bitti. Cennetiniz mutlak olarak garanti altında. Bu konunun uzmanı olduğunuz nedeniyle birçok insan biz bunu söylüyoruz diye şenlik yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar, ne yapsınlar yani zavallılar. Onlar Kur'an'ı değil, asırlar boyunca yazılan kitapların kendilerine öğrettiğini biliyorlar. Hadi onları bırakalım bir tarafa, biz kendimize bakalım sevgili kardeşlerim. Madde bir. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, cennet mutluluğunuz dilediğiniz anda garanti altına Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah-u Teala diyor ki, benim sözümde hulf olmaz diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım, Allah Teala'nın sözünü tutmaması için sebep var mı? Herhangi bir konu onun için zor olabilir mi? Yapamayacağı bir şey olabilir mi? Hiç Allah Teala söz verir de her şeyi yapmak onun yetkisinde olduğuna göre sözünü tutmamazlık edebilir mi? Mantık ölçülerine göre düşündüğünüz zaman her şey yerlerine cuk oturuyor. Hangi sözü vermişse mutlak yerine getirir. Her şey onun sadece bir mahlukudur. Sadece yarattıkları vardır ve her şey onun tarafından yaratılmıştır. Öyleyse kanunlar koymuşsa, kendisini de kanunlarıyla bağlamışsa, o zaman onun için zor olan bir şey yok ki sevgili kardeşlerim. Sözünü tutmaması için sebepler de bütünüyle kalkıyor bu açıdan baktığınız zaman. Şimdi Allah-u Teala sizden ne ister sualinin cevabına girelim. Mutluluğunuzu ister. Nereden çıkartıyoruz bunu? Farzlarından. Farzlar koymuş. Madde bir diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz olmaz diyor. Mutlu olamazsınız. Güzel. Dilemesek mutlu olmayacağız. Ama ya dilersek? Dilersek mutlu olacağımızı nereden anlayacağız? Kur'an'dan Allah Teala açık ve net olarak hükümlerini koymuş. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, o zaman diyor yandınız. Çünkü gideceğiniz yer ateştir diyor. Hani yandınız tabirini onun için kullandım. Kullanılır ya, o zaman yandın. İşte o zaman yandınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi? Yandınız. Şimdi
bizi ilk defa dinleyen bir kardeşimiz varsa şu anda, diyecek ki bu da ne demek şimdi? Şimdiye kadar hiç kimse bize Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsetmediği gibi, dilesek ne olur, dilemesek ne yazar? Dilemezseniz yazacağını yazar, cehennem yazar. Ama dilerseniz Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Gördünüz mü? Dilerseniz ne oluyormuş? Olan şey sizin Allah'ın cennetinin sahibi oluşunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki tane alternatif: Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, dilememek, iki. Dilemezseniz ne olur? İşte Allah Teala ne olacağını söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Buyuruyor Allah Teala: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar buyuruyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyumlaşırlar. Yani onları sadece dünyada kazandıkları şeyler mutlu eder, memnun eder, tatmin eder. Sonra onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bunu hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın ölçüsü, Kur'an ölçüsü bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olan birisidir. Ve Allah'ın ayetlerini bilse mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerdi. Kim dilemiyorsa onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Niçin? Arkadan geliyor niçin olduğu. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, madde bir, siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Allah'ın ayetlerini bilmiyorsunuz. Ama ben Arapça bilirim. Ama ben din öğretirim. Ama ben Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparım. Bunları söyleyin. Ama bunların hiçbirisi Allah'ın katında bir şey ifade etmiyor. İkiye ayırmış Allah-u Teala insanları. Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani şu ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler veya dilemeyenler. Dilemeyenlerin hükmünü vermiş gidecekleri yer, ateş. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Onlar istedikleri kadar alim geçinsinler. Netice değişmiyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar hayır derler. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrıldı mı kişi ölür. Sevgili kardeşim, bazen şu şeytan var ya, şeytan, şeytanın bu kadar kurnaz olmasına şaşarak bakıyorum. Korkunç bir mahluk. Bunu söyleyen insanlar üniversitelerde insanlara din öğretiyorlar. Yetmez, Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar adamlar. Hem profesörler hem Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar ve orada Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür.
böyle söylüyorlar. Allah Teala 100'den fazla ayeti kerimeyle ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Onlar da bunun tam aksini hiç çekinmeden söyleyebiliyorlar. Ve meal verdikleri Kur'an-ı Kerimlere de bunu açık ve kesin olarak yazıyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, neşeleri bilir. Herkes kendi yaptıklarından mesuldür. Öyleyse biz herkesi bir kenara bırakalım. Sizler mi? Sizler herkes değilsiniz. Sizler bizi dinleyenlersiniz. Öyleyse kalbimizde özel bir yeriniz var. Siz olun, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, size küçücük bir misal verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde, insanlar vardır, cehennemlik amel işlerler, onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir. İnsanlar vardır, cennetlik amel işlerler, ama Allah'ın cehennemine gireceklerdir. Kim bu insanlar? Misale tam uyan, bu hadisi tam anlatan bir misal. 80 yaşında ölen bir adam düşünün. 15 yaşında sorumluluğunu hatırlatmışlar ona. 15 yaşından itibaren namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, kelime-i şehadet getirmeye adım adım yürümüş. 15 yaşından ölene kadar namaz kılmış. 15 yaşından ölene kadar oruç tutmuş. Vakti gelince hacca gitmiş. Parası olunca zekat vermiş. Sık sık da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve Muhammed'in abduhu ve resulü demeye başlamış. Her şeyi söylemiş. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah da dair olmak üzere. 80 yaşına kadar geçen 65 yıl içinde bu ibadetlerin, İslam'ın 5 şartının hepsini yerine getirmiş. Şimdi bu adam, belki birçoğunuz düşünüyorsunuz, acaba cennetlerden hangisine gider diye. Biz de bu meraklılara cevap veriyoruz ki hiçbirine gidemez. Nasıl gidemez adam? Hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmekle geçirmiş. Gidemez mi? Hayır, gidemez sevgili kardeşlerim. O cennete gidecek olanlar, onlar sizlersiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemek, Allah'a ulaşmak demektir. Tam o manaya gelir. Aynen. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmanın ilk adımını atmıştır. Geri kalan adımları o yapmayacaktır. O tamamlamayacaktır. Allah tamamlayacaktır. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misal verdiğimiz kişi 80 yaşında rahmetli olmuş, hayatının 65 senesini İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle geçirmiş ama kurtuluşu mümkün değil. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Şimdi onun kadar çarpıcı başka bir misal. Bir kişi ömrünün 50-60 senesini kötü bir hayat geçirerek devam ettirmiş. Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş, namaz kılmamış, oruç tutmamış, kötülükler etmiş insanlara. Böyle bir insana
bir gün demişler ki sen kurtulmak istiyor musun? İstemez olur muyum diyor. Hayatım cürüm işlemekle geçti. Günah işlemekle geçti. Tamam diyorlar. Öyleyse yapacağın bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama ömrü vefa etmiyor. Birkaç gün sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu adam ölüyor. Şimdi birçok aklı evvel işte bu adam mutlaka cehenneme gider diyecektir. Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince bu adam cehenneme gitmiyor. Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın sözü olduğu için kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım sözü olduğu için demin söylediğimiz ayet-i kerime. İşte bunlardan bir tanesi 65 yıl boyunca bütün ibadetlerini yapmış, kendi ölçülerine göre tam bir cennetlik ameller dizisi işlemiş. Öteki de gene toplumun ölçülerine göre cenneti hak edecek hiçbir şey yapmamış, cehenneme gitmesi gereken birisi. Ama o insanların unuttuğu bir şey var. Bu adam Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, öyle bir çağda yaşıyoruz ki Kur'an kavramlarının hepsi kaybolmuş. Kur'an'daki İslam'ın sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yerine getirilmiş olan 7 safhasının 7'si de yok edilmiş. Sadece 14 asır. Yok eden mi? İmza şeytan. İslam'dan İslam'ı İslam yapan bütün parçalar koparılmış. İslam nedir? İslam teslimdir. Silm kökünden geliyor. Sin, lam, mim. Ve neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu. 22. basamak, 25. basamak. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi. 27. basamak. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi. 28. basamağın 5. kademesi. 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, İslam kainatın tek dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam'a Hanif dini olarak bir isimlendirme yapmış. İbrahim'in diyor, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, seni de diyor sana vahyederek Haniflerin arasına soktuk, seni de Hanif dininin mensubu kıldık diyor. Ve dinin Arapça adını veriyor, İslam. Sonra da diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz, emrettiğimiz dini sana da vahyetmek suretiyle o dine, dinlere ait, o dine ait olan şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatıyla Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı. Hazreti Nuh'un ve İbrahim'in şeriatıyla Hazreti Musa'nın da şeriatı aynı. Bu üçünün şeriatıyla Hazreti İsa'nın şeriatı da ayrı, aynı. Bu dördünün şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriat. Tek bir şeriat. Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din var. Allah'a teslim olma dini.
Gördünüz ki adam cennetlik amel işlemiş. 65 yıl. Ama gideceği yer cehennem. Öteki cehennemlik amel işlemiş. Hangi yıl, ne zaman ölürse ölsün. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş adam. Dilemesi yeterli mi? Evet, yeterli. Dileyip de ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Dinde zorluk yoktur diyor. Dinde zorlama yoktur. La ikrahe fit dini. Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay. İrşad yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır. Bunun manası, insanlar zorlanmadan kendi dinlerini seçecek, dinlerini seçeceklerdir. İki yoldan birini, ya irşat yolunu seçecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek, buradan başlar olay, ya da seçmeyecek. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Birincisinin gideceği yer Allah'ın cenneti, ikincisinin cehennem. Sevgili kardeşlerim, niye bunları anlatıyoruz? Şu anda gözümüzün önünde bir kitle katliamı var. Bu hakikat, sadece bir tek hakikatten bahsettik size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu hakikat bugünün din öğreticileri tarafından bilinmediği için bizim ülkemizdeki insanların 60 milyondan fazlası cehenneme gidecek sevgili kardeşlerim. Allah Teala bunun için fitne katilden beterdir diyor. Gözümüzün önünde kafileler, herkes cehennem yolcusu, sırf bir cehalet yüzünden, sırf Allah'ın bir hakikatini bilmedikleri için. O zaman buna can dayanır mı yani? Sevgili kardeşlerim, siz de el ele, gönül gönüle orada cennette olmak, kıyametten sonra bir muhteşem hayatı gene el ele gönül gönüle yaşamak, şimdi olduğu gibi, sizin de istediğiniz bu değil mi? Öyleyse dinlerini bilmeyen insanlar bilmiyor diye kitle halinde insanların cehenneme gidişine nasıl seyirci kalırız sevgili kardeşlerim? Hangi yürek buna dayanabilir? İblisin insanlara kurduğu tuzağı görüyor musunuz? İnsanlara öyle bir tuzak kurmuş ki her açıdan dört dörtlük. Bir defa daha söyleyeyim, çok zeki bir mahluk. Tuzağını dört dörtlük kurmuş. Ne yapmış? İnsanların şüphelenip araştırmaya girmelerini önlemek için her şeyi ortadan kaldırmamış. Ne kurtaracak insanların hepsini? Temelde ne var kurtaracak olan? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu ortadan kaldırmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala'nın kendisini ulaştırdığı mürşide ulaşacak. Önünde tabiyet yapacak. Ona tabi olacak. Önünde tövbe edecek. Onu da ortadan kaldırmış. Allah'a ruhunu ulaştırabilmek için zikir yapması lazım. Zikri de ortadan kaldırmış. Ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Ruhun Allah'a ulaştırılmasını ortadan kaldırmış. Böyle bir şey yoktur diyor din öğreticileri. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Fizik vücudunu teslim eden neymiş diyorlar. Nefsini Allah'a teslim edecek. Ben zaten nefsimi Allah'a teslim etmiş durumdayım diyor. Ben diyor, İslam'ın 5 tane şartı var olduğuna göre bu 5 şartı gerçekleştiren kişi teslim olmak manasına gelen İslam'ın temel şartlarını yapıyor demektir. Ben de ömrüm boyunca
İslam'ın 5 şartını yerine getirdim ve benden daha çok kim Allah'a teslim olabilir? Böyle düşünüyor insanlar. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arkasında ne yatıyor? Arkasında korkunç bir tuzak. Nefsini teslimi de yok etmiş, iradesini teslimi de yok etmiş. İrşada ulaşmayı da yok etmiş. İslam'ın 7 tane safhasının 7'sini birden yok etmiş, ortadan kaldırmış. Ne bırakmış? İslam'ın 5 şartını bırakmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartı dedikleri bu 5 tane şartla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. İblis ne yapmış? O hedeflere ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtaları hedef yapmış. Hedef ne? Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Vasıta ne? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bunların hepsinden daha önemli başka bir vasıta var. İslam'ın ne 32 farzı içinde ne 54 farzı içinde bulunmayan Kur'an'ın en önemli farzı zikir sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı? Senelerce evvel Bursa müftüsüyle bir konferans münasebetiyle gittiğimiz Bursa'daki müftü efendiyle konuşuyoruz. Zikir farz mı diyoruz? O da diyor ki hayır farz değil. O zaman diyoruz ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Onunla yetinmiyoruz. Diyoruz ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu aminuzkuru Allah'a zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Onunla da yetinmiyoruz. Ve diyoruz ki yeskürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim.

Veskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Âl-i İmran 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. İki saate yakın süren konuşmanın çok büyük bir kısmında o müftü kardeşimiz konuştu. Biz de kısa bir zamanda konuştuk ve toplantı bittiği zaman müftü kardeşimiz zikrin farz olduğunu kabul buyurdular. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? İblisin insanlığa oynadığı büyük oyundan bahsediyorum. Vasıtaları hedef yapmış. İnsanları sorun, şimdi niçin yaratıldınız? Namaz kılmak için yaratıldım. Aynı zamanda oruç tutmak için de yaratıldım. Zekat vermek için, kelime-i şehadet getirmek için, hacca gitmek için. Ama bunların hepsinden önemlisi namaz kılmak için yaratıldım diyor. Namaz dinin direğidir diyor. Namaz dinin direğidir ama namazdan daha büyük bir ibadetten bahsediyor Allah-u Teala. Zikir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salati tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Sana kitaptan vahyettiğim şeyi, vahyettiklerimi onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük zikir zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, şu mutlu olmak var ya, öyle müstesna bir şey ki, sadece Allah'ın dostları ona ulaşabilirler. Kim Allah'ın karşısındaysa, onun söylediklerini reddediyorsa, onların bu mutluluktan kâm almaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. İnsanlara iblis ne yapmış? Hedefleri unutturmuş. Hedef 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. İrşad makamına ulaşıp tabiyetle teslim olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Birincisi 3. basamakta başlar. 7. basamakta tamamlanır. İkincisi 7. basamakta başlar. 14. basamakta tamamlanır. 14. basamakta irşat makamına ulaşırsınız. 7. basamak 1. 7 basamağın sonudur. 14. basamak 2. 7 basamağın sonudur. İrşat makamına ulaştınız. Allah'ın gösterdiği mürşide teslim oldunuz. Sonra 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safha ve Allah'a teslim olur. 22. basamak. 3. safha da burada tamamlanır. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın verdiği bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim oldu. 4. safha. 27. basamakta nefsiniz daimi zikirle Allah'a teslim olur. Zemin katın sırlarıyla 7 gök katının sırlarını, melekûtunu gösterir Allah-u Teala. Daimi zikirdesiniz, hikmet sahibisiniz.
Sonra Allah Teala sizi 28. basamağa geçirir tövbe-i nasuhla ve selam makamına geçersiniz. Onun 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safa ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. 7. safa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak yerine Allah'ın söylediklerini reddetmekle zamanlarını öldüren, kendileri de intihar eden insanlar

kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de verilir diyor Allah-u Teala. Ve onun kazançlarından eksiltilmez diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de verilir. Çünkü o negatif dereceler kazanmıştır. Nakıs dereceler kazanmıştır. Siz de o nakıs dereceleri alırsınız. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala diyor ki o cehennemde olanlar derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Kübera büyükler, saadatlar da her konunun ileri gelenleri. Din konusunda da din konusunun ileri gelenleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn insanların öğrettiği dizayn değil. Allah'ın öğrettiği dizayn. Allah'ın öğretisi. İnsanların değiştirdiği nizam değil. Allah'ın koyduğu nizam. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslim dini. Allah'a İslam'ın 5 şartını yapan, İslam teslim olmak demek diyorlar. Ve 5 tane şartı var teslim olmanın. Biz bütün şartlarını gerçekleştirdik. 5 şartı ömür boyunca yaptık. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız. Diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Aa benim canım kardeşim diyoruz. Aa benim gözümün nuru. De bakalım bana şimdi neyini teslim ettin Allah'a? Ruhunu mu? Veçini mi? Yani fizik vücudunu mu? Nefsini mi? İradeni mi? Teslim edilmesi lazım gelen bu 4 tane faktörden hangisini teslim ettin bana söyler misin? Söylese bir tanesini teslim ettim diye o zaman soracağız nasıl? Ne birincisinin cevabını verebilirler ne ikincisinin cevabını verebilirler ne 28 tane basamağı bize söyleyebilirler ne Kur'an'ın iskeletini, omurgasını ne esaslarını ne de İslam dininin yeni bir din olmadığını kainatın ezeli tek dini olduğunu onu da bilmezler bu insanlar. A benim can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ben ne kadar şükretsem, hamd etsem azdır ki sizlerle beraberiz. Kur'an'ı öğrendikçe her geçen gün bize ve Allah'a daha çok yaklaşan sizler. Allah'ın üniversitesinden mezun olacaksınız. O zaman şu dünyada ne kadar üniversite varsa din konusunda öğretim yapan hepsinin üzerinde sizler olacaksınız. Şimdiden öylesiniz. Sizlere hayır öyle değil diyenler sükunetle oturup da onlara Allah'ın ayetlerini gösterdiğiniz zaman artık hayır öyle değil diyemiyorlar. Bir kısmı öfkeleniyor, kavga çıkartıp oradan ayrılıyor. Nefsi hakikatleri kabul etmiyor. İblis ona karşı çıkartıyor. Onlar da dahil olmak üzere yalnız kaldıkları zaman eğer notlarını almışlarsa inceliyorlar Kur'an-ı Kerim'i sevgili kardeşlerim. Doğruları gördükleri zaman evvela şaşalıyorlar. Nasıl olur diyorlar. Söyledikleri doğru. O zaman bizim bunca yıl okuduğumuz üniversitede bize Allah'ın doğruları yerine yanlışları mı öğretmişler? Evet sevgili.

Kardeşlerim, ne yazık ki öyle. Bugün normal bir üniversiteden mezun olan, bir ilahiyat fakültesinden mezun olan bir genç kardeşimiz dinini bilmeden mezun olmuştur. Ve bu bizi ta ciğerimizden yaralar. Ve karşılaşamasak bu kişiyle, bizi bir defacık olsun dinlemeden ya da kardeşlerimizden birine rastlamadan ömrünü tamamlarsa, o okuduğu üniversite, eğer master yaptıysa master'ı, doktora yaptıysa doktorası, profesör olduysa profesörlüğü, o kardeşimizi kurtaramaz. Biz şimdi nasıl olur da bunun hüznünü yaşamayız? Bu konu nasıl olur da bizi ta can evimizden vurmaz sevgili kardeşlerim? Sırf bir yanlış öğreti, asırlardan beri devam eden bir yanlış din öğretisi bütün insanları gözümüzün önünde cehenneme götürüyorsa ve biz hakikatleri Allah'ın öğrettiği kişi buna seyirci kalmak mecburiyetindeysek nasıl üzülmeyi söyler misiniz bize? Üstelik de Allah'ın kurtuluş reçetesi bu kadar kolaysa, mutluluk ayaklarınızın dibinde sevgili kardeşlerim. Uzanın, alın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz amin olursunuz. Dilerseniz ne olur? Allah'ın kulu olursunuz. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek hangi kelimelerle ifade ediliyor? Mesela münip kelimesi, enabe kelimesi, yünip kelimesi, aynı kökten gelen münibine kelimesi, hepsi Allah'a ruhu ulaştırma dileğini ifade eder.

Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yercu lika Allah'a. Şimdi dilemeyenlerin ne olduğunu görmüştük. Hadi gelin şimdi de dileyenleri görelim. Ne olur? Dilemeyenler için ne diyordu Allah Teala? Ellezine la yercuna la yercune likaena. Onlar bize lika olmayı, mülaki olmayı dilemezler. La yercuna dilemezler. Peki Allah Teala başka bir şey söylüyor mu? Tabii bunun tam zıttını da söylüyor. Ankebut suresinin 5. ayet kerimesi. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecrallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kişi nefsiyle mücadele etsin diyor Allah Teala. Öyleyse Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu kesin. Ne deniyor bu insanlara? Amini olanlar deniyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine şöyle sesleniyor. Ey benim kavmim, ben şu yanımda bulunan amini olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Allah'a mülaki olmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyor. Mutlak ulaşacaklardır diyor. O suresinin 29. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala baştan söylemiştik. Bir defa da söyleyelim. Şura 13'te diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kurtuluşa kim ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen kurtuluşa ulaşır. İşte Vel Asr suresi, Vel Asr, asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer ateştir, kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az olduğu için. Ya da tersini söyleyelim, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onlar hüsrandadırlar, gidecekleri ateştir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Geliyoruz Vel Asr suresine. Vel Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. 2. ayet-i kerime. Geri kalanı 3. ayet-i kerime. İlla ellezîne âminû. Ama âminû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olanlar değildir. Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar değildir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle başlıyor hayat yolculuğunuz. Böyle başlıyor Allah ile beraberliğiniz. Allah elinizden tutmaya hazır. Diyor ki sadece
bir tek şey istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka kurtarırım sizi diyor. Dilemezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. İkisi de kesin. Akıl için yol birdir. Şimdi birisine sorsak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen Allah cennete gireceğini söylüyor. Eğer dilemezsen cehenneme gireceğini söylüyor. Hangisini tercih edersin? Normal akıl standardına sahip olan herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi tercih ederim diyecek. Ama gelin bizim sevgili kardeşlerimize öğretin bakalım bunu. Onlar da dilemiyorlar. Ve de gözümüzün önünde kendilerini ateşe atıyorlar sevgili kardeşlerim. Bir hiç yüzünden, bir inat uğruna, bir nefsani inat uğruna. Sevgili kardeşlerim, ne olur diyeceksiniz yani, doğruyu yapsalar. Kurtulacak olanlar onlar, biz değiliz. Ama bu şeytan nasıl bir mahluk ki insanları akıl almaz bir şekilde kandırmayı başarıyor. Söyle, demin anlattığım gibi bütün safhaları İslam'ın yok olmuş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Hepsinin varlığı bir tarafa sevgili kardeşlerim, sahabenin yedi safhanın yedisini de yaşadığı Kur'an-ı Kerim ayetleri hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek kadar net olarak anlatıyor. Bu sebeple 14 asır evvel yaşanan İslam'la, Kur'an'daki İslam'la, bugün büyük kitlelerin yaşadığı İslam'ın birbiriyle alakası yok. Ve İslam alemi bir açmazın içinde. İslam alemi, bu alemin %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dini bildiklerini zanneden insanlardan oluşuyor. Bu cinayetlerin en büyüğü değil mi sevgili kardeşlerim? Birisi sizi öldürse siz bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü kıyamet günü uyandırıldığınızda bir gece uykuda kalmış gibi kendinizi hissedeceksiniz. Nasıl her sabah uykudan kalkıyorsunuz ve yeni bir güne atılıyorsunuz. Bir evvelki gün ölmüşsünüz de o gün uykudan, bir evvelki gün uyumuşsunuz da sonraki o geceyi geçirmişsiniz uykuda, ertesi sabahta uyanmışsınız. İşte böyle hissedeceksiniz. O zaman sizi öldürmeleri aslında size büyük bir zarar vermiş değil. 5 yaşında da öldürülse insan, 40 yaşında da öldürülse, 70 yaşında da öldürülse netice değişmez. Ona göre sadece bir gece geçmiştir hayatından sonraki, yaşadığı hayattan sonra sadece bir gece geçmiştir yeni hayatına, kıyamet gündeki hayatına ulaşmak için. O zaman hiç kimse için birbirinden farklı bir durum yok. Sevgili kardeşlerim, acaba vaziyetin vahametini anlatabildim mi size? İçimizin ne kadar yandığını anlayabiliyor musunuz? Her şeyin bütün boyutlarıyla en güzele ulaşabileceği bir ortamda sırf insanların nefsani talepleri Allah'ın emrettikleriyle çatışma halinde olduğu için ve onlar söz sahibi zannedildiği için insanların kitle halinde cehenneme gitmesi sizin kalbinizi de yaralamıyor mu sevgili kardeşlerim? Aynı hüznü yaşamıyor musunuz?
o insanlara onların dinlerini öğretememenin huzursuzluğunu yaşamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala size dininizi öğretmiş olsaydı, kainatın tek dinini, bunca hakikati bilmiş olsaydınız, bunları Allah'tan öğrenmiş olsaydınız ve de koskoca bir ilim alemi karşınızda olsaydı ve de hidayete rağmen onlar gene kendi alimlerinin cehaletleri sebebiyle cehenneme giderlerse bundan hüzün duymaz mısınız sevgili kardeşlerim? Kurtulacak olanlar onlar. Ne kadar hazin bir durum sevgili kardeşlerim. Ben ki size bu akşam, bugün mutluluk öğretmek için, mutluluğu anlatmak için konuşmuştum. Konu hüzünle düğümlendi. Ama düğümü açtım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Mutlu olacak olan başkaları değil, sizsiniz. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Bizi ilk defa duyanlar, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaşmak istiyorsanız, sadece bir tek dileğiniz buna yeter. Bu konuyu ilk defa duyanlar, Allah'ın cennetine girdikleri zaman bizi hatırlayacaklardır. Orada olacağız beraberce. Sevgili kardeşlerim, kalbimiz mutmain. Ne söylüyorsak sahibinden öğrenmişiz. Onların sahibinden, Kur'an'ın sahibinden, Allah'tan. Öyleyse alnımız açık, yüzümüz pak ve göğsümüz Allah'ın nuruyla dolu. Sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Allah'ın yolunda taassup yoktur. İnsanlara zorla hiçbir şeyi yaptırmaya Allah-u Teala müsaade etmez. Öyleyse nerede taassup varsa bilin ki Allah'ın dostları orada yoktur. İşte böyle sevgili kardeşlerim, İslam'ın 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından yaşanmış olan 7 safhasının 7'sini de yok eden İblis, uzaktan Allah'ın yoluna giremeyenlerle alay ediyor. Ve biz de onlara hakikatleri, onlar anlamadığı için, anlamak istemediği için anlatamıyoruz. Ama bunun böyle devam etmediğini göreceksiniz. Ufuklar açılacak sevgili kardeşlerim. Ufuklar açılacak ve her şey Allah'ın dediği mutlu sona dönüşecek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün mutluluklar sizlerin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir kısmınız bizden binlerce kilometre ötede olmasına rağmen dünyanın dört bucağında kardeşlerimiz var hamdolsun. Gene birlikteyiz hamdolsun. Şu anda beni hepiniz görebiliyorsunuz ve işitebiliyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd diliyoruz ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki sizlerle birlikte olmak, yarenlik etmek. İşte Allah-u Teala'nın din adı verilen bir müessesesi var. Kendini tanıttığı, ibadeti emrettiği ve bir tek hedefe yönelik bir din öğretisi. Allah'ın herkesten istediği, en çok istediği şey insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar basit. Mutlu olabilmeniz için etrafınızdaki insanları mutlu etmeniz gerekir. Onlara mutluluk verebildiğiniz ölçüde mutlu olabilirsiniz. Her ise sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyin mükemmel olduğunu göreceksiniz. O, bir insanın anlayabilmesi mümkün olmayan incelikte bir sonsuzun sahibidir. Düşünün, kainatı yaratmış Allah-u Teala ve kainat şu anda insan vücudu şeklindeki hüviyetini bozmadan, değiştirmeden devamlı büyüyor. Büyümesi mi? Büyüme hızı. Yılda 500 milyon kilometre. 500 bin değil sevgili kardeşlerim, 500 milyon kilometre. Yoklukta, boşlukta kainat devamlı büyüyor. İşte Allah-u Teala'nın o bir tek noktayı patlatarak insan vücudu şeklinde bir kainatı ortaya koymasından bu tarafa geçen milyarlarca senedir kainat büyümeye devam ediyor. O, bu büyümenin sahibidir. Eğer Allah-u Teala'nın o bir tek noktayı patlattıktan sonra ortaya koyduğu hız, şu saniyede 500 milyon kilometrelik hız, eğer 0 virgül 15 tane sıfır dizeleyin, 15 tane sıfırın sonuna bir rakam ilave edin. Saniyenin katrilyonda biri kadar bir hız farklılığı oluşsaydı, bu hız farklılığı pozitif olduğu zaman, arttığı zaman dünya, kainat dağılacaktı. Bu hız farklılığı, bu 15 sıfırlı virgül, 0 virgülden sonra 15 sıfırlı rakamın, yani katrilyonda bir kadar
bir azalma gösterseydi, bu sefer de kainat kendi içine kıvrılıp yok olacaktı. İşte böylesine ince, insan aklının ulaşamayacağı kadar ince bir dizayn içerisinde o kainatın yaratıcısı, tek yaratan, kainatı yaratmış. Sonra Salsalin adı verilen bir balçıktan insan adı verilen bu mahluku yaratmış. Organik üyete dönüşebilen bir balçık bu. Ve ilk insan var olmuş Adem Aleyhisselam. Sonra onun bir kemiğinden, bir kaburga kemiğinden Allah Teala Hazreti Havva'yı, Havva annemizi yaratmış. Ve bütün insanlar neticede Adem Aleyhisselam'ın sülbündendir. Onun için diyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacağınıza dair ve bana kul olacağınıza dair ben sizlerden ahd almadım mı? Muhakkak ki şeytan size ap açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak işte yaratılış sebebimiz. Allah Teala kul olma kavramını burada pekiştirirken fizik vücudumuzun Allah'a kul olması müessesesini Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İşte insanın Allah'a kul olması, Allah'ın yaratma kanunudur. Bütün insanların Allah'a kul olmasını istiyor Yüce Rabbimiz. İşte oradaki illa liyabudun ifadesi Kur'an'ın muhtevasının bütünüyle bu ayet arasında ilişki kuramayanlar tarafından Allah'a kul olsunlar diye değil, Allah'a ibadet etsinler diye Türkçeleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, abid ibadet edendir. Ama abd kuldur.
Şimdi bu söylediğim, şu ana kadar söylediğim ayetler Allah'ın biz insanlarla ilişkili, insanın bir kul olarak yaratıldığının kesin işaretleri. Şimdi gelelim bizim Allah'a münacatımızı ifade eden müracaat, başvurma değil, münacaat, ne olmamız, nasıl olmamız gerektiğinin işaretlerini Allah-u Teala'dan alma talebi. Fatiha suresinde geçiyor. Biz Allah'a şunları söylüyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Allah'ın, Rahman ve Rahim ve Rahman olan Allah'ın ismiyle başlarız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamd ile. Allah alemlerin Rabbine hamd ederiz. Errahmanirrahim. Rahman olan bütün insanların hayatta kalabilmelerini temin edecek olan bütün fonksiyonlarını sünnetullahıyla insanların emrine veren, onların yaşaması için gerekli suyu, gerekli oksijeni, nefes alabilmeleri için, hayatta kalabilmeleri için gerekli bitkisel ve hayvansal gıdaları, onun hayatta kalabilmesinin gerektirdiği her şeyi temin eden Allah'ın Rahman esması. Bir de Allah'ın Rahim esması var sevgili kardeşlerim. İşte o esma bizlerle Allah arasındaki ilişkiyi ifade ediyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyip de zikir yapmaya başladığımız zaman Allah'ın bizim üzerimize birçok tesiri var. Gözlerimizi açması, görme hastamızın üzerindeki engelleri alması, kulaklarımızı açması, işitme hastamızı çalışır hale getirmesi, kalbimizin mührünü açması, kalbimizdeki küfrü dışarı alması, kalbimize iman kelimesini yazması, arkasından mürşidimize tabiiyetle birlikte rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nuru göndermesi, bunların hepsi Allah'ın Rahim esmasının muhtevasıdır. Kişinin doğuşundan mürşidine tabi olduğu noktaya kadar o kişi üzerinde hükümran olan sadece Allah'ın Rahman esmasıdır. Herkes hakkında geçerlidir. Herkesin hayatta olmasının bütün şartlarını Allah-u Teala mutlaka fizik standartlarda gerçekleştirir. Ayrıca Allah-u Teala o kişinin fiziğin ötesindeki standartlarıyla da meşguldür. Her gece o kişinin nefsi vücudundan ayrılır, berzah alemine gider veya dilediği herhangi bir aleme gider. Ama insanlar derin uykuda oldukları için bunu yaşarlar, o alemde hayatlarını uyku süresince devam ettirirler. Ama giderken
Işık duvarını açtıkları için buradaki hayatı unuturlar. Dönerken de yine ışık duvarını aşarak sonsuzluktan ışık hızının altına düştükleri için bir defa daha unuturlar. Bu sefer de orada olanları unuturlar. Fizik vücut bunlardan haberdar olmaksızın gözlerini bu dünyaya sabah olunca açar. Ya da gecenin dilediği vaktinde kişi gece kalkıp teheccüd sünneti kılacaksa gecenin o vaktinde uyandığında nefs tekrar dönüp vücuda girmiştir. Öyleyse Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim olan ikisini birden söylüyor Allah-u Teala. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan, din günü yaratılış günü içinde, kıyamet günü içinde kullanılabilecek olan esnek bir kavramdır. Daha çok kıyamet günü için söyleniyor hesap görmek, o noktada ifade buyurulduğu için, o noktada gerçekleşeceği için. Şimdi konunun esasına geliyoruz. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz.

Burada da Allah Teala abd kelimesini kullanıyor. Yalnız sana kul oluruz. Ama yalnız sana ibadet ederiz şeklinde Türkçeleştirenler var. Bir defa daha abid kelimesiyle abd kelimesini kul kelimesi bir isimdir. Kulluk etmek bir fiildir. Nabüdü kul olmayı ifade eder. Bizim Allah'a kul olmamızı. Zariyat 56'daki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabüdün ifadesiyle nabüdü ifadesi aynı şeyi anlatıyor. Allah'a kulluk etmek değil, Allah'a kul olmak. Bütün insanlar Allah'a kul olmak üzere yaratılmışlardır. Yani ruhlarını da bir, fizik vücutlarını da şu vücut, iki, nefslerini de hani şu size her türlü kötü şeyi yapmayı devamlı telkin eden içinizdeki o merkez, o vücut, nefsiniz. Ve iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Ruhunuzu, önce ruhunuzu, 28. basamak. Sonra fizik vücudunuzu, affedersiniz 22. basamak. Fizik vücudunuzu 25. basamak, nefsinizi 26. basamak, iradenizi 27. basamak, 28. basamak. Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Ve her bir teslim tamamlandığında yeni bir kulluğu ifade eder. Amini olanların kulluğu başka bir kulluktur. Tabi olanların tabiyet kulluğu başka bir kulluktur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla tahakkuk eden ruhun teslimine ait olan kulluk başka bir kulluktur. Fizik vücudun tesliminde bir başka kulluk oluşur. Nefsin tesliminde daha ötede bir kulluk. Kişinin muhlis olmasında daha ötede bir kulluk. Ve kişinin iradesini teslim etmesinde normal insanların ulaşabileceği en üst seviyede kulluk oluşur. Bunun ötesi var mıdır? Evet, vardır. Allah-u Teala'nın nebi olmayan Resullerinin kulluğu bundan daha ötededir. Allah'ın nebi olan, peygamber olan Resullerinin kulluğu ondan da daha ötededir. Öyleyse Bakara suresindeki İyyâke nâbüdü ifadesiyle Zâriyat suresinin 56. ayet-i kerimesindeki liyabüdün ifadesi, ikisi de abid olmak, Allah'a ibadet etmek değil, ikisi de abd olmak, Allah'a kul olmak manasına gelir. Sonrasına baktığımız zaman zaten görüyoruz neticeyi Fatiha suresinde. İyyâke nâbüdü, yalnız sana abd oluruz. Ve İyyâke nestaîn ve yalnız senden istiâne isteriz. İstiâne Allah'tan mürşit istenmesidir. Ve bu istiânenin hacet namazı kılarak gerçekleşmesi Allah Teala tarafından farz kılınmaktadır. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki vestaînu bis sabrı ve salatı
Allah'tan sabırla ve namazla istihadeyi isteyin. Mürşidinizi isteyin üzerimize farz. İnneha lekebîretün. Bu büyük bir iştir. Zor bir iştir. Muhakkak surette bu zor bir iştir, güç bir iştir. İlla alel haşin. Ama huşu sahiplerinin üzerine, huşu sahipleri için zor değildir. Onlar hariç. Huşu sahipleri kimdir? Allah Teala tarif ediyor. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki, muhakkak ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek, kesin olarak iman edenlerdir. İnna ileyhi raciun. Ve ona ruhlarını geri döndüreceklerine, bu ikincisi, ölümden sonra geri döndürmektir. Ölümden sonra da ruhlarını Allah'a döndürerek Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlardır diyor. Demek ki Allah-u Teala'dan in taneyi istemek üzerimize farz. Ve bunun hacet namazı adı verilen bir namazla istenmesi gerekiyor. Hacet namazı kıldığınız zaman kime müracaat etmiş oluyorsunuz? Allah'a. Şimdi Fatiha suresine bakalım. İyyâke na'budu, yalnız sana abdoluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden İstihane isteriz. Önce abd olmamız lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Böylece birinci kulluğa ulaşmamız lazım. Kul olduktan sonra ancak ikinci kulluğa ulaşacağız. Neyle? İstihaneyle. Yalnız senden İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu hacet namazını kılarak sana sorarız ve istihaneyi, mürşidimizin kimliğini sadece senden isteriz. Kim isteyebilir? Kul olanlar isteyebilir. Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a böylece birinci defa ilk kulluğu gerçekleştirmeden hiç kimse bu istikamette bir hedefe gidemez sevgili kardeşlerim. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyip yalnız Allah'a kul olmak önce gerçekleşecek. Sonra

Sonra Allah'tan istihane isteyeceğiz. Sadece Allah'tan. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah'tan istenmesi Fatiha suresinde ifade edilen istihanenin hacet namazıyla nasıl isteneceğini ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman bu mürşide tabiyetin bizi nereye götüreceğinin de işaretini buluyoruz. Allah Teala İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz ve İyyake nestaîn ve yalnız senden istihane ederiz, mürşidimizi yalnız senden dileriz dedikten sonra bize şunu söylememizi emrediyor. Biz Allah Teala'ya onu söylüyoruz. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Hidayet et. Hidayet etmek, ulaştırmak. Bizi sırat-ı müstakimine hidayet et. Sırat-ı müstakimine ulaştır. Ve bunun mürşide ulaşmakla gerçekleştirildiğini Allah Teala daha da açık bir ifadeyle anlatıyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O sırat ki, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki üzerlerine, yani başlarının üzerine nimet verilenlerin yoludur. Sıralarsak eğer olayları, Allah'a ulaşmayı dileriz. Hacet namazını kılıp mürşidimizi görürüz. Mürşidimize ulaşıp tabi oluruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an birinci kulluğun sahibiyiz. Bu bizi mutlak olarak birinci kat cennetin sahibi kılar. Kim şu dünya hayatını yaşarken Allah'a müracaat edip de ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Mutlaka ruhumu sana ulaştır ifadesini kim Allah-u Teala'ya karşı kullanırsa, böyle bir talebin sahibi ise, o birinci kulluğa ulaşmıştır. İyyâke nâbüdü, yalnız sana kul oluruz. Sonra ne yapacaktır? Bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'ın Fatiha suresinde söylediği ikinci işlem. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'a kul olamaz. Yaptığı ibadetler de namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Ve unutulan en büyük ibadeti, İslam'ın beş şartları arasına konulmayan en büyük ibadeti gerçekleştirir, zikir yapar. Ama hiçbirisi, hiçbir işine yaramaz bu kişinin, sevgili kardeşlerim. Hiçbirisi hiçbir şey kazanamaz cennet konusunda. Gidecekleri yer Allah'a milaki olmayı dilemedikçe gidecekleri yer sadece ve sadece cehennemdir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Fatiha suresi bu Allah'a ulaşmayı dilemenin o kişiyi mürşidine ulaştıracağını, o kişiyi önce Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kul kılacağını, sonra Allah'tan kişinin Allah'ın emriyle hacet namazı kılarak istihane isteyeceğini, istihane sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala'nın bir hediyesidir, nimetidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Dilemiyor kişi, dilemiyorsa o 100 defa hacet namazı kılsa hiçbir şey göremez. Gördükleri de bir anlam ifade etmez. O Allah'a kul olmamıştır. O hala şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse tağutun kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes
tağutun kuludur. Bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bu konuda ne söylüyor? Diyor ki Allah Teala vellezî neştenebu tağute en yabuduha ve enübü ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî. Onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar tağuta kul iken, tağutun kulları iken bundan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve başlangıçta söylendiği gibi tağutun kulu iken Allah'ın kulu oldular. Onlar diyor Allah-u Teala tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diye ayet-i kerime bitiyor. Ne olmuş? Tağutun kulu olduğu baştan kesin olarak işaret ediliyor sahabenin. Allah'a mülaki olmayı diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Allah'a yöneliyorlar. Ve Allah'ın kulu oluyorlar. Allah Teala şeytanın kulu olan sahabenin Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta sadece ve sadece şeytanın kuludur. Herkes öyledir. Herkes başlangıçta dalalettedir. Herkes başlangıçta hüsrandadır. Herkes başlangıçta küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. İşte İyyâke na'budu kelimesi Fatiha suresinde yalnız sana kul oluruz ifadesi. Yalnız sana abd oluruz. Sana ulaşmayı dileriz ve böylece sana kul oluruz. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Yani senden bu kullukta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz birinci kullukta istihane için sana kul oluruz. Kul oluruz. Arkasından arkası geliyor zaten. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana müracaat ederek öğrenebiliriz. Bize mürşidimizin kim olduğunu göstermen için senden istihane isteriz diyoruz. Ve ihtinas sıratel müstakim. Bizi ihtina, bizi ulaştır, hidayet et. Nereye? Sırat-ı müstakime. Kim Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah'ın görme hassasında ve gözündeki, işitme hassasında ve kulaklarındaki, idrak hassasındaki ve kalbindeki bütün negatif faktörleri Allah'ın aldığı bir özelliğe kavuşur kişi. Ve

başının üzerine gelir yerleşir. Aynı anda 1000 kişi, 10.000 kişi, 100.000 kişi tabi olsa aynı anda 1000 kişinin, 10.000 kişinin, 100.000 kişinin üzerinde devrin imamının ruhu mutlaka oluşur. Mutlaka gelir oraya, vazifesine başlar. Hepsi de birbirinin aynı özelliğin sahibidir, aynı görüntüdedir. Aynı standartlara sahiptir. Sonra ne olur? O kişinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazar. Kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşirse, işte o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu var olmuştur. Sırat-ellezine, o sırat-ı müstakim ki en'amte ileyhim. Üzerimizdeki nimet oluyor. İstiane, Allah'tan mürşidin istenmesi, mürşide ulaşıp tabiyet, kişinin başının üzerine bir nimet ulaşmasına sebebiyet veriyor. فَلَذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Amin. Onların yoluna ki, onların başlarının üzerinde nimet vardır. İşte bu nimet, devrin imamının ruhudur. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. Üzerlerine gadap olanların yoluna değil. Böyle dalin ve dalalette olanların da yoluna değil. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde muhteva çok açık bir şekilde kendisini gösteriyor. Kişi Allah'a ibadet etme talebiyle değil, kul olma talebiyle yola çıkıyor. İbadet etme talebiyle yola çıkan kişi, ömür boyunca ibadet etse, yani bugünkü İslam'ın şartları olan İslam'ın 5 şartını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu 5 şartın 5'ini de o kişi ömür boyunca tatbik etse, hiç kaçırmadan hepsini de gerçekleştirse, bu o kişiye cenneti asla sağlayamaz. Ama ne hazin bir tecellidir ki İslam alemi, İslam'ın 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunları gördükçe tüylerimiz ürperiyor. Yüz milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru gidiyor. Daha zaten önce yoldan çıkan, evvela yoldan çıkanlar Museviler, daha sonra yoldan çıkanlar Hristiyanlar, en sonra yoldan çıkanlar İslam alemi. Ama iblis hepsini bir takım masallarla avutmayı ve temel hedeflerinden uzaklaştırmayı başarmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman abd olmakla abid olmak arasında mutlak bir farklılığın var olduğunu ve bu farklılık sürecinde yollardan birinin bir çıkmaz sokak olduğunu bilmek mecburiyetindeyiz.

Peki ibadet etmek kötü bir şey mi? Hiç kötü olur mu sevgili kardeşlerim? Allah'a ibadet etmek bir büyük zevktir. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi bunun zevkine hiçbir zaman varamaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak o kişi için bir angaryadır sadece. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bunların hiçbirinden zevk almayan, omuzlarına bu vazife verildiği için yapan, aman şu öğle namazını da kılayım da şu yakamdan düşsün şu öğle namazı diye düşünen bir insan hüviyeti. Oysa ki namaz kılmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer namaz kılarken o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsa, ruhu mutlaka Allah'ın huzurundaki kılınan hudur namazına ulaşır. Orada onlarla beraber namaz kılar. Bir sonsuz meydanda bir namaz kılınır sevgili kardeşlerim. Ve fizik sesimizle değil de iç sesle kılınan bir namaz söz konusu olduğu için, herkesin de kalp kulağı açık olduğu için, herkes aynı anda imamın deruni sesini duyarlar. Ve imamla sıranın kaç yüzüncüsünde, kaç binincisinde olursa olsun, o ruhlar aynı anda secdeye gelirler, aynı anda kıyamda olurlar, aynı anda rükûya eğilirler. Aynı anda yani rükû ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan ne yapmış? Şeytan insanları asli unsurlardan uzaklaştırmayı başarmış. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Hatta bir kısım din adamları ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür. Böyle bir şey mümkün değildir. İnancının da sahibi. Böyle bir inancın sahibi varsa bizi şu anda dinleyenler arasında işte karşınızdaki kişi bu. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan bir Allah'ın kulu. Ama yaşıyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın her şeyi o kadar güzel ki bir insanı mutlu kılacak olan, huzur içinde bir dünya hayatı yaşatacak olan her şey Allah Teala tarafından Allah'ın yoluna girenlere sağlanmış durumda. Allah Teala sıralamayı yapmış. Allah'a abd olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an gerçekleşir. Bu ilk kulluktur. Mürşidinize tabi olursunuz. Tabiyetinizle beraber abd olmanız ikinci kademeye ulaşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğinizde üçüncü kulluğa sahip olursunuz. Vuslata ulaşanların, hidayete erenlerin kulluğu. Hidayette olmakla hidayete ermek aynı şey değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse hidayette değildir. Kim ibadet ediyor diye kendisini hidayette zannediyorsa, o kişi bilsin ki
Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse hidayete adım atamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyle mi? Öyle Allah Teala buyuruyor ki Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya batme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yektubun. Onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne kadar ibadet yaparsa yapsın ibadetleri boşa gider. Öyleyse o insanlar hiçbir zaman hidayette olamazlar. İbadetlerinin boşa gittiği kesin mi? Evet, kesin. Allah Teala Kehf 105'te diyor ki, onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onların amelleri heba olur diyor, boşa gider diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadisi şerifi var bu konuda. Diyor ki, hiç kimse amelleriyle cennete giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Evet ben de. Ama Allah beni rahmetine gark etti diyor. Yani ben ona ulaşmayı diledim. Allah'ın rahim esması ve rahman esması bana tesirlerini icra etti. Ve Cebrail Aleyhisselam'dan tabiyetim tazelendikten sonra ancak ruhum vücudumdan ayrıldı. Allah'a doğru yola çıktı. Allah'a ulaştı. Sonra fizik vücudumu teslim ettim. Sonra nefsimi teslim ettim. Sonra irademi teslim ettim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün insanların geçirdiği istihaleleri hepsini hayatınca yaşamış. Netice itibariyle o da Allah-u Teala'nın bir insan olarak yarattığı bir Adem oğlu. Ama peygamber, peygamberlerin hası ve peygamberlerin sonuncusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra asla peygamber gelmeyecektir. Bunu yüzlerce defa söyledik, bir defa daha söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle sohbet etmek mi? Bir ömür boyu sohbet etmeyi dileriz. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki hep sizleri Allah'a karşı duyduğumuz o hayranlığın dizaynı içerisinde Allah'ın huzur ve mutluluk dolu dünyasında görmek istiyoruz. Eğer Allah'a
mülaki olmayı, yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman Allah Teala günahlarınızı örter. Neyi söyledik? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, amelleriniz boşa gider, amelleriniz sebebiyle cennete girmeniz mümkün değildir. Ama ya kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ne olur? O zaman da tersi olur. Allah onun amellerinin boşa gitmesi şöyle dursun, onun günahlarını örter. İşte Enfal 29'da Allah Teala'nın söyledikleri aynen şöyle. Diyor ki, ey takva sahipleri, ey ameli olanlar, takva sahipleri değil affedersiniz, ey ameli olanlar, Allah'a inananlar, burada sadece iman edenler var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da, daha sonraki devrede de sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. İşte takva sahibi olmayan bir inanan kişiye Allah Teala burada hitap ediyor. Çünkü ayet-i kerimelere baktığımız zaman bu konunun detay kazandığını görüyoruz. Allah Teala öyle bir muhtevadan bahsediyor ki kişilerin kazandıkları dereceler sadece bir tek standartta onları kurtarabilir. O da eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse. Rum 30'da Allah Teala diyor ki, "Münibine ileyhi ve yettekuhu, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol." Bundan evvel takva sahibi var olmak, bundan evvel takva sahibi olabilir mi kişi? Olamaz. Çünkü ayet şöyle gelişiyor ve bir sonraki ayet-i kerimeye atlıyor. O böylece takva sahibi ol ki o müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki Rum 32 onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani bizim indirdiğimiz dini hepsi değiştirmişler. Aralarında farklılıklar oluşmuş. Her biri kendi fırkasında yaşarlar. Ama onlar şirktedirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan fırkalara ayrılmaktan, şirkte olmaktan kurtulamadığı gibi takva sahibi de olamaz. İşte inanan bir insana hitap eden Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde onların hepsine hitap ediyor. Ey inananlar! Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Takva sahibi olmayan kişi hem şirktedir hem de takva sahibi değildir. Takva sahibi olmayan kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bu Kur'an hakikatlerini bize öğretmiş, bu noktada bizi yetiştirmiş ve sizlere Kur'an'ın bu büyük gerçeklerini ulaştırmamızı
mümkün kılmıştır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzu bilahi min Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. İyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Tellezîne en'amte aleyhim gayr mağdûbi aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ve dilediğimiz bir tek şey var. Hepinizin mutluluğu. İşte mutlu olmak nasıl bir olaydır? İnsanlar nelere sahip oldukları zaman mutlu olurlar sualiyle nelere sahip olarak mutlu olacaklarını zannederler suali ayrı cevaplar ifade ediyor gibi görünüyor. Oysa ki ikisi de ikinci sualin cevabıdır. Nelerle mutlu olacaklarını zanneder insanlar? Çünkü biliyoruz ki, ah çok param olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum diyen milyonlarca insan gösterilebilir. Belki milyarlarca insan. Ama kazın ayağı hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak bir para işi değil. Mutlu olmak bir sulh ve sükun işi. Mutlu olmak bir ilişki. Allah ile olan ilişkilerin bir muhasalası, bir sonucu. Allah ile ilişkileriniz ne alemde? Ya da başka türlü soralım, Allah sizi seviyor mu? Siz Allah'ı seviyor musunuz? Ne kadar seviyorsunuz? Kendinize ayırdığınız zamanla Allah'a ayırdığınız zaman arasında nasıl bir ilişki var? Allah'a ayırdığınız zaman zikire de verilen bir sembolle ölçülür. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek zikrullah'tır. Allah'ın ismini zikretmektir, tekrarlamaktır. İşte mutluluğun anahtarı orada sevgili kardeşlerim. Zikrullah bir anahtardır, mutluluk kapısını açar. Ne kadar zikrederseniz o kadar süre mutlusunuz. Zikrettiğiniz zaman sizinle Allah-u Teala arasında muhteşem bir bağlantı kurulur. Zikriniz Allah'ın indinde anında işitilir. Ve seviyenize göre iki tür muhteva taşır olay. Bir, Allah'a ulaşmayı falan dilememişsinizdir. Allah Allah diye zikrediyorsunuz. Bu size hiçbir şey sağlamaz. Allah'ın katından göğsünüze ne rahmet gelir, ne faz, ne salavat. Birinci alternatif bu. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan için zikretmek ona hiçbir şeyi kazandırmaz. Bir başka ifadeyle Allah'ın katından o kişinin göğsüne, kalbine hiçbir şey ulaşmaz. Peki kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama mürşidine ulaşmadı. Allah Allah diye zikir yapıyor. Ne olur? Bu kişilerin de Allah-u Teala'nın tesiri onun görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen hüviyetteki hastalarını ve uzuvlarını irşat makamının sözlerini işiten ve idrak eden
irşat makamını da irşat makamı olarak, irşat makamı olarak gören bir hüviyete döndürür Allah Teala. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de bu işlemi mutlaka gerçekleştirir. Allah Teala bir defa insanların %90'dan fazlasını seçer. Onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye. Ama bu seçilen insanların gene %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Çok küçük bir kesim Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte onlar eğer değişime uğramazlarsa, vazgeçmezlerse Allah'a ulaşmayı dilemekten mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a milaki olmayı diledikleri anda zaten ilk mutluluk işaretlerinin sahipleridir. Onlar o andan itibaren mutluluğu yaşamaya başlarlar. Allah Teala işitir, bilir ve görür. Allah'ı Semî'ün Aleyhim. Allah işitir ve bilir.

Sevgili kardeşlerim, Allahü basirül ibad, Allah kullarını görendir. El basir hastası, Allah'ın görme hastasıdır. Allah görür. Görür, işitir ve bilir. Ne yaparsanız anında Allah Teala ondan haberdardır. Hiçbir şeyinizi, kalbinizdeki düşünceler de dahil olmak üzere, hiçbir şeyinizi Allah'tan saklayamazsınız. O her şeyi bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk adı verilen bir müessese kendini hissettirmek için her zaman hazırdır. Eğer Allah ile ilişkiniz yoksa, asıl ifadesiyle Allah'a mülaki olmayı dilemediyseniz, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediyseniz, hiçbir şekilde sevgili kardeşlerim, mutlu olamazsınız. Dünyadaki en zengin kişisiz olsanız, Karun kadar paranız olsa, hiçbir şey yazmaz mutluluğunuz konusunda. Dilediğiniz parayla satın alabilecek her şeye sahip olmak sizin için bir şey ifade etmez. Çünkü paranız var. Onu alabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Size bir sual sorayım. Çok fakir bir adamın oğluna bir bisiklet alması ile çok zengin bir adamın oğluna bir araba alması halinde kendisine bisiklet alınan çocuk mu daha çok sevinir, yoksa otomobil alınan çocuk mu daha çok sevinir? Ne dersiniz? Cevap çok açık olarak geliyor. Bisiklet alınan çocuk daha çok sevinir. Onun gözünde bisiklet dünyadaki en değerli hediyedir onun için. Çünkü babasının o bisikleti alabilecek kadar parası olmadığını o çocuk biliyor. Ama diğer çocuk babasının kendisine en lüks marka araba alabilecek pozisyonda olduğunu biliyor. O ana kadar ona öyle hediyeler almış ki otomobil de onun yanında herhangi bir hediyeden farklı değil. Ama bisikletle arabayı karşılaştırdığınız zaman aralarındaki değer farkı mukayese kabul etmez derecede büyük. Fakat insanlar çevre şartlarına göre mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutlaka Allah ile olan ilişkilerin bir ürünüdür. Eğer bir insan Allah ile ilişkide değilse, Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilemeden ilişki kurulamaz, o kişi mutlu olamaz. Alimlerimizin ya da ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin en büyük hatası, Allah'ın dininin temel özelliklerini ref etmeleridir. Ortadan kaldırmaları, yok etmeleridir. Farkına bile varmadan şeytan insanları Allah'ın o kişileri mutlu edebileceği davranış biçimlerinden mutlaka mutsuz olacakları bir dizayna ulaştırmayı başarmış. Korkunç zeki bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu korkunç zeki mahluk milyarlarca şeytanla beraber çalışıyor. Herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Bazen birkaç şeytan. Ve hepsi de iblise bağlılar. Hepsinin müşterek özelliği bütün insanları
cehenneme ulaştırma. Bunun için her türlü yalanı söyleyebilirler. Daha kötüsü mü? Daha kötüsünü ne düşünürseniz onu bilirler. Ve sizi o düşündüğünüz standartlar içerisinde düşüncelerinizi esas alarak hep mutsuzluğu yaşamanız gereken olaylara sürüklemek isterler. Biliyorsunuz nefsiniz başlangıçta afetlerle dolu, ruhunuzda hasletlerle. Sevgili kardeşlerim, afetlerle dolu olan nefsiniz hep Allah'ın emirlerine itaatsizlik etmek ister. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Yine o nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanları mutsuz edecek olan şey de bunun arkasından oluşur. Çünkü insanlar kendi iç sesleri zannederek şeytanın söylediklerinin yerine getirilmesini gerçekleştirirler. Kendi düşüncelerinin o olduğu zannındadırlar. Ve de düşüncelerindeki hedefi gerçekleştirdiklerini zannederler. Arkasından da hep sukutu hayal ile karşılaşırlar. Hayal düşmesiyle. Hayalen bir huzursuzluk yaşamakla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın Allah-u Teala sizleri mutlu olasınız diye yarattı. Onun istediği şey sizlerin sadece mutluluğu yaşamanız. Bunun için de çok basit bir yol izlemeniz gerekli. Bir, Allah-u Teala neleri emretmişse onları gerçekleştireceksiniz. İki, yasak ettiği fiilleri de işlemeyeceksiniz. Eğer Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirmez iseniz, o zaman Allah-u Teala size azap eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerseniz gene azap eder. Arkadan da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Siz hep huzursuz ve mutsuz bir insan olursunuz. Ama ya siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir yapıya kavuşursanız, o zaman Allah-u Teala size mutluluk verir, ruhunuzda nefsinize huzur verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek. Neden kendinize zulmediyorsunuz? Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmeyerek. İşte böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan şey güzellikleri yaşamaktır. Bu Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz sürece mutlaka tahakkuk eder. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz sürece mutlaka devam eder. Ama etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın ki onlar hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek ve emrettiklerini yerine getirmeyerek mutsuz olurlar. Özellikle insan ilişkilerinde ne zaman nefsinizin sesini dinleyip de bir başkasından üstün olmak talebiyle, üstünlük taslayarak onu küçültmeye çalışırsanız, arkasından bir huzursuzluk yaşarsınız. Kendinizi yüceltmeye çalışırsanız, ondan üstün olduğunuzu ispat sadedinde, gene arkadan sıkıntı çekersiniz.
Allah-u Teala ve ruhunuz doğruları ve yanlışları en iyi bilenlerdir. Allah ruhunuza, ruh da zaten Allah'ın ruhu, bütün istikametlerde size azap etmesi için, size huzursuzluk vermesi için açık bir kapı bırakmıştır. Ruhunuz da Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Ne zaman mutlu olursunuz? Ne zaman yaptığınız bir iş, bir fiil, bir hareket, söylediğiniz bir söz başkalarını mutlu ederse, o zaman siz de mutlu olursunuz. Ne zaman başka birisinden sevineceğiniz, hoşunuza giden bir söz işitirseniz, gene mutlu olursunuz. İşte başkalarına yanlış davrandığınız zaman, onların kalbini kırdığınız zaman, onların size mutluluk verecek olan bir davranış biçimini sergilemesini önlemiş olursunuz. Niçin başkasına kötü davranırsınız? Kötü niyetli olmadığınızı esas alıyoruz. Başkası size kötülük ettiği için. İşte tasavvuf orada başlar. Size kötülük edene de iyilik ettiğiniz zaman tasavvufun gereğini gerçekleştirmiş olursunuz. Tasavvufun gereği nedir? Kur'an'ın gereğidir. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi mutluluğu yaşadılar. Onlar Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlardı. Yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorlardı. O zaman mutluydular. Belki de onlar kadar birbirini seven bir nesil bir daha oluşamayacak. Bunu da normal karşılamak lazım. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberdi, nebiydi. Ondan sonra son nebi olduğu cihetle asla nebi gelmeyecektir, peygamber gelmeyecektir. Biz ve bizim gibi olanlar sadece Resulüz. Yani Allah'ın haberlerini ulaştırmakla görevli olanlar. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka yaşıyor. Onların dilleriyle onlara Allah'ın öğretisini öğretmek için yaşıyor. Ve ona yakın olanlar onun gibi mutlu olanlardır. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluğunuzu sağlayan husus sizin davranış biçimlerinizi Allah'ın emirlerine paralel bir hüviyete sokmak ve yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete sokmak, yasak ettiği emirlere ters bir hüviyete sokmak. Yasak ettiği emirler neyse onlara karşı terssiniz. Onları asla gerçekleştirmeyen birisi. Onlara kapılarınız kapalı. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, onlara kapılarını açan bir hüviyet kazandığınız zaman o zaman mutluluğu yaşarsınız. Çünkü her olay Allah'ın bir emrini yerine getirdiğiniz için sizi mutlu edecektir. Yasak ettiği bir fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığı halde onu işlememek dolayısıyla mutlu olacaksınız. Ama hep mutlu olacaksınız. İnsanlar neden mutsuz? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Allah'ın emrini yerine getirmeyen kişiye Allah azap ediyor. Ruh da huzursuzluk veriyor. Yasak ettiği fiilleri işleyenlere de Allah
sıkıntı veriyor, mutsuzluk veriyor, azap ediyor onlara. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Sevgili kardeşim, sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda Allah'ın sizden istediği şey eğer sadece mutluluksa ve sadece sizin davranışlarınızla oluşacaksa bu, bir de başkalarının size karşı olan davranışlarındaki reaksiyonunuzla gerçekleşecekse, onlara karşı onların size tesir eden olayları karşısında onlara olan davranışınız. İşte her şey bu minval üzere gerçekleşir. Sadece iki taraf vardır. Siz ve etrafınızdaki herkes. Bir taraf sizsiniz, ikinci taraf herkes. Aranızda bir bileşik kapılar usulü ilişki söz konusudur. Ne zaman siz birisine bir kötülük ederseniz, etrafınızdaki insanlardan o değil ama başkaları o kötülüğün paralelinde size bir kötülüğü ulaştıracaklardır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Men, dakka, dukka. Çalma kapını, çalarlar kapını. Kime bir kötülüğünüz dokunmuşsa etrafınızdaki insanlardan birilerinden size ona benzer bir olay mutlaka ulaşır. Bu Allah'ın kanunudur. Başka birisine kötülük ettiğiniz zaman evvela Allah size azap eder, bunun için üzülürsünüz. Sonra ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Bunun için üzülürsünüz. Yetmez. Bir de etrafındaki insanlardan birisi size ona benzer başka bir olayı o farkına bile varmaksızın tatbik eder. Eşitlik mutlaka sağlanır. Nasıl birleşik kaplarda bir kabın seviyesi neyse, ikinci kaptaki seviye de aynıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde mutlu olmamak niye? Neden? Allah Teala bize neyi emretmişse onu yapmıyoruz. Ne demiş Allah Teala? Zikir yapacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız o zaman mutsuzluğa bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Neden? Çünkü her an Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya dilinizi de kımıldatmadan kalbinizin sesine paralel iç sesinizle Allah kelimesini söylüyorsanız ve Allah'a ulaşmayı dileyip de tabiyetinizi de gerçekleştirmişseniz o zaman size Allah'ın katından zikir yaptığınız sürece Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece devamlı olarak rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir göğsünüze. Eğer tabiyetiniz gerçekleşmişse o zaman göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde bahsettiği yolu açmıştır, göğsünüzü yarmıştır, şerh etmiştir. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açmıştır. Ve Allah-u Teala'dan gelen rahmet lefaz ve rahmet salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden o yolu geçerek kalbinize ulaşır. Tabi olduğunuz zaman Allah-u Teala'nın bir başka hediyesini daha alacaksınız. Kalbinize Allah iman kelimesini yazacak. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime.
O zaman diyor Allah-u Teala onların kalplerinin içine imanı yazarız. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Eğer kalbinizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazmışsa, ki mürşidinize tabi olmadan evvel yazılmaz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Üçüncü basamaktasınız. Sonra Allah-u Teala sizi işiten, gören ve idrak eden bir hüviyete getirir. Hem gözlerinizi açar, hem görme hassınızı, yani basiretinizi, hem kulaklarınızı açar, hem işitme hassınızı, sem'i hassınızı, hem kalbinizi açar, hem kalbinizdeki ekinliği alır, yerine ihbat koyar ve siz bu 7 tane Furkan'la irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak onun sözlerini dinleyen, irşat makamı olarak emirlerini yerine getiren ve de onun söylediklerini kalbine indirerek ihbat vasıtasıyla idrak eden bir hüviyete kavuşursunuz. Ama daha tabiyetiniz yok. Onun için bu kademede zikir yaptığınız zaman bu zikir sizin kalbinize Allah'ın katından henüz bir şey getirmez. Ne zaman getirir? Ne zaman mürşidinize tabi olursanız, tabiyetten sonra Allah kalbinizin içine iman yazarsa, o zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden o yolu takip eder. Ama bu noktada değil. Yani Allah-u Teala'nın gözlerinize, görme hastanıza, işitmenize, işitme hastanıza, kalbinize, idrak hastasına yaptığı müdahaleler neticesi değil. O nokta yetersiz. Bundan sonra ne yapar Allah-u Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşır ve kalbinizi Allah'a çevirir. Daha sonra ne yapar? Göğsünüzü yarar, göğsünüzden kalbinizden nur yolu açar ve bundan sonra sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Sizin ruhunuza der ki Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruhunuz vücudu terk ederek ait olduğunuz, kimin kime tabi olduysanız onun dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. İşte böyle bir ortam söz konusu. Bu noktada kalbinizin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. İman kelimesinin yazılması sizin nefs tezkiyeniz ve tasfiyeniz için son derece önemli bir konudur. Nefsinizi tezkiye edebilmeniz için, en az %51 nurla doldurabilmeniz için mutlaka bu handikaptan geçmeniz lazım. Handikap nedir? Şeytanın size sakın Allah'a ulaşmayı dileme. Allah'a ulaşmayı dilersen çok rahatsız olursun, çok rahatsız bir hayata girersin. Sıkıntı duyarsın. Sakın böyle bir yanlışlığı yapma diye şeytan ve avanesi devamlı sizi kontrolleri altına almaya ve Allah'a ulaşmayı dilememeye davet etmişlerdi. Buna rağmen siz Allah'a ulaşmayı dilediyseniz onlara ilk tekmeyi attınız demektir. İlk çelmeyi taktınız demektir. 1-0 galipsiniz. Mürşidinize ulaşmanız ikinci başarınız. 7 safhada 7 başarı göstereceksiniz. Ne olur tabiyetinizde kalbinizin içine iman yazılır ve başınızın üzerinde devrin imamı gelir
O zaman zikir yaptığınızda Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmetle fazıl ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan kalbinize ulaşan rahmet, fazl ve salavat isimli üç nurdan bir tanesine duyarlıdır. Fazıl. Nefsinizin kalbine gelen fazıllar iman kelimesi tarafından kendisine çekilir ve nefsinizin kalbi nurlar tarafından işgal edilmeye başlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye söylemek, bu ifadeyi kullanmak size ait olacaktır. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelecek içinizden. Allah-u Teala'nın size verdiği bu yüksek seviyede mutluluk sebebiyle. Nefsinizin kalbindeki nurlar, fazıllar giderek artar. %7'yi bulduğu zaman sizden görüşünüze tabi olduğunuz gün ayrılan ana dergaha ulaşan ruhunuz birinci kata çıkma hakkı kazanır. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkacaktır. Neticede 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaştığı zaman ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliya olan siz, orada ruhunuz Allah'a ulaştığında ermiş evliya olursunuz. Çok müstesna bir olay. Dilemeyen hiçbir zaman, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ermiş evliya olamaz. Neden istisna diyorum? Çünkü insanlar hala Kur'an hakikatlerinden habersizler. Din camiasının kendilerine öğrettiği, onları da ehli sünnet vel cemaat alimlerinin öğrettiği bir öğretinin hudutları içinde ilim öğrenmektedirler. Bu öğrendikleri ilimde Allah'a milaki olmayı dilemek mevcut değil. Bu öğrendikleri ilimde mürşide ulaşıp tabiyet mevcut değil. Ruhu Allah'a ulaştırmak mevcut değil. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek mevcut değil. Nefsi Allah'a teslim etmek mevcut değil. İrşad olmak mevcut değil. İradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın emriyle tayin edilmek mevcut değil. İslam'ın 7 safhasının ve 28 basamağının hiçbirisini yaşamamaları söz konusu. Hiçbirisi demekte şunu kastediyoruz. Birinci basamakta olayları insanlar yaşar, herkes yaşar, onlar da yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Kendilerine isabet eden musibetlere karşı davranış biçimlerini ortaya koyarlar. Bu noktada seçilirler. Sadece seçilenlerden küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Geri kalan insanların %90'ı zaten seçilmemiştir. Affedersiniz. %90 insanların seçilmiştir. %90'dan fazlası. Onlardan, o seçilenlerden, genel seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a mülaki olmayı dilememiştir. Ne olur? Dilemedikleri için gidecekleri yer
seçilmelerine rağmen, dilemek imkanı onlara açılmasına rağmen gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz size? Allah-u Teala'nın sizleri, hepinizi ne kadar çok sevdiğinden bahsetmek istiyoruz. O kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Onlar sana nasıl ermişlerse, ruhlarını sana nasıl ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ne olur beni de ermiş evliyandan kıl. Ben de sana ruhunu ulaştırmış, ermiş bir evliya almak istiyorum. Veya diyorsunuz ki, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İkisi de netice itibariyle aynı şeydir. İşte bu Allah'a münip olmaktır. Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumusulat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a yani ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi Allah'a karşı takva sahibi olamaz. İşte

namaz kılmayı sevmiyor olabilirsiniz. Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilediğiniz güne kadar siz namaz kılmayı sevmeyebilirsiniz. Oruç tuttuğunuz zaman korkunç açlık hissedebilirsiniz. Zikir yapmak umurunuzda bile değilse, size bir zevk vermiyorsa ki mümkündür, olabilir. Ve de Allah'ın ibadetleri sizi etkilemediği gibi pozitif istikamette size bir yük gibi geliyorsa bunların hepsi gayet tabidir, gayet normaldir. Allah'a mülaki olmayı dilemeden evvel. İşte ya Rabbi, ben senin ermiş evliyandan olmak istiyorum. Beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu kabul buyur. Ben de ruhumu sana ulaştırmış olan bir ermiş evliya olayım. Talebiniz ya gerçekten şuradan kalbinizden yapılan bir taleptir. O zaman Allah Teala onu mutlaka kabul edecektir. Veya dilinizle söylediğiniz, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Çok istiyorum ha. Demeniz Allah için bir şey ifade etmez. O eksik bir taleptir. Talebin tamamiyete ermesi mutlaka kalbinizin onu istemesine bağlıdır. Bu sebeple Allah Teala hep onu söyler. Allah kalbinize bakar. Dilinize değil, ağzınızdan çıkan sözlere değil, o sözlerin arkasındaki gerçeğe bakar. Hani Kur'an'da geçen olayı hatırlayacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken ona katılmayan münafıklar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşü üzerine diyorlar ki biz bu savaşa katılamadık. Çocuklarımızdan, eşimizden, mallarımızdan, sürümüzden ayrılamadık. Ama bu seferlikte, gelecek sefer mutlaka biz de sizinle beraber savaşa katılacağız. Allah Teala diyor ki onlar diyor, Habibim sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bize soruyorlar telefon edip. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Acaba gerçekten diledim mi, dilemedim mi? Bana söyler misiniz? Biz soruyoruz. Haberler nasıl? Namaz kılmak senin için bir zevk haline geldi mi? Zikir yapmak senin için bir zevk mi? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmemeye başladın mı? Eskisinden çok farklı bir durumda mısın bu konuda? Bunların hiçbirisi yoksa o zaman o kişi diliyle Allah'tan talepte bulunmuştur ama kalbi bu konuya iştirak etmemiştir. O zaman sevgili kardeşlerim, hatırlayın söylediklerimizi. Allah kişinin bir dileğine karşı ona paha biçilmez hadiseler, hazineler tevdi ediyor. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek. Ya Rabbi ben senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Beni de, benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de onlardan kıl. Bu talep kalbi talebim değilse bana yardım et Allah'ım. Kalbimden bu talebi dileyeyim de o zaman senin yardımına hak kazanabileyim. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırana kadar geçen süre içinde mutluluktan uçanlar, mutluluktan ne yapacağını şaşıranlar onlardır.

Aha ulaşmayı şuradan kalplerinden dilemiş olanlar pencereleri açıp etrafa bağırmak gelir işlerinden mutluyuz diye. Farkları ne? Farkları şuradan kalplerinden bir talebi Allah'a ulaştırmak. İstemiyorsanız Allah Teala sizi zorla kendisine ulaştırmaz. Talep sizden gelecek. Gelirse bu mutluluğu yaşarsınız. Bu talebin sahibi olursanız, olmazsanız hava alırsınız. Abi benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı denemişseniz, o zaman siz de bizim şarkımızı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, bizi sadece televizyondan seyrediyorsanız, o zaman bir eksiklik var bunda diye düşünenlerden değil misiniz? Bunca insan mutlu oluyorsa bu yola giren, ben neden mutsuzum, neden o yola ben de girmiyorum diye bir düşünce gelmez mi aklınıza? En çok istediğimiz şey, keşke çok paranız olsaydı da onunla mutlu olamadığınızı, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutlu olduğunuzu bizatihi siz yaşasaydınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki. Bu kadar güzelliği size nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Nasıl? Yaşayan bilir. Bütün dünya, kainat güzelliklerle dolu sevgili kardeşlerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi bu güzellikleri hiçbir zaman fark edemeyecektir. Kendisine mal edip de yaşayamayacaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Bizi ilk defa dinleyenler veya Allah'a ulaşmayı diliyle dileyip de Allah'tan karşılığını alamayanlar, ne duruyorsunuz? Hadi koşun cennetlere. Allah'a ulaşma dileği sadece bir tek dilek. Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ilka etmeyi dilemek. Kalpten bir dilek size mutlaka 7-8 aylık bir ömrünüz söz konusuysa mutlaka üçüncü kat cenneti sağlar ve mutlaka günün yarısından daha fazla her gün mutluluğu sağlar. Dünya mutluluğunu. İnsanlarla dost olmanızı sağlar. Onları sevmenizi sağlar. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, mutluluk sevginin arkasında saklıdır. Sevgiye ulaşamazsanız arkasındaki mutluluğu göremezsiniz. Yaşayamazsınız. Nefsinizin afetleri öylesine hepinizi kuşatmıştır ki Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermekle vazifelidirler bütün afetler ve bunda çok da başarılı olduklarını biliyoruz. Ama hele bir dileyin. Dileyin, görün ve yaşayın. Öyle yaptığınız takdirde sevgili kardeşlerim ancak
O zaman size ulaşan mutluluk sizin ömrünüzde bir baharı, bir ilkbaharı, tüm manilyaların, leylakların, güllerin açtığı bir dünyayı size yaşatacaktır. Bizim kokumuz Eylül gülü. O kokuyu duyacaksınız. Allah'ın mutluluk havasını teneffüs edeceksiniz. Beraberce diyeceğiz ki her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Neden sevgili kardeşlerim? Neden dilemiyorsunuz? Bütün kapılar herkese açık. Size de açık. Neden başkaları mutlu olsun da siz olmayın? Allah hepinizi sever. Siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın size karşı sevgisi artar. Ne kadar Allah-u Teala'yı seviyorsunuz? Allah'ın yoluna girip zikre başladığınızı, her gün 2,5 saat zikir yaptığınızı düşünelim. 2 saat. 25 dakika, 2 saat 30 dakika. O zaman Allah'ı %10 seviyorsunuz. Kendinizi %90 seviyorsunuz. Çünkü 2,4 saat veya 2,5 saat, 2,5 saat yaklaşık olarak 24 saatlik bir zaman parçasının 1/10'udur. Zamanınızdan sadece %10'unu Allah'a verebiliyorsunuz. Geri kalan zaman parçasını kendiniz için kullanıyorsunuz. Kendinizi %90, Allah'ı %10 seviyorsunuz. Ne zaman insanlar bu handikapı aşar da onun ötesine geçerler? Ne zaman zahit olurlarsa, zahit olmak zikirde 12 saatlik bir devreyi her gün aşabilmektir. Kim her gün 12 saatten daha fazla Allah'ı zikrederse, elindeki tesbihle veya tesbihsiz, 12 saatten daha fazla Allah'ı zikrederse, o günün yarısından fazla Allah'ı zikreden bir insandır. O kişi böyle yaptığı zaman Allah-u Teala'nın dizaynında yeni bir hüviyete kavuşmuştur. Onlar zahit olmuşlardır. Zühd sahibi olmuşlardır. Nefslerinin kalbindeki nurlar da o noktada %70'i aşar. İşte sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Büyük çoğunluk. Biz mutluluğu yaşayanlar hepinizi buna çağırıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutluluk çadırvanları size de su fışkırtsın. Siz de o şemsiyenin altına girin. Allah'ın şemsiyesinin. Siz de her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diyenlerden olun. Sizleri bekliyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın hepinize sadece dünya mutluluğunun yarısını yaşamaya değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an
Bunun gerçekten sahibi oluyorsunuz. Allah garanti ediyor nefsinizin kalbinin afetlerini %51 oranında azaltmayı ve ruhunuzu kendisine ulaştırmayı Allah garanti ediyor. Rad 27'de Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları hidayete erdirir. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Aynı zamanda Zümer Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama diyor onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Her zaman bu insanlar Allah'ın seçtiklerinin %10'undan daha aşağıdadır. İnsanların büyük kısmı şeytan tarafından devamlı ifade edilmektedir. Şeytanın söylediği yalanlara inanmaktadırlar ve Allah'a ulaşmak bu kadar kolay olmasına rağmen sadece insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmasına yeterliyken, yeterli olmasına rağmen o insanlar bunu gerçekleştiremiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için böyle bir şeyden de insanlar haberdar değiller. Hasbelkader bizim televizyonu inceleyenler böyle bir şeyi duydukları zaman yahu hiçbir alim bize böyle bir şeyden bahsetmedi. Soralım bakalım bizim alimlere ne diyecekler diye gittikleri zaman o alimler eğer onlara hayır canım böyle bir şey yok. Bu bir masal. Size olmadık yalanlar söylüyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman çok hazin bir olay cereyan ediyor. Din adamları sizlerin mutluluğuna engel oluyor. Çünkü böyle söyledikleri zaman Kur'an'a karşı çıkmış oluyorlar. Biz diyoruz ki Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabiyet farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Ve bir dilek mukabilinde bu üçünün gerçekleşmesi, yani kişinin 21. basamağa ulaştırılması, Allah'ın üzerine vazife olarak aldığı bir konu, hodri meydan. Dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve gerekenleri yapar. Madde 1. Biz ne söylüyorsak bütün söylediklerimizi Allah'ın bize öğrettiği Kur'an ayetleriyle söyleriz. Ve onları desteklemek sadedinde hadisleri kullanırız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte bizim aleyhimizde kim bir şey söylüyorsa ona deyin ki ha o mu? O Kur'an'dan bahsediyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Onun söylediği ayetlere karşı bir ayet getirebiliyor musunuz? Yoksa onun karşısına Kur'an'a ters düşen hadis adını verdiğiniz bir takım sözlerle mi çıkıyorsunuz? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden dışarı çıkmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği de açık ve kesindir. Benim hadislerim tartışılacaktır.
Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisimiz Kur'an'a aykırı olamaz. Ve onlara deyin ki, siz Kur'an'ı unutmadığınızı iddia edebilir misiniz? Hiçbirinize üniversitelerde İslam'ın 7 safhası ve bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bu 7 safhanın 7'sine de yaşadığı öğretilmedi. Siz hidayeti bilmiyordunuz. Siz hidayete doğru yol deyip olayı bitiriyordunuz. Onun size peki sırat-ı müstakim nedir diye sualine gene doğru yol diye cevap vermek mecburiyetinde kalıyordunuz. Hangisi doğrudur, doğru yoldur deyince de susup kalıyorsunuz. Öyleyse Kur'an'la konuşacak olan birileri varsa onlar bizim muhatabımızdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bütün gönlümüzle hepinizin ilk etapta şu dünya saadetinin yarısıyla üçüncü kat cenneti mutlaka kazanmanızı diliyoruz. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bunları yaşayan kişinin zaten bizden ayrılması mümkün değildir. Çünkü içinde bulunduğumuz hidayet çağında hidayeti bizden başka bilen olmadı. Onların da en çok şaştıkları bu. Bu adam hidayeti nereden biliyor? Hala anlamadılar mı dersiniz sevgili kardeşlerim? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım! Bizlere inan buyurduğun bu zaman parçasını senin tezekküründe kullanmayı nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

Hepinize sonsuz dünya ve ahiret saadeti dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel âlemin er-Rahmânirrahim. Lin an Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir yarenlik sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Sizden başka hiçbir talebi yok. Bütün verdiği emirler sizin açınızdan, sizin üzerinize yüklenmiş vazifeler, ağırlığı altında ezildiğiniz vazifeler gibi görünür. Oysa ki hiç öyle değil sevgili kardeşlerim. Sizi o kadar çok seviyor ki her yaptığınız ibadetle derecat kazanmanızı ister. Sizi o kadar çok seviyor ki mutlaka cennetini almak ister. Kesin mi? Kesin. Nereden biliyoruz? Sadece bir tek dileğinizle, yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde Allah Teala sizi, hepinizi mutlaka cennetine almaya hazır. Yapmanız lazım gelen şey sadece bir dilekte bulunmak Allah Teala'dan. Talep, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Sadece dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer Allah Teala sizden çok şeyler isteseydi, bu istediği çok şeyleri sizi zora sokacağı için siz yerine getirmek istemezdiniz. Allah'ı tanımayanlar için bu dünya hayatı vazgeçilmezlerle doludur. Allah Teala onlardan vazgeçin demiyor. Bu öyle bir müessese ki sevgili kardeşlerim, siz Allah yolunda ilerledikçe size engel olan şeyleri birer birer elimine edeceksiniz. Yok edeceksiniz. Devre dışı bırakacaksınız. Siz böyle yapacaksınız. Şimdi gelin beraberce düşünelim. Allah Teala sizi seviyor mu? Biz diyoruz ki kesin. %100 Allah Teala sizi seviyor. Hepinizi cennetine ulaştırmak istiyor. Hepinizi. Şimdi aranızdan, yani benim gibi bir günahkarı da mı diyenler olacaktır. Evet, şu dünyadaki en ağır suçları işleyen siz iseniz, size sesleniyorum. Sizi de mutlaka kurtarmak ister. İyi ama benim günahlarım o kadar ağır ki beni kimse kurtaramaz. Böyle söylüyorsanız çok yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ümitsiz olmak için sebeplerin hepsini ortadan kaldırmanız için Allah'ın fermanı şöyle. En büyük günahları işleyen kullarım bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Hı? Ne demiş? En büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler diyor. Peki
Garanti ediyor mu? Evet, garanti ediyor. Sizler sadece yolunu bilmediğiniz için cehenneme gitmek durumundasınız. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı Kur'an cehaleti sebebiyle Kur'an'ındaki kurtuluş ünitelerini bilmedikleri cihetle cehenneme gidecekler. Ne yazık ki din alimleri de bu konuda bir ilmin sahibi değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki şöyle diyor: bir tek dilekle hepinizi cennetime almaya hazırım. Yani çok ağır bir şey mi istiyor Allah Teala? Şimdi size soruyorum, cennete girmek istiyor musunuz? Hepiniz tehalükle diyecek ki elbette. Kim istemez ki? Güzel. O zaman cennete gireceğinizi Allah Teala garanti ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de sen biraz evvel demedin mi insanların çoğu, çok büyük bir kısmı cehenneme gidecek? Evet, doğru. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecek. İşte sevgili kardeşlerim, üzerinde durmanızı istediğim nokta burası. Buna rağmen Allah Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizleri cennetine alacağına dair söz vermesine rağmen iblisin tesiri altında kalan insanlar Allah'ın sizden istediği o şeyi size ulaştırmamamız için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Sadece bir tek dilek. Cennete girmeyi diliyor musunuz demekten muradım oydu. Diliyorsunuz muhakkak hepiniz. Ama dilek o değil. Yani ben Allah-u Teala'dan cennete girmeyi dilersem Allah beni cennetine alır mı diye düşünüyorsunuz. Hayır, giremezsiniz. Ben cennete girmek istiyorum, talebim ne? Ben cennete giremem, hiç kimse giremez. Siz de giremezsiniz. Ama siz cennete girmek istiyorsanız başka bir dilekle, bir tek dilekle, sadece bir tek dilekle mutlaka Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İyi mi? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar çarpıcı. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir dilekten bahsediyor. Üç kelime: Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani ruhunuzu bu hayatı yaşarken, sağ iken Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemişseniz olayınız tamamlanmıştır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yani şimdi biliyoruz, öğrendiğiniz din eğitimi kulak kabartarak öğrenmiş de olsanız, en derinlerini öğrenmiş de olsanız bunu söylemiyor. Evet, iblisin bir korkunç tuzağıyla karşı karşıyayız. Kur'an indirildiğinden bu tarafa Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an'ın bir harfi bile değiştirilememiş. 14 asır evvelki Kur'an-ı Kerim neyse kelime kelime ve sayfa tutarak aynı. Aynı sayfalarda aynı ayetler var. Ne sayfa düzeni değişmiş, ne sayfanın adedi değişmiş, ne ayetler değişmiş, ne de ayetlerdeki harflerden herhangi birisi. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok basit ve kolay sevgili kardeşlerim.
bahsettiğim şey sadece bir tek dilek, Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyeceksiniz. Şimdi burada konuyu ikiye ayırıyoruz. Bir, sizin yapmanız lazım gelen şeyler. İki, Allah'ın yapması lazım gelen şeyler. Allah kendisine bu konuda vazifeler vermiş. Ha, evvela şunu unutmayalım. Allah-u Teala söz verdiği zaman sözünü mutlaka tutar. Diyor ki, Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Allah'ın sözünde hurf yoktur. Öyleyse söz vermiş ve ikiye ayırmış. Sizin göreviniz sadece bir dileksiz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hep kalbinize bakar. Çünkü gerçekten dilerseniz, bunu gerçek anlamda dilediğiniz anda kalbinizde o konudaki dileğiniz, onu dilediğiniz derhal görünür. Allah-u Teala onu görür, dileği. Yetmez, sesini işitir. Dilek varsa Allah-u Teala onu kalbinizdeki sesi, dileği işitir. Dileği görür, işitir ve kalbinizde böyle bir talebin olduğunu görmenin, işitmenin ötesinde bir de bilir. İşitir, bilir ve görür. Allah'ın istediği bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece bu kadar, evet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Yani kendinizi şu veya bu istikamette ibadetler için, şunun için, bunun için falan hiç zorlamayacaksınız. Hiçbir zaman böyle bir sıkıntınız olmayacak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Diyeceksiniz ki şimdi evet ama sen biraz evvel size düşen görevler var, Allah'ın kendisine verdiği görevler var demedin mi? Dedim tabii. Size düşen görevler var ama bunları siz yapmayacaksınız. Allah size yaptıracak. Namaz kılmak mı? Allah size sevdirecek. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın ilahi iradesi sizin cüz'i iradenizi kontrolü altına alacak ve sizin vekiliniz olacak. Siz Allah'ı vekil tayin etmiş olacaksınız. Allah sizin vekiliniz olacak. Siz de Allah'ın müvekkili olacaksınız. Allah'ı kendisine vekil eden kişi olacaksınız. Gördünüz mü ne kadar basitleşti iş? Öyleyse otomatik bir kanun yürürlükte. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda kalbi dilemek asıldır. Kalbinde Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Aynı anda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, aynı anda Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'ı vekil tayin etmiştir. Bir şey söylemesi gerekmiyor. Ya Rabbi ben seni vekil tayin ettim demesi gerekmiyor. Sadece bir tek şeyi söylemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediğini. Nasıl söylerse söylesin, söylenen kelimeler de önemli değil. Sadece kişinin Allah'a ruhunu ölmeden önce ulaştırmayı dilemesi asıl. Hangi kelimeleri kullanırsa kullansın. Eğer söylediği söz ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek ise, dilediği anda o kişiyi sahneden çekip çıkarmak söz konusu. Artık Allah var sadece. Allah o kişiyi şekle sokacak.
Birkaç dakika içerisinde bu kişi cennete ehil olur sevgili kardeşlerim. Eğer bizi ilk defa duyuyorsanız kulaklarınıza inanamıyorsunuz tabii. Ama her söylediğimiz Kur'an ayetiyle sabittir. Öyleyse bir defa daha söyleyelim. O kulaklarınıza inanamadığınız şeyi bir defa daha söyleyelim. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin cephenizde olan konu bu kadar. Geri kalanını Allah yapacak. Sizi O kendisine ulaştıracak. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerimesi ve Allah Teala buyuruyor. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Evvela seçim müessesesine hiç endişeyle bakmanız gerekmiyor. Eğer siz başka insanları yoldan çıkarmak konusunda, Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda bir gayretin sahibi değilseniz seçildiniz. Yani insanların %90'dan fazlası mutlaka seçilirler. Sadece Allah'a ulaşmayı kendileri dilemediği gibi ilimlerinin kibiri içerisinde, gururu içerisinde başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından daha başlangıçta saf dişidirler, onlar seçilmezler. Seçilmeyen kişinin arkasında ne var? Allah'a ulaşmayı kendisinin dilememesi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin bunu yaptığı gibi, Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak gibi bir hedefi var ise Allah Teala bu insanları seçmez. Onlar seçilmezler. Beni dinleyenler arasında böyle birileri varsa onlar için de, ki bunlar alim geçinen insanlar muhakkak, Kur'an-ı Kerim'i okumuşlar, hatta tefsirler yazmışlar, mealler yazmışlar ve de hakikatleri araştırmak yerine pek aldırmamışlar. Eski meal yazanlardan kopya çekmişler birçok şeyi ve düşünmek gereğini de duymamışlar. Aradaki mantıksız gibi olması lazım gelen şeyleri hiç fark etmemiş görünüyorlar. Ne demek istiyoruz? 12 tane ayet-i kerimede, 12 ayet-i kerime, Allah Teala Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilememizi istiyor. Bir ve Allah'a ulaşmamızı istiyor. 2. 12 ayet Allah'a ulaşmayı dilememizi ve Allah'a ulaşmamızı emrediyor. Ve sanki bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de yokmuş gibi diyorlar ki ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak mı? Ya kardeşim sen böyle söylüyorsun ama insanın ruhu vücudundan ayrıldığı anda insan ölür. Diyoruz ki hangi akıllı size bunu söyledi? Acaba bize bu konuda şu 606 sayfalık Kur'an-ı Kerim'de, 6200 küsur ayete sahip olan Kur'an-ı Kerim'de bir tek ayet gösterebilir mi?
ruh vücuttan ayrılıyor diye bir insanın öleceğine dair bir tek ayet. Ama bakıyoruz adamlar Kur'an tefsirlerine, Kur'an meallerine bunu yazmışlar. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyor. Ama ispatı yok. Şimdi şöyle bir saçmalığı bir alimin düşünebilmesine ben şahsen ihtimal veremiyorum. Kur'an-ı Kerim der ki, kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir. İslam da Allah-u Teala intihar müessesesini bir kimsenin bilerek isteyerek kendi hayatına son vermesini kesinlikle yasaklamış. Kim diyor, hangi şartlar içinde olursa olsun, cennetin 7. katına gidecek olan birisi olsa, eğer o kişi intihar etmişse, o kişinin gideceği yer kesinlikle cehennemdir diyor Allah-u Teala. Hangi şartlar içinde olursa olsun, intihar kişiyi mutlaka cehenneme götürür. Şimdi şartlar böyleyse, sevgili kardeşlerim, o zaman ne kalıyor geriye yani? Allah-u Teala 12 defa farz kılıyor Allah'a ulaşmayı dilememizi ve ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı 12 defa farz kılıyor ve bu insanlar diyorlar ki insan ruhu vücudundan ayrılırsa o kişi ölür. Yani Allah-u Teala bu 12 ayeti kerimesinde intihar emri mi veriyor? 12 tane farzdan bahsediyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 12 defa intihar emri mi veriyor insanlara? Kim böyle bir saçmalığa imzasını atar? Bu kadarcık düşünemeyen sevgili alimlerimize incelemedikleri için konuyu biz bir boş kağıt olarak bakıyoruz. İmzasız bir kağıt. Eğer kağıdın bir tarafına o 12 tane ayeti, öbür tarafına da ruh vücuttan çıkarsa Allah'a doğru ulaşmak üzere veya hangi sebeple olursa olsun ruh vücuttan çıkarsa o kişi ölür diyorlarsa, aynı kağıtta bu ikisi de yazıyorsa, o zaman onlara sualimiz var. Allah-u Teala sizin ya da bütün insanlığın intihar etmesi için mi 12 tane emir vermiş? Yetmez. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez insanlar dalaletten kurtuluyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman Allah'ın evliyası oluyorlar, dostu oluyorlar. Ölmeden evvel ulaştırdıkları zaman daha ötesi var. Ruhun teslimiyle iş bitmiyor. Fizik vücudun teslimi de gerek Allah'a. Gene bitmiyor, nefsin teslimi de gerek. Gene bitmiyor, iradenin teslimi de gerek. 7 safa, 4 teslimden oluşuyor İslam. Ve bu teslimlerden birincisi, şu ölmemizi icap ettiren olayı gerçekleştirmemiz. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna ölmeden evvel ölmek diyor. Bundan da bir mana çıkaramıyor bu alim geçinen kardeşlerimiz ve de üzülüyoruz. Bu cehaletle milyonlarca insanın ...60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermenin vebalini yüklenmek mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediklerini dikkatle yerli yerine otursalar hiç böyle bir olay tahakkuk etmeyecek. İnceleseler, anlamaya çalışsalar problemleri yok. Şimdi nasıl bu insanlara acımazsınız? Bunlar din alimi diye geçiniyor sevgili kardeşlerim. Ol mahiler ki
derya isredir, deryayı bilmezler diyor Allah Teala. Her biri kendi sahasında çok iyi. Fıkıh konusunda birinci sınıf alimler var. Gerçekten fıkıh ilmini çok iyi bilen fakihler. Ama bu onları kurtaramıyor. Kendilerini kurtaracak olan ilmi bilmedikten sonra ne yazar ki sevgili kardeşlerim? Bunun dışındaki bütün ilimleri, Kur'an ilimlerinin hepsini din adına bilmesi lazım. Yani her şeyi bilsinler ama Allah'a ulaşmayı dilemesinler. Bu kişilerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Küfürde olduklarını söylüyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Dalalette olduklarını söylüyor Allah Teala. Hüsranda olduklarını söylüyor. Allah'ın dostu olamayacaklarını, şeytanın dostu olduklarını söylüyor. Bu insanlar şirktedir diyor Allah Teala. Daha ne desin sevgili kardeşlerim? Bir insanın şirkten kurtulması için Allah'a ulaşmayı denemesi lazım. Küfürden kurtulması için Allah'a ulaşmayı denemesi lazım. Yani intihar etmeyi dilemesi lazım bizim safların ifadesine göre. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok anlayışsızlık olabilir mi? Hadi aramıza başkalarını sokmayalım. Biz yarenliğimize devam edelim. Sevgili kardeşlerim, kusura bakmayın. Onlara çok acıyorum ben. Öğrendikleri ilme bizim Allah'tan öğrendiklerimiz hiç uymuyor. Sebebi, asırlarca önce Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. İnsanların yazdıkları kitapları esas iddia etmişler. O kitapların üzerine de arda arda o kitaplara dayalı olarak yeni kitaplar yazılmış. Onların dışına çıkıp da insanlar Kur'an'dan bir şeyler yazmanın gereğini duymamışlar. Hep o emaniye kitaplar. O Allah-u Teala Kur'an'da emaniye kitaplardan bahsediyor. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar zanlarına tabi olurlar, yani olurlar diyor. Yani yazdıkları kitaplar zanlarının eseridir. Kur'an'ın aslına dayalı olan kitaplar Kur'an hakikatleriyle örülüdür. Bu asla dayalı olan kitaplarda denge vardır, muvazene vardır, tevazun vardır, vezin vardır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde Kur'an bir cennet anahtarıdır, Kur'an bir dünya saadeti anahtarıdır. Ve de bilmecenin özünü verdik size. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Evet, başka bir şey dilemeyeceksiniz. Çünkü siz size düşeni yaptığınız zaman Allah kendisine düşeni yapacak. Yani ne yapacak? Yani sizi öyle büyük ihsanlarla mükafatlandıracak ki Kur'an'da bu hakikatleri öğrendiğiniz zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinden %100 emin olacaksınız. Allah Teala sizi çok mu seviyor sevgili kardeşlerim? Evet, çok seviyor. O kadar çok seviyor ki sizi cehennem adı verilen o sonsuz cezalandırılacağınız yerden kurtarmak için
bir insanın aklına hayaline gelmeyecek kadar basit bir sebeple bütün insanları cennetine almaya hazır. Sebep ne? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Gemiye binmiş oluyorsunuz cennetin gemisine ve yola çıkmış oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yarenlikte böyle olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim yani? Yani insanların 14 asır evvel en iyi bildikleri şey bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. 14 asırda iblis her şeyi unutturmuş. Ne kadar saçma sapan şeylere insanlar kafalarını yormuşlar. Ömürlerini vakfetmişler. Ama asıldan yoksun olunca hiçbirinin insanları kurtuluşa ulaştırması da tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse nereye gidiyoruz? Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah hepinizi mutlaka cennetinde görmek istiyor ve bunu sadece bir tek dileğinize bağlamış. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala ne yapar? Dilemezseniz ne yapar? Dilemezseniz sonuç basit. Cehenneme gideceksiniz. Gene basit. Mutluluk ikiye ayrılır. Bir cennet saadeti, bir de dünya saadeti. Dünyada da mutlu olmanız ne yaparsanız yapın mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mutluluğu hiçbir şekilde yaşaması mümkün değildir. Ne dünya saadeti, ne cennet saadeti, ikisi de oluşmaz. Onun için etrafınızda hep asık suratlı insanlar dolaşır. Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadıkları için. Demek ki duyduk duymadık demeyin. İşte size bir defa daha söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer sağ iken, hayattayken bunu yapabilirseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Yapabilirseniz dünya sizin için bir cennete dönüşecektir. Adım adım. Bir anda değil. Ama eğer derseniz ki Allah Teala beni cennetine alsın, bu dünyadaki mutluluğun yarısını versin, ben buna razıyım. İşte sizi oraya kadar ulaştırmaya Allah hazır. Yani 7 kat cennet söz konusu. Allah Teala diyor ki eni göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun. Eni ve boyu yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennete girmek Allah'a ulaşmayı dinlemekle gerçekleşir ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsini mutlaka cennetine alacak. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadetinin de yarısı o kişinin. Yani ne demek istiyoruz? Çok açık konuşuyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ne yapar? Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Derhal gördüğü anda yapıyor bunu. O andan itibaren 5-6 dakika içinde cehennemlik kişi Allah'ın cennetine ehil birisi haline getirilir. Kim tarafından? Allah tarafından. O kişi kör idi. Ne yapıyor Allah Teala onu şaşı mı yapıyor? Hayır. Körken gözlerini açıyor.
görme hassasının üzerindeki gışa ve tatlı perdeyi de alıyor. Böylece hem gözleri görüyor, hem de gözlerinin görüntüyü ulaştırdığı yerdeki görme hassası da o görüntüyü zihne ulaştırabiliyor artık. Kimden bahsediyoruz? İrşat makamına baktığı zaman onun herhangi bir insan olmadığını, irşada müteallik bir şeyler söylemiş olduğunu, söylemekte olduğunu görüyor kişi. Sonra Allah-u Teala o kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Şimdi tabii bizi ilk defa dinleyenler ne yani biz kör müyüz diyecek. Evet sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah-u Teala onlar kördürler diyor, sağırdırlar diyor, dilsizdirler diyor. Onlar dalalettedirler diyor, onlar küfürdedirler diyor. Diyeceksiniz ki ama biz görüyoruz. Evet görüyorsunuz. Ama neyi gördüğünüze dikkatle bakın. İrşat makamını göremiyorsunuz. Onun irşat makamı olduğu konusunda hiçbir fikriniz yok. Onun söylediklerini duymuyorsunuz. Dünyaya açık olan pencereler açık. Maneviyata dönük kapılarınız, gözleriniz kör.

6 ve 7. ayetlerde Allah Teala bunu söylüyor. Habibim sen onlara ne söylersen söyle. O kafirler mümin olmazlar diyor. Onların görme hastalarının üzerinde gışave tatlı bir perde vardır. Göremezler diyor. Göremedikleri ne, dünya mı? Hayır. İrşat makamını irşat makamı olarak göremezler. Onu söylemek istiyor Allah Teala. Onların görme hastaları mühürlüdür diyor. Onların işitme hastaları mühürlüdür diyor. İrşat makamının sözlerini işitemezler. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'e bakarlar ama Kur'an'daki ayetler arasındaki bağlantıyı sezemezler. Gözleri kördür. İdrak edemezler. Kalplerindeki ekinnet idrak hassasını kapalı tuttuğu için idrak edemezler. Kalplerinde ekinnet vardır. Ve kalplerinde küfür vardır. Sevgili kardeşlerim, aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala onu mutlaka 5-6 dakikalık bir zamanda cennetlik yapar. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı denemiştir. Allah'a göre hayatının en önemli adımını atmıştır kişi. Kendini cehennemden cennete ulaştıracak olan en büyük adım. En uzun atlama. En sağlam davranış biçimi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne yapıyor Allah Teala? Bu söylediğim gibi gözlerindeki engeli, görme hastasındaki engeli, kulaklardaki engeli, işitme hastasındaki engeli, kalplerdeki engeli, idrak etme hastası üzerindeki engeli alıyor ve yerine idraki sağlayan bir yeni müessese veriyor kişiye. Bu müessese o kişiyi muhbit yapar. İdrak edebilir bir hüviyet kazandırır ona. Her birini Allah Teala o kişiye veriyor. Hangi sebeple? Allah'a ulaşmayı dilediği için. Diler dilemez Allah harekete geçer. Rahim esması derhal harekete geçer. Ve Allah'ın rahim esması ard arda 7 tane furkan verir o kişiye. Her biri ayrı bir cepheden bir furkandır. Görme hastası, işitme hastası, gözlerin görebilmesi, kulakların işitebilmesi, kalbin idraki, her biri ayrı bir furkandır. Doğruyu yanlıştan ayırabilme özelliği. Her bir furkanda Allah Teala onun mevcut günahları hangi seviyede olursa olsun onun 7'de birini mutlaka yok eder. Ve birkaç dakika içinde işlemler tamamlandığı zaman o kişinin bütün günahları 7 safhada, ki birkaç dakika içinde hepsi birden gerçekleşir, 7 safhada örtülmüştür. Yani onun amel defterinin sol tarafındaki günahhanesinde ne kadar günah, ne kadar kaybedilmiş derece varsa, nakıs derecat varsa kırmızı, onun sağ tarafına Allah Teala yeşil derecelerle aynı miktarı yazmıştır. Zaten sağ tarafta başka rakamlar da vardı, başka kazançlar da vardı. Bu noktada kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşar. Bu Kur'an'ın kanunudur. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan kişi cennete girer. Müminin 102.
kıyamet

0: günü mizanlar kurulur. Yani hayat filmleriniz kimin kazandığı dereceler hasenatı ağırsa, seyyiatinden fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Müminin 102. Ve müminin 103 kıyamet gün, o gün kimin de hasenatı seyyiatinden azsa, günahları sevaplarından fazlaysa veya tersini söyleyelim, birinciye uysun, sevapları günahlarından azsa, hasenatı seyyiatinden azsa, yani kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden azsa, sevapları günahlarından azsa demek. Az olan kişiler hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin günahları sevaplarından fazladır. Ya da aynı minval üzere devam edelim. Sevapları günahlarından azdır. Kur'an'ın temel mizanı, temel ölçüsü budur. Günahların sevaplardan fazla olması hali cehennem, sevapların günahlarından fazla olması hali cennet. Ve ard arda gene iki tane ayet, müminin 102, müminin 103, cehenneme gidecekleri ve cennete girecekleri tespit etmiş. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun günahları mutlaka sevaplarından fazla mı? Mutlaka fazla. İşte Allah Teala'nın söylediği şey son derece açık ve kesin. Diyor ki ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yarınlık dediğin bir çayı yudumlamakta da olmalı diye düşünüyoruz. Eğer bizi şu anda salonlarınızda dinlemekteyseniz, ümit ediyoruz ki siz de aynı şeyi yapabilecek durumdasınız. Koltuğunuza rahatça oturun, yaslanın ve bizi dinleyin. Sözlerimiz sizi hep mutlu kılmak için ard arda sizlere ulaşacaktır. Allah Teala'nın bize verdiği vazife bu kadar. Bilinçsizlik sebebiyle Kur'an ayetlerinin muhtevasını bilmediğiniz için, sizlere öğretilmediği için, o gideceğiniz yer olan cehennemden sizleri kurtarmak. Sakın bize bu kadar insan bilmiyor da sen mi biliyorsun demeyin sevgili kardeşlerim. Bu öğretiyi biz bilmiyorduk. Ve bugünkü öğretim üyelerinin okudukları okullardan mezun olsaydık, bilmemeye devam ediyor olacaktık. Ama o bizi seçti, Allah, ve bize öğretti bunları. Bugüne kadar bizi takip ettiyseniz ya da etmediyseniz, ilk defa takip ediyorsanız bilin ki her sözümüz mutlaka bir Kur'an ayetiyle teyit edilmiştir bugüne kadar. 3000'den fazla konuşmamız var. Bunlardan sadece 30 tanesi yarım saatlik konuşmalar, bir Ramazan sohbetleri dizisiydi. Ötekiler 1 saatlik 2 saatlik bazen daha uzun sohbetler. Sevgili kardeşlerim, konuyu dağıtmayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi ne diyor Allah Teala? Onlar diyor, Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse Allah Teala'nın ölçüsü üniversite bitirmek, doçent olmak, profesör olmak değil. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. İlim içinde temel özellik bu. Buradan bir sonuç çıkıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ya bu dilek sahibi olacaksınız ya da olmayacaksınız. Karar sizlerin. Ya kurtuluş ya da cehennem. Siz seçeceksiniz. Ama bilin ki yeni bir devrin içindeyiz. Öğretilenler eksiktir. Bir kısmı da yanlıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kurtuluş reçetesini, Kur'an'daki kurtuluş reçetesini uygulamak söz konusu olan işte bu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle birlikteyiz. Sadece sizlerin kurtuluşunuz için yaşarız. Bunca yıldır gayretlerimizin arkasında sadece bu var. Bir yanlış din kültürünün doğruya dönüşmesi, insanları cehennemden kurtaramayacak olan bir öğretinin cennetin en üst katına kadar insanları taşıyabilecek bir forma kavuşturulması. Kur'an bunu içeriyor. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuşlar. Peki burası üçüncü basamak. Bütün sahabe 14. basamağa da ulaşmış. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki orada senin elini öptükleri zaman, sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyeti kesin sahabenin, hepsi tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yer 21. basamak. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a kul olur. Allah'a teslim olur. İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Etmişler mi? Hepsi etmişler. 25. basamak. Dördüncü safha, ikinci teslim ruhun ve veçin teslimleri. Hepsi gerçekleştirmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Yani daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Hepsi olmuş. Zümer 18'de Allah Teala diyor ki onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab lüplerin sahipleri için Allah Teala ne diyor? Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için söz konusu olan şey diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek. Sadece Allah bu daimi zikre ulaşanlar nefslerini Allah'a teslim edebilenlerdir. Hepsi teslim etmişler. Burası 27. basamak. Üçüncü teslim. Nefsin teslimi. Sonra bir sonraki safhada hepsinin inşada ulaşması lazım. Hepsi ulaşmışlar. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ey sahabe, biliniz ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini o imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İradelerini Allah'a teslim edip de irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Hepsi. Hepsinin iradelerini Allah'a teslim ettikleri Fusilet 33, 34, 35'te anlaşılıyor. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Sahabeden bahsediyor. Hiç seyyiat de hasenat bir olur mu? Onlar seyyiati hasenatla önleyenlerdir. Onlar Hazrül Azim'in sahipleridir ve bu makama çok az kişi ulaşır diyor Allah Teala. İradi teslimin tamamlandığı Allah'a teslim olup da irşat makamına ulaşmak söz konusu, Allah'a çağırmak etkisi. Peki irşat makamına ulaştıklarını kesinleştiren bir ayet var mı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ihsanla onlara tabi olanlardandı. İhsanla ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, iki tarafa da tabi olunmuş ve yetmez. Tabiin de biraz sonra gideceği gibi onların gidecekleri cennet, adın cenneti, Fevzül Azim'in sahipleri, yani iradelerin Allah'a teslim ettikleri kesin. Fevzül Azim, Ecrül Azim ve Hazrül Azim müesseseleri sadece iradelerini de Allah'a teslim edenler için geçerli. Ve Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Fazl-ı Azim'in, Ecr-i Azim'in, Fusilet Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Hazl-ı Azim'in, Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Fevzül Azim'in sahipleri olarak adlandırılıyor sahabe. Sevgili kardeşlerim, yarenliğimiz buraya kadar, zamanımız doldu. Biz sizinle her zaman beraber olmayı dileriz. Her zaman kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Unutmayın. Sadece hepinizin kurtuluşu için yaşamaktayız. Hayatımızı Allah Teala buna vakfettirdi. Başka bir şeyle meşgul değiliz. Buradan, bilgisayardan, televizyondan, her açıdan sizlere hitap etmek için varız. Sizleri Allah'ın mutluluklarına ulaştırmak için varız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, sakın unutmayın, Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın hepinizden bir tek dileği var. Sizin her birinizin mutlaka mutlu olması, mutluluğu yaşaması, saadeti yaşaması. İşte bu yeni bir asr-ı saadetin başlangıcıdır. Son asr-ı saadet. Hepinizin mutluluğu asr-ı saadeti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, nereden çıkarıyoruz Allah-u Teala'nın biz insanları mutlu kılmayı hedef aldığını? Nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an'daki 7 safhanın 7'sini de üzerimize farz kılmış. O 7 safha ki İncil'de de farz kılınmış. O 7 safha ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Bu sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Tevrat'ı da nur kıldık diyor. İncil'i de nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim de diyor, İncil de Tevrat da bir hidayet rehberidir diyor. Hem Tevrat'ta diyor, hem İncil'de diyor, hem de Kur'an-ı Kerim'de diyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet zaten mutluluğun ta kendisidir. Allah-u Teala bütün insanlardan onların sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Allah-u Teala insanların huzurunu ister. Bütün insanların saadete ulaşmasını ister Allah-u Teala. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel hedefidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar Allah-u Teala tarafından başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratıldık. Herkes toplumun içinde bir vazife yapacaktır. Ve de o yaptığı vazife sebebiyle geçimini temin edecektir. Herkesin birbirine ihtiyacı olacaktır. İşte böyle bir dünyada Allah Teala insanları yaşatıyor. Birbirine muhtaç kalarak. Aslında hepimiz birden Allah'a muhtacız. Sonra da
1: Gene hepimiz birbirimize ayakkabımızı, elbisemizi bir yerlerden alırız. Yediğimiz her şeyi satın alırız. Her birisi bir başkasının ekmek parası kazanmasına sebebiyet verir. Böylece insanlar arasında devamlı bir etkileşim söz konusudur. Herkesin birbirine ihtiyaçlı olduğu bir toplumda yaşarız. Sevgili kardeşlerim, siz de etrafındaki insanlarla bir bütünü oluşturursunuz. Bu bütünün muhtevasına baktığımızda şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Herkes birbirine karşı ihtiyaçlı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Herkes yek diğerinin, diğer insanların mutluluk kapısı. Yani ne demek istiyoruz? Bir insan etrafındaki insanlara sadece iki türlü davranır. Ya onları mutlu kılan bir davranıştır ya da mutsuz kılan bir davranış. Ama ilahi adalet her an sizi takip eder, her an yer yerine oturur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Etrafınızdaki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunursanız ne olur? Allah Teala size azap eder. Başka birine bir kötülük yaptığınız zaman içinde farkına varmadığınız bir hüzün içinizde duyarsınız. İşte bu Allah'ın size vicdan azabı vermesidir, sizi cezalandırmasıdır. Yeter mi? Yetmez. Arkasından ruhunuz devreye girecektir. Nefsinize huzursuzluk verecektir. İki defa huzursuz oldunuz. Bir kişiye huzursuzluk ulaştırdınız ama siz iki defa huzursuz oldunuz. Tıpkı bunun gibi eğer davranışınızla bir başka kişiye bir huzur verdiyseniz, onu memnun ettiyseniz davranışınızla, o zaman Allah Teala size aynı mutluluğu verir. Yaşatır, ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın verdiği mutluluğun yanı başında ruhunuz da nefsinize huzur verir. Yani sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından sizin onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutluluğu yaşayabileceğiniz bir çevreyi ifade eder. Etrafınızda 10 kişi olsun, sabah onlarla ya da sabahtan akşama kadar belli zaman aralıklarında onlarla beraber olun. Ya da hepsinde beraber aynı yerde bulunun. Hepsini memnun edecek, mutlu edecek olan bir şeyler söylerseniz ne olur? Onlar mutlu olurlar. Ama her birine verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah Teala ve ruhunuz size ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki mutsuz olan insanlar gerçekten şaşılacak insanlardır. Allah'ın kendilerini mutlu olsunlar diye yaratanın farkında olmayan zavallı insanların büyük çoğunluğu sağladığı bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse nasıl bir şey bu? Böyle bir durumda ne yapılabilir? Bir kişinin çevresindeki herkese mutluluk ulaştırması bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir defa insan başkasına mutluluk vermenin huzurunu yaşar. Allah Teala ona huzur verir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa, onların her birine bir güzel söz, bir tatlı söz söylemişseniz, şöyle sarılıp seni çok seviyorum diyebilmişseniz, o insanların yüzündeki ifadeye dikkatle bakın. Onlar, sizin onlara gösterdiğiniz bu davranış biçimi sebebiyle mutludurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey, bütün insanlara, etrafınızdaki 10 kişi olduğunu düşünün. Bir gün beraber olduğunuz 10 kişi, her birine ulaştırdığınız bir tebessüm, bir onlara sarılıp da seni çok seviyorum demeniz, bir güzel davranışınız, onların da sizi sevmesine, aynı mutluluğu onların da yaşamasına sebebiyet verecektir. Ama Allah-u Teala boş durmayacaktır. Siz onlara mutluluk verdikçe Allah-u Teala size daha fazla mutluluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. İşte Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse, irşat makamına tayin edilen kişi, başkalarının mutluluğuna kendisini hasretmiş olan kişidir. O sadece başkaları için yaşar. Hayatını onlara vakfetmiştir. Allah gerçekleştirmiştir bunu. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir insan kendine ayıracak olan bir zaman parçasının sahibi olmaz. Hep başkaları için yaşar. Başkaları için yaşadığı için de daima mutludur. Her başkasına verdiği huzur ve mutluluk, Allah-u Teala'nın ona her mutluluğun iki katını vermesi sebebiyle, etrafındaki insanların sayısı çoğaldıkça, onların her birinin mutluluğu için gayreti, onlardan daima pozitif tepkiler almasını oluşturur. Onlar onu severler, o da onları sever. Her sevdiği, yardım için can attığı insanlardır. Bir mürşit, sevgili kardeşlerim, Allah'ı dost edinmiş kişidir. Allah'ın dost edindiği kişidir. Başka insanlar için Allah'a devamlı müracaatlarda bulunacaktır. Şartlar mutlaka bunu gerektirir. Her an telefonlar alır. Her an ona ulaşılır. Her an Allah'tan bir şeyler talep etmesi istenir. Bu onun için bir vazife olduğu kadar bir zevktir. Çünkü sadece onların, etrafındaki insanların mutluluğu için yaşar. Onlar için Allah-u Teala'ya devamlı talepte bulunur. Kendisi için bir şeyler istemeye vakti yoktur. Zaten buna ihtiyacı da yoktur. Allah-u Teala ona onun istemediklerini bile verir. Sevgili kardeşlerim, sır burada. Başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğuna kendinizi adapte edin. Hani batılıların bir sözü var, Pollyanna gibi olun derler. Hayır, Pollyanna gibi olmayacaksınız. Sadece siz, size yapılan davranışlar karşısında mutluluğunuzu korumayacaksınız. Kötü davranışlarda da mutluluğunuzu korumak için gayret sarf etmeyeceksiniz. Olay o değil. Çok yanlış bir şey o. Yetersiz bir husus. Ne zaman siz kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, bunun için yaşarsanız, hayatınızda artık kendinizin bir hükmü kalmadıysa, kendiniz için bir şey yapmak imkanının artık sahibi değilseniz, üzerinize bir elbise alacak kadar bile dışarıya çıkmak imkanının, kendinizle meşgul olmak imkanının sahibi değilseniz, o zaman mutlusunuz, çok mutlusunuz. Çünkü hayatınızın her parçası başka insanların mutluluğuna adanmıştır. Öyleyse Pollyanna gibi davranan diyenler neyi söylemiş oluyorlar? Kendisine yapılan üzüntü verici davranışlara sabırla mukavemet edebilen, bundan üzüntü duymamaya çalışan birisi. Hayır, o kadar değil sevgili kardeşlerim. Aslında Allah-u Teala'nın mutluluk müessesesi bunun çok ötesinde bir olaydır. Ve oraya ulaştığınız zaman, başkaları için yaşamaya başladığınız zaman, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığınızı göreceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz her gün, başkaları için yaşadığınız için. Her an başka insanlar sizi Allah-u Teala ile aralarında bir aracı olarak göreceklerdir. Onlar için yaşayacaksınız. Allah'a daima müracaat halinde olacaksınız. Falancının da falancının da falancının da taleplerini ileteceksiniz. Bir velinin, bir mürşidin, rahmetli olmuş bir mürşidin türbesine gidenler onunla şöyle konuşurlar. Ben Allah'tan şu konuda talepte bulundum ama Allah Teala şu ana kadar benim talebimi gerçekleştirmedi. Acaba sen de benim için Allah Teala'ya dua eder misin? Şöyle şöyle olsun diye. Talep budur. Ne demek bu? Bir kişinin talebi sonuca ulaşamıyor. Allah Teala onu kabul ettiğine dair bir işaret göndermiyor. Kişi de gidiyor o türbeye, türbedekine sen bana bunu sağla demiyor. Sen Allah'a ulaşmamda bana yardımcı ol. Benim istediğim şeyi sen de benim için iste Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala senin yüzün suyun hürmetine bana inşallah bunu verir. İşte türbelere böyle gidilir. Aracı kılınır. Aynı talebin İkinci bir takipçisi oluşur. Sevgili kardeşlerim, türbe deyip de geçmeyin. Çok türbede sesler duymuşuzdur. Konuşmuşuzdur o türbede yatanlarla. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Ve de bizimle beraber orada bulunanlar da aynı sesi duymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerimize. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ona karar verin. Eğer istiyorsanız, bu Allah'tan hep kendiniz için bir şeyler istemekten geçmez. Bu sizin başkaları için yaşamanıza bağlı olan bir husustur. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunun için mürşit olmanız gerekmiyor. Kendini insanların mutluluğuna adamış olan herkes bu mutluluğu yaşayabilir. İrşat makamı bunun üst seviyede yaşanmasını ifade eder sadece. Çünkü orası Allah'la direkt ilişkiyi kurmuştur Allah'ın emri üzerine. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Aslında mutluluk dediğimiz şey kendinizi bir ideale adadığınız zaman ne kadar büyük oranda vücuda geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. İdeallerimiz için yaşarız. Allah'ın bize hedef kıldığı, hamdolsun ki önümüzde çok büyük hedefler var. Dünyayı ilgilendiren hedefler. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Allah Teala'nın bir yaratığıyız. O Halik'tir. Yaratan O'dur. Biz O'nun yaratıklarından sadece bir tanesiyiz. Ama O bizi yoğurdu, ideallerin sahibi kıldı. Bir idealler dizisi bizi hayata bağlıyor. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Hepiniz için varız sevgili kardeşlerim. Kim bize ulaşmışsa mutlaka onun için dua etmişizdir. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, her halükarda biliniz ki siz de mutlu olabilirsiniz. Hani şu anda dünyada acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Dikkat et sevgili kardeşlerim. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Sana kötülük yapan insanlara dahi iyi davranabiliyor musun? Unutma ki etrafındaki insanların her birinin sana karşı davranışı senin onlara davranışının sonucunu verir sadece. Allah Teala men dakka dukka diyor, çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ne demek bu? Atalarımızın bir sözü var. Ne ekersen onu biçersin. Rüzgar eken fırtına biçer. Burada sizinle diğer insanlar arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Birleşik kaplardan bir tanesindeki yükselme ikinciye otomatik olarak sirayet eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarına hasrederseniz, onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, Allah'a herkes için, onların mutluluğu için dua ederseniz, onların her birinin mutluluğu kadar siz de mutlu olursunuz. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Dünya şartları da size vız gelir. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir gün irşat makamına gelirseniz şunu göreceksiniz ki, İnsanların size söyledikleri sırlar, insanların size ulaştırdıkları hüzünler, kederler sizi kederli kılmaz, huzursuz etmez. Kalbinizi dolduran, bütün vücudunuzu kaplayan o insanların ızdırabı sizin omuzlarınızdan Allah-u Teala tarafından mutlaka alınır. Siz huzursuz kılınmazsınız. Allah-u Teala buna mutlaka mani olur. O huzursuz olan insanların, mutsuz olan insanların, problemleri olan insanların Allah ile ilişkilerinde Allah'tan alamadıkları, kendi davranışları sebebiyle sahip olamadıkları mutluluğu onlara Allah'a yalvarmak suretiyle sizi de sağlamaya çalışın. Bu sizi mutlaka huzura kavuşturur. Kim başka birini mutsuz ederek mutlu olacağını zannediyorsa büyük bir hatanın içindedir. O zavallı insan bilsin ki ömür boyu mutsuz olacaktır. Mutluluğu başkalarından üstün olmaksa neden zavallı kafalara hep acımışımdır. Kendilerini başkalarına saydırmak için çeşitli numaralar yaparlar. Entelektüel olmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, başkalarından üstün olmak mecburiyetinde değilsiniz. Sizi üstün kılacak olan şey tevazuunuzdur. Hürmet, o hürmeti hak edene gösterilen bir davranış biçimidir. Bunu hak etmek de kişinin elinde değildir. Kişi Allah'a yönelmedikçe, başkaları için yaşamadıkça bu hürmete hak kazanamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için yapılması lazım gelen şey bu kadar basit. Ne olur şöyle bir etrafınıza bakın. Kimler problemli? Kimlerin hangi derdi var? Her biriyle meşgul olacaksınız. Birçok insan sizin onlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunmanızdan pozitif olarak etkilenerek size bir teşekkür etmeyebilirler. Bunun önemi var mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya siz başka insanların dertlerini ulaştırdığınız zaman Allah onlara o problemlerini çözerek yardımda bulunduğu zaman onların mutluluğu var ya, işte o mutlulukları size bu dünyada en mutlu insan haline getirir. Allah Teala bazı talepleri kabul eder, bazılarını etmez. Etmemesinin sebebi o kişinin ona o anda layık olmamasıdır. Ama onlar layık olsalar da olmasalar da siz Allah'a hep yalvaran olacaksınız. Onları da mutlu kılsın diye. İnsanlar bir bilseler sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başladıklarında şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olabileceklerini, ama öyle yapmıyorlar. Hep şeytan devreye girerek insanları başkalarından üstün olmaya, en azından başkalarından üstün görünmeye yönlendiriyor. Arkasında şeytan var ve şeytanın istediği şey zaten o yönlendirildiği kişinin mutsuzluğu. Böyle olduğu sürece, bir insan başkalarına hep üstünlük tasladığı sürece hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, gelin el ele verelim, beraberce bu insanları anlatmaya çalışalım. Yahu diyelim, ey benim aziz kardeşim diyelim, muhterem kardeşim diyelim. Sen insanlara onlardan üstün olmaksa dediğinde bir tesir icra etmeye çalıştığın sürece mutlu olamazsın. Bu mümkün değil. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah-u Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Mutluluğumuz O'nun mutluluğudur. O bizi mutlu kıldı. Arkasında ne var sevgili kardeşlerim? Arkasında O var. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Her birinizin derdi bizim tarafımızdan alınır, kalbimize yerleşir, oradan onları Allah alır. Bizim kalbimizde hiçbir tortu bırakmaz. Hüzünleriniz, merak etmeyin, bizi üzmez. Omuzlarımızdan alır Allah-u Teala onları. Ama biz mutlaka sizin derdinizi ona mutlak olarak ulaştırırız. Biz bir çözüm merceği değiliz sevgili kardeşlerim. Biz bir insanız. Sizin gibiyiz. Ama bir küçücük farklılığımız var. Sizin için yaşarız. Hayatımızı size vakfederiz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Problemleriniz bizim kalbimize girerek orada bir tortu vücuda getirmesi mümkün değildir. O hüznü sizin şu veya bu şekilde sıkılmanız dolayısıyla bizde de oluşacakmış gibi görünen hüznü Allah-u Teala derhal alır. Anlıyor musunuz beni sevgili kardeşlerim? Başkaları için yaşamanın ne demek olduğunu anlıyor musunuz? O mutluluktur. O huzurdur. Ne zaman bir insan kendisine ayıracak bir vakit bulamıyorsa, hayatını bütün insanlar işgal etmişse, her biri için o kişi bir aracıysa, onun kalbinde hiçbir tortu kalmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için hep size söylüyorum. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Sevgili kardeşlerim, kendiniz için dua etmediğiniz sürece Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verir. O her şeye kadirdir. Mutluluk sizin de hakkınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. İşte o kendiniz için yaşamadığınız o nokta var ya, o zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini onun ağzından işiteceksiniz. Bir süre sonra Allah'la konuşmaya başlarsınız. Bu hayatınızın en büyük mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hapishaneye girmek bir insan için, belki birçok insan için bir zuldür. Şerefinde bir kısıtlanma olmuştur diye düşünür. Biz de girdik. Allah Teala'nın bize verdiği bu vazife sebebiyle tutuklandık. 90 gün orada kaldık Medrese-i Yusufiye'de. Ne oldu? Hayatımızın en mutlu devresi geçirildi. Neden? Herkes derdini bize anlattı. Biz de Allah Teala'ya ulaştırdık. Çözümleri önerdi, biz de onları söyledik. Etrafımızda mutluluklardan oluşan bir halka oluştu. Neden? Bunu yapan biz miydik? Hayır, Allah'tı. Herkes bize ulaştırdığı problemin çözümü Allah-u Teala'dan gelip de onlara ulaştırıldığı zaman, onlar da çözümü uyguladıkları zaman çözümün mutlak olarak gerçekleştiğini gördüler. Sevgili kardeşlerim, dışarıda o hapis devresinden sonra onlardan birilerine karşılaştığımız zaman hep bize aynı şeyi söylediler, biliyor musunuz? Eğer biz oraya hapse düşmeden evvel sizinle karşılaşsaydık, hiç orada olur muyduk? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Unutmayın, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah-u Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah-u Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl
0: Nerede ve ne

hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız. Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun, ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz, er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan bir tanesiyiz sadece. Ama o sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bizden geriye kalanlar hep insanların güzellikle mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kerem'in kâtibi melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak, derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında

Allah'ı zikretmek mümkündür. O zaman kişi 24 saat boyunca devamlı derecat kazanan birisi olur. Derecat kazanmak önemli mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Zannedildiği kadar önemli değil. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Allah onu ulaştıracaktır. Sonra da Allah ona zikir zevkini verecektir. Ve kişi zikrederek nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Doyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bizi niçin yarattığına mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar, hepsi bu maksada mantuptur. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynasıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız Allah Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir,
kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanlara hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber kesinsiz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece İç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep ama ibadetlerini yapmasa, bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiye ile terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel iradesidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, fizik bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde ve daha sonrasında %100 nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun da kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek?
daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yan üstü yatması Allah Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi yan üstü yattığı zaman kulağında Allah kelimesinin tekrarını kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, Allah, diye sesli zikir yapabilirsiniz diye sessiz zikir yapabilirsiniz veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

Kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. Ve daima yen üstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğunda yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlik ise büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı, yani Allah zikridir. Allah zikri, kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptalar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana, Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi, bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak
söz konusudur. Ulu'l-Elbab'ın ötesi var mı? Ulu'l-Elbab'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. 2. teslim. Nefs teslim olur. 3. teslim. İrade teslim olur. 4. teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulu'l-elbab, ihlas ve serah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Ve yasıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğle namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz beş vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye iki tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan, birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak biline ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel, Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah-u Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı aşılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de
Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamayı gerektirir. Yani başkalarını mutlu etmek için yaşamayı gerektirir. Kim birisine bir mutluluk ulaştırabilmişse, o kişi başkasına ulaştırdığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu etmeye çalışın. Başkalarına huzur vermeye çalışın. Konuşmalarınız, beraberliğiniz başka insanlarda bir mutluluk, bir huzur oluşturmalı. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Onlara tasavvuftan bahsetmenizden huzur duymalılar. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef var. Hepimiz sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırmakla vazifeliyiz. Ne kadar başka insanları mutlu edersek, biz de en az onlar kadar mutluluğu yaşarız. Etrafımızdaki insanların hepsine ayrı ayrı ulaşarak, onları mutlu etmek istikametinde bir şeyler söylersek, bunu hangi ölçüde başarabilirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşarız. Öyleyse çevremizde 3 kişiye hitap etsek, onlara mutluluk vermeye çalışsak, onlara huzur vermeye çalışsak, konuşmalarımız hep onları memnun edecek konuşmalar olsa, o zaman biz her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacağı için birinin yaşadığı mutluluğun 3 katını biz yaşamış oluruz. Bunların sayısını her gün arttırmak mümkün. O zaman mutluluğumuz kat kat artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Onlara huzur ve mutluluk vermek üzere yaratıldınız. Her insan başkalarının mutluluğuna da mutsuzluğuna da sebebiyet verecek olan imkanların sahibidir. Nefslerine tabi olan insanlar nefslerindeki afetler yüzünden hem başkalarını huzursuz ederler konuşmalarıyla, davranışlarıyla, hem de o başka insanları huzursuz ettikleri için Allah Teala onları cezalandırır. Onlar da huzursuz olurlar. Hep iç dünyalarında bir sıkıntı, bir huzursuzluktur. Devam eder gider. Ama ya insanlar başkalarının mutluluğu için yaşarsa, ya gayesi
Sadece onları mutlu etmekse, o zaman bunun mükafatı çok üst seviyede gelir. O kişi sever, seven bir insandır, sevecen bir insandır. Başka insanları sevdiği için de onları mutlu etmek ister. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir imkandır. Onları mutlu ederek mutlu olabileceğiniz bir imkan. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanları sevseniz, onlara sevdiğinizi hissettirseniz, seni çok seviyorum deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmediğiniz gibi çok şeyler kazanabilirsiniz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun neticesidir. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz? İşte siz o kadar mutlusunuz. Etrafınızdaki herkes aslında sizin için bir mutluluk aracıdır. Huzur aracıdır. Vasıtadırlar. Gayeniz halis. Siz onları mutlu etmek için yaratıldınız. Onların her birisi de başka insanlarla beraber sizi mutlu etmek için yaratıldı. İşte bir tarafta Allah var. Allah herkesi sevmenizi ve bu sebeple onların da sizi sevmesini sağlamanız için size lazım gelen yardımlarda bulunmaya her zaman hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. İnsanların huzura kavuşması için yardımcı olun. Onlara en güzeli ulaştırmak için seferber olun. Bir hedefin sahibi olun, tek bir hedef. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmek. O insanlar hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, hedefiniz onları mutlu etmek olmalı. Ama falanca çok kötü bir insanmış. Başkalarına hep kötülük ediyormuş. Ben de ona kötülük etmeliyim diye düşünmek son derece hatalı, yanlış, kaçınılması lazım gelen bir davranış biçimidir. Allah Teala onu emretmiyor sevgili kardeşlerim. Tam aksine size kötülük yapanları da seveceksiniz diyor. Acaba bunun arkasında ne var? Arkasında şu var. Eğer siz sizi sevenleri sevdikten daha ötede size kötülük edenleri de sevebilirseniz ve bu sevginizi onlara ishar edebilirseniz, yani açıklayabilirseniz, belli edebilirseniz, onlar size yapılan kötülüklere rağmen onları sevdiğinizi idrak ederlerse, o zaman onlar için kaçacak bir delik kalmaz. Onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalırlar. İşte başkası beni severse ben de onu severim. Yoksa olmaz. Böyle düşünen bir insan çok büyük bir hatanın içindedir. Şeytan ona hep onu söyler. O seni sevmiyor ki. Sen onu niçin seveceksin? O sana bir güzel güler yüzü gösterdi değil mi? Hiçbir zaman senin onu sevmeni temin edecek olan bir davranışta bulunmadı. Niçin onu sevecekmişim? O zaman şeytana diyeceksiniz ki sen
Bana ne söylersen söyle, bu kulağımdan girer, bu taraftan da çıkar gider. Sen şeytansın. Sen insanları birbirine düşürmek istersin. Senin gayen bizim birbirimize dost olamamamızı ve böylece mutluluğu yaşayamamamızı temin etmek. Bunun için gayret edersin. İstediğin bir tek şey vardır. Hepimiz mutsuz olalım. Ama artık kızın ayağı öyle değil. Sen böyle yapmak için, bu hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap, bu kulağımızdan girer, bu taraftan da çıkar. Artık sana papuç bırakacak değiliz. Söylediklerini yapacak da değiliz. Biz artık öğrendik Allah-u Teala'dan. Bizim mutlu olabilmemiz için başkalarını mutlu etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlardan ne kadarını mutlu edebiliyorsak, biz o kadar mutlu olabiliriz. Her birisi, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Bir Allah-u Teala'nın bize verdiği imkandır. Onları mutlu edersek, nasıl mutlu olduğumuzu gördüğümüz zaman, onları daha çok mutlu etmek için bir gayretin sahibi oluruz. Bu ise, onları mutlu ettikçe bizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları sizi sevmesin. Siz onları sevin. Şunu göreceksiniz ki, sizi sevmeyen bir insanı eğer severseniz ve bu sevginizi ona ishar ederseniz, açıklarsanız, hissettirirseniz, o zaman onun sizi sevmemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki o da sizi sevecektir. Düşman, asık suratlı, size karşı hep cephe alıyor. Olsun, ne yaparsa yapsın. Ama siz onu gene sevmelisiniz. Öyle bir gün gelecektir ki, o kişi size yaptığı onca kötülüğe karşılık onu sevdiğinizi idrak edecektir. İşte o zaman ayakları suya erecektir. Ben bu adama o kadar kötü davrandım. Onun huzursuz olması için gayret ettim. Ama bütün bunlar ona hiç tesir edemedi. O hala bana kendisini sevdirmeye çalışıyor. O hala beni seviyor. Ben ona bunca kötülük yapayım. Ondan sonra da o hala beni sevsin ve her fırsatta da bunu ispat etsin. O zaman demek ki benim hareketlerimde bir yanlışlık var. Ben yanlıştayım. O ve onun etrafındakiler birbirlerini çok seviyorlar. Ama ben onları sevmiyorum. Ben onları sevmememe rağmen onların hepsi beni seviyor. O zaman hata bende değil mi? Böyle bir düşünceye mutlaka herkes ulaşır. Eğer etrafındaki herkes onu seviyorsa, o ise onların hiçbirini sevmiyorsa, bu devamlı bir vetire olamaz. Bir süre sonra kişinin iç dünyası hakikati anlayacaktır. Sevgiye karşı nefretin geçersiz olduğunu anlayacaktır. Onu sevenlerin hepsi birbirleri arasında çok iyi ilişkiler kurmuş, hepsi birbirini seviyor ve mutlular. Ama o sevmeyen kişi mutsuz. En azından bunun sebebini araştıracaktır. Niçin onlar mutlu da ben mutsuzum? O zaman ne çıkacaktır ortaya? Bir tablo çıkacaktır. Öyleyse onların davranış biçimlerini inceleyecektir kişi, mutsuz olan kişi. Kendisinin mutsuzluğun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. İstese de istemese de bu olay onun etrafındaki insanların mutluluğu ve kendisinin mutsuzluğu onu bu konuda bir araştırma yapmaya, daha derinden olaylara bakmaya bir vesile teşkil edecektir. Bir sebep teşkil edecektir. Ve kişi
onları inceleyecektir. Ya falanca A, B, C, D. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Görüyorum ki beni de seviyorlar ama ben onları sevmiyorum. Yalnız bir gariplik var bu işte. Çünkü o birbirlerini sevenler mutlular. Ben onları sevmiyorum ama mutsuzum. Öyleyse o zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünmeyecek mi kişi? Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar ve görüyorum açık ve kesin bir şekilde bunların hepsi mutlu. Ben mutsuzum. Onlar beni sevdikleri halde ben onları sevmiyorum. Öyleyse bu benim eksikliğim. Ben sevmesini öğrenmeliyim. Onlar nasıl birbirlerini sevmişlerse ben de onları sevmeliyim. Ancak o zaman onlar gibi olabilirim. Ne kadar güzel onlar birbiriyle dost, konuşuyorlar, gülüşüyorlar, mutlu insanlar. Seviyorlar birbirlerini. Öyleyse ben de sevmeliyim. Onlar nasıl huzur içinde bir dünyada yaşıyorlarsa ben de o huzura ulaşmalıyım. Demek ki bunun için benim etrafımdakileri sevmem lazım. Şimdiye kadar hep etrafımdaki insanlardan nefret ettim. Onlar da benden nefret ettiler. Ama benden nefret eden o insanlar başkalarını seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Öyleyse ben bunu görebildiğime göre onlar birbirlerini seviyorlarsa ve bu sevginin halesi altında, ışığı altında, nuru altında mutlularsa, Allah'tan yardım alıyorlarsa, bense hep şeytanla baş başa kalıyorsam, şeytan beni daha kötüye daha kötüye sürüklemeye çalışıyorsa, o zaman ben yanlış yoldayım. Mutlaka onların ulaştığı mutluluğa ben de ulaşmalıyım. Aynı şartların sahibiyiz. Ben de insanım, onlar da insan. Onların da nefsi var, benim de nefsim var. Öyleyse ben de onlar gibi olabilmeliyim. Bu imkan muhakkak Allah-u Teala tarafından bana da sağlanacaktır. O zaman ben hatalıyım. Ben başkalarını sevemediğim için, onlara sevgimi hissettiremediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Sevgisiz bir dünyada huzursuz ve mutsuz yaşıyorum. İşte kişinin varacağı yer burasıdır. Öyleyse ben de onlar gibi olmalıyım. Onlar beni sevmeseler bile ben onları sevmeliyim. Oysa ki onların birbirini sevdiğini görüyorum. Öyleyse bu insanlar sevgiyi biliyorlar, ben bilmiyorum. Ben de sevmeliyim. Seversem sevgi bağlarıyla onlara yaklaşırım. Onlar nasıl mutlu olmuşlarsa birbirlerini severek, ben de o topluluğun içine girer, onların sevgisini paylaşırım. O sevgide ben de kendime bir melce ararım. Bir sığınacak yer ararım. Ben onları severim. Onlar beni o zaman mutlaka severler. Neden mutlaka? Madem ki birbirlerini seviyorlar, sevdiğini açık ve net olarak görüyorum, idrak ediyorum. Onlar birbirlerini birisi diğerini sevdiği için diğeri de onu seviyor. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam o zaman bunun arkasında bendeki sevgi eksikliği yatıyor. İnsanları sevmeliyim. Sevgili kardeşlerim, nefret eden insanlar her zaman huzursuz ve sıkıntılıdırlar. Mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluğu yaşayanlar nefreti kapı dışarı edebilenlerdir. Nefret afetlerinizden bir tanesidir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık
Bunlar sizi sadece huzursuz edebilecek olan duygulardır. Ama eğer sevmeyi başarırsanız, burada önemli olan bir şey var. Özellikle vurgulamanız lazım gelen, sizi sevmeyen insanları da sevmeyi başarabilirseniz, siz onlara sevginizi hissettirdikçe, onların kötü davranmalarına rağmen onları sevmeye devam ettiğinizi onlara ispat ettikçe, onlar yanlış olduklarının farkına varacaklardır. Sizi hiçbir şeyde suçlayamazlar. Çünkü onların nefretine karşı siz sevgiyle mukabele ettiniz. Her vesileyle

Bunlar hepsi mümkün. Ama buna rağmen siz onlara kızmamayı, onlardan intikam almamayı başarabilirseniz, o zaman Allah'ın istediği standartlarda birisi olduğunuzu ispatlarsınız. Zikrinizi arttırdıkça bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Hele bir gün daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseye kızamazsınız. Kızmanız mümkün olmaz. Çünkü Allah Teala nefreti, kini bütün boyutlarıyla sizden almış olur. Hakkınızda her kötülüğü yaparlar. İftiralar atarlar. Kötü şeyler söylerler. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Söylesinler. Atsınlar, ne yazar? Sizin hesabınız onlarla değil ki sevgili kardeşlerim. Sizin hesabınız Allah'la. Allah sizin kalbinizden geçenleri bilendir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi değerlendirendir. Ve de eğer insanları severseniz onlara hiçbir şekilde kötülük yapamazsınız. Marifet sizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Marifet sizi sevmeyenleri şeytanın tesiriyle sizden nefret edenleri onları da sevebilmektir. Size kötülük yapanları sevebilmektir. Eğer severseniz, size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Mutlu bir insan kimdir? İntikam almayı aklına bile getirmeyen, böyle bir hedefe hiçbir zaman yürümeyecek olanlardır. Herkes herkese kötülük yapabilir. Size de kötülük yapabilirler. Niçin yapıyorlar sevgili kardeşlerim? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Afetleri onları da yok edebilseydiler, o zaman size çok yakın dostlar olacaklardı. İşte Allah'a yakın olmak, zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bizim yaşadıklarımızı yaşayacaksınız. Onlar, başkaları, size ne kadar düşman olursa olsun, siz onlara düşman olamazsınız. Kızamazsınız. Onların aleyhinde konuşamazsınız. Şeytan onları dilediği gibi kullanır, her şeyi yapabilirler. Size kötülükleri de dokunabilir. Olsun. Kaybeden hiçbir zaman siz olmazsınız. Size yapılan her kötülükte kazanan siz olursunuz. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülük yaptığı kişi de onun kaybettiği derecatı kazanır. Size kötü davranan herkes sizi Allah'a biraz daha yaklaştıran bir seyrin içindedir. Sevgili kardeşlerim, hakkınızda varsın dedikodular yapılsın. Hakkınızda bir şeyler söylensin. Ne olur sevgili kardeşlerim? Allah sizinle birlikteyse, siz Allah'a en yakın olansanız, onların için cevap vereceksiniz ki, onlar seviyesine niçin ineceksiniz ki? Allah'ın dostuysanız Allah size yeter. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana siz iyilikle mukabele ederseniz, kin tutmazsanız, onları da o kin bataklığından kurtarmaya çalışırsanız, sadece
kazananlardan ol.

görüyorsunuz. Nefretin ve kinin sahipleri hep huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Hayatları kötülüklere muhatap olmakla geçer. Sevgili kardeşlerim, eğer siz size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşarsınız. Çünkü üzülecek hiçbir şeyiniz olmaz. Allah Teala size yapılan kötülükler sebebiyle sizin üzülmenize müsaade etmez. Allah her zaman sizi teselli eder. Onlar kötülük yapabilir der. Ama sen onlara kötülük yapamazsın. Sen onları da sevmek mecburiyetinde olansın. Çünkü sen bize yakın olansın. Biz senin kalbindeki kini, nefreti, öfkeyi aldık. Sen kolay kolay sinirlenmezsin. Sen kimseye kin tutmazsın. Sen sana yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmezsin. Ve o kötülüğü yapana bir iyilik edebilmek için çırpınırsın. Af dilediği anda onu affetmeye hazır olduğunu, hatta af dilemese bile affettiğini iç dünyan söylüyorsa sen Allah'ın yakınında olan birisi. Sevgili kardeşlerim, herkes hata yapabilir. Hatanın arkasında, başkalarına zarar verecek şekilde çalışmaların arkasında daima şeytan vardır. Başkalarını mutlu edecek çalışmaların arkasında da daima Allah vardır. Öyleyse Allah'ın dostlarının vazifesi etraflarındaki bütün insanları mutlu etmektir. Huzur içinde bir dünyada yaşamaktır. Başkalarına da huzuru ve mutluluğu yaşatmaktır. İnsanları severseniz bir şey kaybetmezsiniz. Hep kazanırsınız. Dostlar kazanırsınız. Huzur içinde yaşayan insanlar sizlerin dostu olur. Öyle bir gün gelir ki hiç kimseye, size en büyük fenalıkları yapanlara da kızamazsınız. Onlara karşı öfke duyamazsınız. Allah-u Teala'dan onlara bir zarar vermesini asla isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki daimi zikre ulaşan herkes bunu en üst boyutlarda yaşayanlardır. Sevgiyi sevenlerdir. Kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Kendilerinden nefret edenleri de sevenlerdir. Neden? Çünkü o nefretin sahiplerinin şeytanın onları kışkırtmasıyla vücuda geldiğinin farkındasınızdır. Allah'tan doğruları öğrenirsiniz. O zavallı insanların nasıl o zavallı bir düşman haline geldiğini Allah Teala size söyler. Nasıl bir tesir altında bunları yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları öyle bir noktaya ulaştırır ki o insanlar düşman oldukları kişinin kendilerine hangi zaman parçalarında ne kadar büyük iyiliklerde bulunduğunu unutuverdiler. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda başkalarını
mutlu etmeye çalışanlar olmalısınız. Başkalarına sizden ne kadar mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişiye onu mutlu etmek sadedinde bir yakın davranışta bulunursanız, en güzelini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu olabilmek, nefreti hangi ölçüde silebiliyorsanız o ölçüde mümkündür. Nefretle sevgi birbirini yok eden iki tane faktördür. Nefret arttıkça sevgi yok olur. Sevgi arttıkça nefret yok olur. Öyleyse Allah Teala ne istiyor bizden sevgili kardeşlerim? İşte bakınız, size sevgili kardeşlerim diye hitap ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse sevmek varken böylece huzuru ve başkalarını sevmenin mutluluğunu yaşamak varken neden nefret sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bunlar hep şeytanın insanları birbirine düşürmek için asıl amacı insanları mutsuz etmek olduğu cihetle bir vasıtasıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Eğer başka insanları mutlu etmek için yaşarsak, dünyadaki en mutlu insan biz oluruz. Bize düşman olanları da sevebiliyorsak, onların da mutluluğu için gayret ediyorsak, etrafımızdaki herkese mutluluğu ulaştırmak istiyorsak, gayemiz sadece onları mutlu etmekse, Allah Teala bunu en iyi bilendir. O zaman en çok biz mutlu oluruz. Allah Teala bizi mutlu kılar. Onun için sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Her an birileriyle berabersiniz. Ne olur ona biraz mutluluk verseniz, ona güzel sözler söyleseniz, onu sevdiğinizi belirtseniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir mutluluk olayı, o kişide o mutluluğu gördüğünüz zaman sizi mutlaka ondan daha fazla mutlu eder. Çünkü onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Siz onu da mutlu ettiniz. Öyleyse her istikamette insanları mutluluğa ulaştırmak için faaliyet, hedefine ulaşamasa bile o faaliyet süresince mutlaka siz huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Gayretiniz netice verse de sizi mutlu eder. Netice vermese de o neticeye ulaşamamışsınız da sizi mutlu eder. Bütün mesele, bütün iç dünyanızla o bütün insanları açık, onların hepsini mutlu etmeye çalışan o tertemiz kalbinizle o insanları mutlu ettiğiniz sürece onlar mutlu olurlar.
Ama onları mutlu eden siz, onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onları mutlu etmişseniz her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Eğer kendinize her halükarda sadece ve sadece insanlara mutluluk vermek hedefini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu ideal sizi bir ömür boyunca hep mutlu kılar. Hep sonuçlar alırsınız. O sonuçların hepsi A'yı, B'yi, C'yi, D'yi mutlu edebilecek olan kapıların açılmasıdır. Kaybettiğiniz bir şeyler mi var? Hayır. Başkasını açtığınız her mutluluk kapısında bir kazancınız var. İçiniz huzur dolu, mutluluğu yaşarsanız. Allah'a şükürler olsun. Onu da mutlu etmeyi nasip etti bana. Allah'a şükürler olsun. Diğerini de mutlu etmeyi nasip kıldı bana. Allah'a şükürler olsun. Ben insanları Rabbimin bana emrettiği gibi mutlu etmeye çalışan biriyim. Huzursuzluğu hiç yaşamıyorum. Mutluluğu yaşıyorum. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim o zaman. Zor mu? Deneyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın başkaları için yaşamak deyince neyi kastettiğini, size ne kadar büyük bir mutluluk sağladığını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Eğer siz herkese karşı en güzel davranışları sergilerseniz, o zaman siz her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sözlerinin gerçek sahibi olursunuz. Çünkü siz başkalarına hep onları mutlu edecek davranışlar sundukça Allah Teala size her birinin yaşadığı mutluluğu mutlaka yaşatır. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunuyorsanız her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız. O zaman 10 kişiye mutluluk verdiyseniz birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sabahtan akşama kadar geçen gün devrede birileriyle muhatap oluyorsunuz. Ne kaybedersiniz onların gönlünü alsanız? Onlara sevdiğinizi hissettirseniz, onlara yardımcı olsanız, o zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. O zaman söyleyeceksiniz, her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayn ki hedefiniz başka insanları mutluluğa ulaştırmak olmalı. Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarının mutluluk neticesine ulaştıran mutlu insanlar kılsın. Dualarımızda, dileklerimizde, konuşmamızda inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. El Fatiha me as salavat.

0: Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda onunla birlikte sizlerleyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, bir defa daha hal ve harekattan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir hal üzere bulunurlar. Bu hal devamlı değişiklik gösterir. Kişi bazen üzüntülüdür, bazen sevinçlidir, bazen ne üzüntülüdür, ne de sevinçlidir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bu nimeti en güzel şekilde değerlendirmek lazım. En güzel şekilde değerlendirmek nasıl olabilir? Ancak bir tane yol var, tek bir yol. Allah için yaşamak. İnsanlar ya kendileri için yaşarlar ya da nadirattan Allah için. Allah için olanlar Allah'ı önde tutanlardır. Allah için yaşayanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeye gayret edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dilek varsa insanın içinde, ruhunu teslim etmek, veçini teslim etmek, yani fizik vücudunu teslim etmek, nefsini teslim etmek ve iradesini teslim etmek. Bunların her biri daha üst merhaleleri gösterir. Allah yolundaki gayretleriniz hep bu merhaleleri hedef olarak almalı sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını istiyoruz. Ama hepiniz mutluluğun ayrı bir noktasındasınız. Herkes kendi gayretinin semeresini alır Allah-u Teala'dan. İşte o zaman kendinize sormanız lazım gelen bir sual geliyor. Sual: acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Aslında başka insanlar için yaptığınız her güzel davranış Allah için yaptığınız bir güzel davranıştır. Çünkü Allah-u Teala sizin insanlara faydalı olmanızı, onları mutlu etmenizi ister. Ve de Allah-u Teala'nın size vereceği mutluluğun ölçüsü de budur. Kimi hangi ölçüde mutlu ettiniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse elinizde çok büyük bir imkan var. Herkesi mutlu etmeye çalışırsınız, herkesinki kadar Allah-u Teala'dan mutluluk alacağınız cihetle her gün daha çok insana mutluluk vermek isteyen bir noktaya gelebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın, Allah-u Teala sizlerin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğunuzun gerçekleşmesi ise sizin başkalarını mutlu etmenizdir. Böyle bir dizayn içerisinde insanlara en güzeli vermek sizin için bir görev ve zevk olmalıdır. İçin görev, onların mutluluğu için. İçin zevk, çünkü onlara vereceğiniz mutluluğun her biri kadar
Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk verebilirseniz gün boyunca, siz de onların toplamı kadar mutlu olursunuz. Konunun başında sevmek var. İki ayrı kanat. Nefret etmek ve sevmek. Birisi sevmek, birisi nefret etmek. Sevgili kardeşlerim, nefret şeytanın size vermek istediği onun en büyük hedefidir. Nefretle bırakmayacaktır. O insanlara zarar vermenizi de isteyecektir. İnsanlar çeşitli kademelerde bulunurlar. Şeytanın yanında olanlar, Allah'ın yolunda olup da yedi safhadan birine o anda onun içinde bulunmakla iştirak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, etti beş, muhlis olanlar, altı, iradesini de Allah'a teslim edenler, yedi tane grup oluşturuyor insanlar. Hangi insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar. Yedi tane safhanın içindedirler, herhangi birindedirler. Ötekiler bunların hiçbirinde değillerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki, bu mutlulukların hepsini unutturacak bir tuzak. İslam'ın beş şartının insanlar için yeterli olduğunu İslam alemine kabul ettirmiş. Diğerleri çoktan yollarını kaybetmişler. Ama İslam alemi de sonunda yolunu kaybetmiş. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş tane şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimse paçasını cehennemden kurtaramaz. Cehennemden kurtulabilmenin yolu tek bir kapıdan girilen bir yukarıya doğru açılan dehlizi gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun ilk kapısıdır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki Allah Teala bunun kalben olup olmadığını en iyi bilendir. Sonra ölürse bu kişinin kıyametten sonra gideceği yer öldükten sonra gideceği yer onun durumuna denk bir hüviyet taşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilemeden evvel ölmüşse, bu kişi için ne yazık ki kurtuluş söz konusu olmuyor. Birinci kat cennete girebilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, cennetin bir diğer ölçüsü, bir insanın sevaplarının günahlarından fazla olmasıdır. Bu matematik endekstir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa, onların gideceği yer Allah'ın cenneti. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer Allah'ın cehennemidir.
Sevgili kardeşlerim, matematik ölçümleme bu kadar basit. Öbür taraftan 7 safa dizaynına göre olaylara baktığımız zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüşse bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Yaşıyor, mürşide tabi olmuş. Sonra ölmüş. İkinci kat cennet. Eğer mürşide tabi olarak kişi ibadetlerini yerine getirirse ki tabiyet mutlak olarak yerine getirmesini sağlar. Neden? Çünkü Allah devreye girmiştir. Kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah'tan sormuş. Allah'ın mürşidini göstermiş de o kişi mürşidine ulaşmış. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış ve tabi olmuşsa tabi olduğu anda ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Hiçbir şey yapmadı. Sadece bir tabiyet. Tamam. O kadar günahları var. Allah Teala bir dilekle o günahların hepsini örtüyor. Yani kişiyi sevapları daha fazlaymış gibi cennetin birinci katına alıyor. Bu kişi yaşasa mutlaka mürşide tabi olmak gereğini Allah Teala ona kalbine verecektir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini mutlaka görecektir. Ve o mürşide ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyet gerçekleşmişse bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Bunlar alternatifsiz olan olaylar sevgili kardeşlerim. Tek bir sonuç var. O sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Bu noktada ölürse birinci kat cennete gider. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Ruhunu bu kişinin Allah kendisine ulaştıracaktır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Bir başka cepheden olaya baktığımız zaman bu kişinin üçüncü kat cennete ulaştığı noktada bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani o kişinin nurları günahlarından fazladır. Bu kişi 7 katlık bir yolculuk yapmıştır ruhen Allah'a doğru. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat. Bu 7 tane katın her birinde Allah'tan dereceler kazanmıştır. 7 kere %7, %49 eder. Allah Teala o kişinin kalbine %7'den 7 defa nur vermiştir. Başlangıçta da %2 rahmet nuru gelmiştir bu kişiye. Mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. %2 rahmet nuru, geri kalan 7 kere 49, %49 fazıl Allah'a doğru tabiyetten sonra yola çıkmasıyla tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o insanları kurtarmak için her zaman hazırdır. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi bir tek dilekle mümkündür. Ya Rabbi, ben ruhumu sana
ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmamı gerçekleştirmekte bana yardım et. Kişi bunu söylemese bile Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte olay bu kadar açık ve net. Dilemiş kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demiş. Eğer bunu demişse bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Mutlaka birinci kat cennete bu kişi girer. Bir tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İki şekilde oluşur bu. Ya kişi dil olarak söyler bunu ama umurunda bile değildir. Gerçek anlamda iç dünyası bir dileğin sahibi değildir. Dili söylüyor sadece. O kişinin bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Ama eğer kalbi Allah'a ulaşmayı diliyorsa ki kişi bunu çok net olarak hisseder. O zaman bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölse, aynı gün ölse, diledikten hemen sonra ölse bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazı kıldığı zaman mürşidini ona mutlaka gösterecektir. O mürşidi sevmesini sağlayacaktır Allah Teala. Ve de o kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Bu tabiyetle birlikte ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ruhların kafilesine katılacaktır. Kişinin o noktadan itibaren mutlaka kendine düşen görevleri ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar severek, isteyerek yerine getirmesi Allah-u Teala'nın o kişiye yardımıyla gerçekleşir. Allah'a gerçekten ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mürşit sevgisi vermesi lazım. Verir, mutlaka kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşide ulaşır, tabi olur. Ayrılan ruhu 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Kalbin bu merdiven basamaklarındaki muhtevası, 7 basamaklı bir merdiven düşünün. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademe gösterir. Nefsi emmare, kişinin henüz yeterli bir bilgiye sahip olmadığı bir başlangıç devresidir. Şerri emreden bir nefsin sahibidir kişi. Bu kişi kısa zamanda nefsi levvameye ulaşacaktır. Bu nefsi emmare boyunca yaptığı zikir onu birinci kata çıkartabilir. Zemin kattan birinci kata. Kişi nefsi levvameye ulaştığı zaman, yani nefsini levmetmeye, kınamaya başladığı zaman, bakıyor ki nefsi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını yapmak istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemiyor, yasaklarını gerçekleştirmek istiyor. O zaman kişi
Böyle yapmayı başardığı için de nefsi yasakları gerçekleştirdiği için de nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınamak devam ettiği sürece kişi Allah'a daha çok yaklaşacaktır. Ve mülhime kademesine ulaşacaktır. Allah'ın ilham verdiği birisi olacaktır. Ve bu ilhamı aldığı sürece kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşayacaktır. Ölse kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sonra kişi mutmainne kademesine gelir. Dördüncü kademe. Bu kişi Allah'ın kendisine ihsan buyurduğu güzellikler sebebiyle mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Bunun dördüncü kat cennetin sahibi olmasını sağlar. Eğer bu noktadayken bu kişi ölürse.

Radiye 5. kademeyi gösterir. Allah'tan razı olmuştur kişi. Mardiye 6. kademedir. Mardiye kademesi. Burada da Allah o kişiden razı olmuştur. Ve 7. kademe tezkiye adını alır. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Yani nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Başlangıçta %2 fazıl nuru girer kalbe. Sonra %2 rahmet nuru girer. Sonra fazıllar girmeye başlar. Fazıllar %7, %7, %7, %7. 7 defa %7, 49'a kadar yükselir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla bu kişinin kalbi %7 kere 7, 49 artı 2, %51 nurla dolar. Bu noktaya kadar gelen bu muhteva Allah'ın herkese hediyesidir, nimetidir. Kişi sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bu 7 tane gök katını aşacaktır. Ve tezkiyeye ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese bunu karşılıksız verir, karşılıksız ikram eder. Bu Allah'ın lütfu keremidir. Kim bir dileğin sahibi olursa, yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi varsa, Allah-u Teala bu dilek kalpten alması kaydıyla mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini anlatabiliyor muyum acaba? Bunların hepsini Allah gerçekleştiriyor. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onun kalbine gerekli talepleri ulaştırıyor. Ve kişi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde hep birer gök katı aşarak ruhen 7. kademede 7. gök katını tamamladıktan sonra, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitetil müntahadan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. İlliğinde olan Allah Teala'nın zatına. Sitetil müntaha illiğine ulaştıran yolun başlangıç noktası. Oradaki bir ağaç. Sidre ağaç demek. Münteha bu dünyanın Allah'a ulaşmak üzere oluşan yolu için dünyanın son noktası. Bu noktadan itibaren Allah'a giden yol, bu dünyanın dışında Allah'a doğru ulaşan yol. Bütün boyutlarıyla sahneye çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki gayretleriniz hangi seviyede? İşte bu gayretlerinizin seviyesine göre bu süreç uzar veya kısalır. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İnsanı kendisine, insana ruh üfleyerek yeryüzündeki Allah'a en yakın mahluk kılmış Allah Teala.
Cinler de emmare, levvame, meşgime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kıdemelerini tamamlıyorlar. Kalpleri nurla doluyor. Ama sevgili kardeşlerim, ruhları yok. Allah'ın onlara üfürdüğü bir ruh mevcut değil. Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştırmaları mümkün değil.

Sevgili kardeşlerim, bu bapta Allah-u Teala'nın bütün insanları çok sevdiğini söylememiz lazım. Bu sevgi insandan insana mutlaka değişir. En az sevdiğinden en son, en çok sevdiğine doğru bir merdiven basamakları dizisi oluşur. Ama sonucu söylemek gerekirse Allah Teala yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. İşte onun için sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir mahluk olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Yani özelliğimiz var. Allah Teala biz insanlara ruhundan üfürmüş. Doğar doğmaz ruhundan üfürmüş. Ama cinlerin böyle bir ruha sahip olmadıklarını biliyoruz. Şeytanlar da cin tayfesinden, onların da yok. Sevgili kardeşlerim, onun için insan olarak yaratıldığınız cihetle Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Ve bu imkanı boşa çıkarmamalısınız, hedeflerinize ulaşmalısınız. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu herkes için mutlak geçerli olan Allah'ın bir vaadidir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister. İnsanlar kendi seçimlerini Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde kullanırlarsa, onların cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi mümkün olmadığı cihetle hep şeytanın oyunlarına kurban olacaktır. Hep şeytanın dilediklerini gerçekleştirecektir. Çünkü nefsi ahvetlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Ne demek bu? Çünkü o insanın mutlu, daha mutlu, daha mutlu olabilmesi ancak Allah'ın emirlerine riayet ederek zikir yapmak suretiyle nefsinin kalbindekileri temizlemesiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi seviyor. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Elbette insanları Allah'ın sevmesi birbirinden farklı seviyeleri ifade eder. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü Allah Teala insanları aynı hüviyette yaratmamıştır. Herkes farklı bir dizaynda Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Ve Allah yolunda ilerlemek onların iradelerine bırakıldığı için farklı hüviyette olan iradeler farklı sonuçlara ulaşacaktır. Bu da insanlığın birbirinden farklılık özelliğine tam olarak uygundur. Nerede olursanız olun, insanlara dikkatle bakın. Her birinin farklı bir yapıya sahip olduğunu göreceksiniz. O kadar milyon insanın hepsi birbirinden mutlaka farklılık gösterir. İkizler bile farklılık gösterir.
tam olarak birbirinin aynı olmazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk olarak yaratılan biz insanlar, sadece bu açıdan bile Allah'ın en çok sevdiği mahluk olduğumuz cihetle ne kadar mutlu olsalar azdır. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Yani yaratıkların kendisine ruh üfürülen tek boyutu insan. Hayvanların da nefsi var ama ruhu yok. Cinlerin de nefsi var ama ruhu yok. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size öğrettiği, sizin için vücuda getirdiği en büyük nimet sevme hissidir. Bu hissinizi çok kullanın. Çünkü sevmek sizi yüceltir. Nefretse seviyenizi düşürür. Nefretin sahibi olan insanlar mutlu olamazlar. Nefretin sahibi olmak olan insanlar intikam almak isterler. Bu intikamlarını gerçekleştirdikleri zaman derecat kaybederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın açtığı kapılara dikkatle bakın. Her geçen gün Allah-u Teala'nın sizleri bir hedefe doğru yolunuza devam ettirdiğini bileceksiniz. Karar merceği gene sizsiniz. Kendi kararınızla Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz veya gene kendi kararınızla Allah-u Teala'yı zikretmeyeceksiniz. Kendi kararınızla Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz veya gene kendi kararınızla yerine getirmeyeceksiniz. İşte bunlardan pozitif olanı seçip onu gerçekleştirmek konusunda hayatınızı şekle sokarsanız, yaşarsanız hayatınızı, o zaman Allah'ın emirlerini daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede gerçekleştireceksiniz. Bu gerçekleştirme hususu bir kamil mürşide varmadan olmaz. Öyle söylüyor Yunus. Bir kamil mürşide varmadan olmaz diyor. Söylediği %100 doğru. Neden? Çünkü ruhunuzun Allah'a doğru yapacağı seyri sülük isimli yolculuğun başlayabilmesi, bir başka ifadeyle ruhunuzun Allah'a varmak üzere vücudunuzu terk edebilmesi ancak tabiiyetinizle gerçekleşebilir. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez. Ruh dilediği anda vücudu terk eder. Onun için sözümüzü Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez şeklinde ifade ettik. Ruh dilediği an vücuda girer, dilediği andan, dilediği anda vücuttan çıkar. Buna
Hiçbir şeye engel olamaz. Neticede tamamen ayrılacak ve kendisini ruh edinen Allah'ın zatına mutlaka dönecektir. Sonsuz hızla hareket halinde olarak Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir müessesede insanın kendisine düşeni yapması asıl olandır. İnsanlar Allah'ı seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Allah'a ulaşma dilekleri tahakkuk edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Mürşitlerini görmeden, ona tabi olmadan ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkacak kafileye katılması mümkün olmadığı cihetle mutlaka bir mürşide tabi olmak gereğini duyacaklardır. Hacet namazını kılacaklardır. Allah'tan mürşitlerini soracaklardır. Gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insana Allah-u Teala'nın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Belki ilk seferinde göstermez ama iki üçüncü hacet namazlarının neticesinde yatılan uykudaki rüyada Allah-u Teala mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen şey mürşide tabiiyettir. Zaten tabi olduğu anda büyük bir rahatlığın, huzurun kendisini kapladığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki

duvar. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonsuz mutluluklar sizin olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hepimiz birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. İkramı. Biz sevgili kardeşlerim, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Sizlerle birlikte. Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Dünyada insanı en çok mutlu eden şey sevgidir. Sevmesini bilmeyen insan, sevemeyen insan mutlu olamaz. Nefret eden insanlardan hiçbirisi mutlu değildir. Mutluluğun arkasında yatan en büyük faktör sevgidir. Öyle bir hayat yaşamalısınız ki her an etrafınızdaki herkesi sevmelisiniz. Budur ki başkalarının da sizi sevmesini mutlaka neticeye bağlar. Sevgili kardeşlerim, sadece severseniz sevinirsiniz. Beni kimse sevmiyor. Ben de onları sevmiyorum zaten. Böyle söyleyen bir insan kendisine düşeni yapmamış demektir. Böyle olan insanlara deriz ki biz seni sevmeleri için evvela senin onları sevmen lazım. Sen onları severek onların sevdiğini onlara ispat etmedikçe onlardan sevgi beklemek hakkına da sahip değilsin. Allah Teala hak ve adaleti en önde tutar. Hakkı ve adaletin muhtevasına baktığımız zaman sevilmemiz için önce sevmemiz lazım geldiği kesin sonucuna ulaşırız. Bu kesin bir sonuçtur. Seversek seviliriz. Kalbimizden sevmemiz ama sevgimizi belli etmememiz doğru olmaz sevgili kardeşlerim. Sevginin karşılığı sevgidir. Ama bu sevginin bizim sevgimize karşılık sevdiğimiz insanların da bizi sevmesi, bizim sevdiğimizi onlara göstermemiz de mümkün olan bir sonuçtur. Eğer bunu yapmazsak, onlara karşı duyduğumuz o Allah'ın da devreye girdiği müstesna sevgiyi onlardan geri istemek hakkına sahip olmayız. Zaten sevginin geriye dönüşü bir hak değil, bir lütuftur. Taraflardan biri için hak gibi görünen bir şey, karşı taraf için bir lütuftur. Dilerse sever, dilemezse sevmez. Bir başka ifade kullanalım. Eğer biz karşımızdakileri, etrafımızdakileri sevmiyorsak, onlardan bize karşı sevgi oluşmasını beklemek hakkına sahip değiliz. Bu haksızlık olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunu seven sevilir. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Kim etrafındaki insanları severse, etrafındaki insanlar da onu sever. Öyleyse sevmek fiilini dikkate aldığımız zaman
Başkalarının

Ben bunu beklemek hakkına sahip olmadığımızı kesin bir yargı ile gözler önüne sermek gerekir. Sevgili kardeşlerim, sevilebilmek için önce seveceksiniz. Madde 1. Sevdiğinizi kalbinizde saklamayacaksınız. Davranışlarınızdan, konuşmalarınızdan, o kardeşlerimizi sevdiğiniz her an açık bir şekilde anlaşılabilmeli. Öyleyse böyle yaptığınız takdirde sevilme hakkını elde edersiniz. İfade açık. Seven sevilir, sevmeyen sevilmez. Öyleyse önce biz seveceğiz. Madde 1. Sevdiğimizi açık ve kesin bir şekilde belli edeceğiz, ortaya koyacağız. Madde 2. Ancak o zaman karşımızdakinden sevgi beklemek hakkının sahibi oluruz. Buna rağmen onlardan bazıları bizi gene sevmeyebilir. Bu da mümkün. Böyle bir ortamda onlara darılma imkanımız ve hakkımız yok sevgili kardeşlerim. Sevgi bir gönül işidir, bir mecburiyet değildir. Sevgi hak edilirse ortaya çıkar. Hak edilmesi ise sizin etrafınızdakilere en güzel davranışlarla davranmanıza, bütün davranışlarınızla onları mutlu etmeye çalışmanıza bağlıdır. Bu iki taraflı bir muhteşem dizayndır. Başkasına mutluluk veren kişi, kendisi de aynı mutluluğu yaşamak imkanının sahibidir. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu edeceksiniz. Onların mutlu istikametinde harekete geçtiğiniz noktadan itibaren her konuşmanız, her davranışınız, bu istikametteki her konuşmanız ve her davranışınız onların sizi daha çok daha çok sevmesine sebebiyet verecektir. Bir de bir sual sormak istiyoruz. Sevgi varken neden nefret? İşte insanların çoğuna bakıyoruz. Nefslerindeki afetlerin tesiriyle etrafındaki bazı insanlardan nefret ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Onlar nefret ediyorsa, nefret ettikleri insanlar da ondan nefret ediyorlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Severseniz, sevilirsiniz, nefret ederseniz, nefret edilirsiniz. Öyleyse görevimiz sevmektir. Ancak sevmenin ışığı altında, ancak sevginin projektörü altında insanlar mutluluk denilen aydınlık içinde olurlar. Bu mutluluk müessesesi Allah ile ilişkileri ve etrafınızdaki insanlarla ilişkileri kapsar. Etrafındaki insanları hoş tutan bir insan, onları hep en güzel davranışlarla hitap eden, onların davranışlarına en güzel davranışlarla mukabelede bulunan bir insan, her zaman mutlu olmanın sırrını yakalamıştır. Etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışmaktadır. Karşılığını mutlaka alır. Onlar da onu mutlu etmeye çalışırlar. Eşyanın tabiatına uygun bir davranış. Ne zaman ki siz etrafınızdaki insanlarla anlaşmazlıklar içinde olursunuz, ne zaman ki insanlar birbirlerine karşı A tarafı B tarafına kötü davranışta bulunur, bunun karşılığı elbette kötü bir davranıştır. Karşı tarafa size kötü davranma hakkını vermiş olursunuz.
ona kötü davranmakla. Ama eğer siz en güzel davranışlarla etrafınızdaki insanlarla ilişki kurmuşsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, hem siz mutlusunuz, onları mutlu ettiğiniz için, hem de onlar mutlu, sizin tarafınızdan mutluluğa ulaştırıldıkları için. İşte insanlara küsen, onları kırgın olanlara bir açıklamamız var sevgili kardeşlerim. Acaba bu kırgınlığın sebebini teşkil eden olayda sizin hiç dahliniz yok mu? Acaba siz o size küsen kardeşinize en güzel davranışlarda bulundunuz da ondan sonra mı size küstü? Hedef nedir? Madde 1, güzel davranana güzel davranmak. Madde 2, kayıtsız kalana güzel davranmak. Madde 3, bize kötülük edene de güzel davranmak. Allah Teala bunu istiyor bizden sevgili kardeşlerim. Ne diyordu Yunus? Dövene elsiz gerek. Dövene dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Sen derviş olamazsın. Bu son mısraya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sen derviş olamazsın sözünü Yunus söylüyor. Dünyadaki en üst seviye dervişlerden, yaşamış olan dervişlerin en üst seviyelerinden bir tanesini teşkil eden Yunus. Nasıl bir tevazuun içinde ki bunu söyleyebiliyor? Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki insanları mutlu etmeye çalışmak. Siz size düşeni yaptınız ama karşınızdaki insan mutlu olmadı. Başka yollar da deneyin. O gün bunu başaramadıysanız, ertesi gün, daha ertesi gün, daha ertesi gün hep o kardeşinizin gönlünü almaya çalışın. Birçok insan işim kalmadı da başkalarının bana olan nefretini ortadan kaldırmaya mı çalışacağım? Bunun için mi hayatımı harcayacağım? İşte bencilliğin en büyük örneği. Evet, bunun için. Siz Allah Teala tarafından dünyaya başkalarını sevmek ve onlara mutluluk vermek için gönderildiniz. Bitmedi. Böyle yaparak gerçek mutluluğu yakalamak için gönderildiniz. Onlar bana güzel davranırlarsa ben de onlara güzel davranırım. Zannı şeytanın bütün insanları korkunç bir tuzağa düşürdüğü bir komplodur. Sevgili kardeşlerim, şeytan ister ki herkes birbiriyle kavga etsin. Herkes birbirine karşı diş bilesin, kin duysun. Herkes birbirine kötü davransın. Karşısındakinin kalbini kırsın ki karşısındaki de onun kalbini kırsın. Böylece herkes mutsuz olsun. Allah Teala da ister ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Davranışın temelinde o kişiyi, karşısındaki kişiyi mutlu etmek hedefi yatsın. Bu hedefin dizaynı içerisinde de o kişi karşısındakini mutlaka mutlu edeceği için onun da kendisini mutlu edecek olan bir davranışla dönmesi tabii bir olay olarak tahakkuk edecektir. Sevgili kardeşlerim, dişe diş, göze göz.
İnsanlar için söz konusu olan şey etrafındaki kişilerin kendisine güzel davranmasını beklemekse, bunun bir tek yolu var. Bizim onlara güzel davranışta bulunmamız. Her güzel davranışın bedeli Allah-u Teala tarafından anında sevap tartılarına ilave edilir. Her başkalarını üzen davranışın bedeli de gene aynı anda iade edilir. Ama derecat kaybedersiniz. Öyleyse önemli mi? Elbette önemli. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden yüksekse sadece onlar cennete girebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatifiniz var. Kıyametten sonra gideceğiniz ya cennettir, ölümden sonra gideceğiniz yer ya cennettir ya da cehennemdir. Sizlerin cehenneme gitmesine ihtimal veremiyorum. Neden? Çünkü en azından hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Size ilk öğrettiğimiz şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz ki Allah bizi gösterdi size, geldiniz, bize tabi oldunuz. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cenneti de elde ettiniz. Sonra da sizlerle yaptığımız konuşmaların devamı sürecinde zikrinizi yavaş yavaş arttırdınız. İşte bu üç faktör devreye girdiğinde, üçüncüsü yeterli seviyeye ulaşınca, yani zikir seviyeniz yeterli seviyeye ulaşınca ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte yedi tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiiyet. Tabiiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması ve o ruhun Allah'a ulaşması. Üç. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi. Dört. Nefsin Allah'a teslimi. Beş. Muhlis olmak. Altı. İradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor, o kadar çok seviyor ki daha siz Allah'a ulaşmayı kalpten dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Ne yapmışsınız? Hiçbir şey yapmamışsınız daha. Hiçbir şey yapmamışsınız ama Allah'a ulaşmayı, bundan başka hiçbir şey yapmamışsınız. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz sadece. Bu sizi mutlaka birinci kat cennetin sahibi yapar. Yaşarsanız mutlaka mürşit aşkını Allah-u Teala size verecektir ve hacet namazını kılıp Allah'tan mutlaka mürşidinizi sormak sizin için kaçınılmaz bir hedef olacaktır. Ve hacet namazını kılıp, affedersiniz, önce boy abdestini alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan mürşit isteyip yattığınız zaman Allah Teala'nın size mürşidinizi gösterdiğini göreceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, o mürşide ulaşıp da tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Ve bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrede o ruh mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Neden böyle söylüyorum? Çünkü o kişiye zikir zevkini, ibadetlerin zevkini Allah yaşattırmaktadır. Allah yaşatmaktadır. Bunlar Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu güzelliği yaşayacaklardır. Çünkü bunu hak etmişlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İfade, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım şeklinde. Öyleyse Allah bunu söylüyorsa söz vermiştir. Söz vermişse
yerine getirmemesi mümkün değildir. İşte burada kişinin gerçekten kalbi bir dilekle, samimi bir dilekle mürşidini Allah'tan istemesi söz konusudur. Bir kişi aslında bir mürşid istemeyip sadece madem ki böyle bir namaz kılmam lazımmış, ben de kılarım. Ey Yüce Allah'ım, ben de mürşidimi istiyorum, bana da mürşidimi ver tarzında, bunu aslında çok fazla istememesine rağmen yasak salar gibi bunları söylemek hiç kimseyi mürşidine ulaştıramaz. Sevgili kardeşlerim, bu gönülden yapılan bir dilektir. Gönülden yapılan bir dileğin sonucu ise Allah-u Teala tarafından mutlaka tahakkuk ettirilir. Öyleyse Allah için yaşamak, Allah için yaşamak sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamakla paralel bir seyir takip eder. Hangi oranda başkalarına yardımcısınız? Onlara nasıl davranıyorsunuz? Hedefiniz onları mutlu etmek mi? Bunların hepsi birer sualdir. İnsanlar var, tasavvufu yaşamadıkları için başkalarını ezmekten bir netice almaya çalışırlar. Onları ezerek onlara hakim olmak, üstün olmak. İşte nefsin en büyük afetlerinden bir tanesi. Üstün olma hırsı. Bu bir hırstır. Sevgili kardeşlerim, o kişi bilse ki Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine tabi olursa, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırsa, o zaman zaten bütün insanlar tarafından sevilecektir. Çünkü nefsinin kalbinin yarısından fazlası Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçta hiç nur yoktu. Ruhu nurlarla kaplı olduğu için, nefsi de %100 afetlerle dolu olduğu için bir denge gene doğuştan itibaren vardı. Ama kişi ruhunu Allah'a gönderdi. Gönderince ruhu artık kendisinde değil. Ne yapması lazım? Zikir yapması lazım. Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar nefsinin kalbine girip başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra fazıllar %98'e kadar varan fazıllar. Kişinin nefsinin kalbinde bu oran %51'e ulaştığı an o kişinin kalbinin yarıdan fazlası nurla dolmuştur. Denge daha %50'de kurulmuştur. Bundan sonrası o kişinin gayretine bağlıdır. Ama buraya kadarı Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah-u Teala açıkça, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesini kullandığına göre, bunu mutlaka gerçekleştirir. Kişi gerçekten kalbi bir şekilde Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. O kişinin ruhu kendisine ulaştırıncaya kadar o kişiye devamlı Allah-u Teala tarafından yardım gönderilir. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onu, onun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle mükafatlandırır. Bu ermiş olmaktır. Sevgili kardeşlerim, hep böyle birçok insan ermiş olmayı çok büyük bir, çok zor bir işlev zanneder. Alakası yok sevgili kardeşlerim, hiç zorluğu yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala o noktadan itibaren
sizi kendisine ulaştırmak için harekete geçer. Herkes için harekete geçer. Ve o kişiye evvela hacet namazını kıldırır, kişi mürşidini görür. O kişinin mizacına uygun bir mürşit olacaktır o. Seçim kendisi tarafından yapılmadığı için mutlaka öyle olur. O tecelli eder. Ve kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman büyük bir ferahlık hisseder. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Neyin? Seyri sülukun başlangıç noktasıdır. Mürşide tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Ve de ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bütün ruhlar Allah'ın ruhudur. Bu görev dünya üzerinde gerçekleştirilmediği takdirde kişi ölünce vücudundan ayrılan ruhu Allah'a mutlaka geri döndürülecektir. Her halükarda ruh, Allah'ın ruhu olan o ruh mutlaka Allah'a geri döner. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği şey, biz hayattayken, yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırıp kemalat derecelerinde adım adım yükselmemiz. Fena makamı, beka makamı, cevit makamı, muhsinler makamı, ihlas makamı, ulelbap olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Ulelbap olmak, ihlas makamı ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Sevgili kardeşlerim, herkese kapılar ardına kadar açık. Kim mutlu olmayı diliyorsa o bu yollardan geçmeli. Geçerse ne olur? Geçerse herkesi dost olarak kabul eder. Onun intikam almak istediği hiç kimse olamaz. Ona kötülük yapılabilir. Ama o kötülükleri Allah-u Teala o kişiye hissettirmez. Onları negatif olarak değerlendirmez. İntikam almayı hiçbir zaman düşünmez, düşünemez. Allah-u Teala buna müsaade etmez. Buna zaten realitede gerek de yoktur. Çünkü Allah'ın adaleti mutlaka gerçekleşir. Kim bir kötülük yapmışsa bedeli anında derecet kaybetmek olarak ödenmiştir. Ve kişinin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer de mutlaka cehennemdir. Neyse sevgili kardeşlerim, her kötülüğün bedeli Allah-u Teala tarafından kişiye sıkıntı vermek suretiyle ödettirilir. Bu da dünya üzerindeki başka bir müessese, bunun adına vicdan azabı diyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği bir azaptır. Kim haksız yere bir kişiye kötü davranmışsa, ona bir kötülük yapmışsa, bunun bedelini Allah-u Teala ona vicdan azabı olarak mutlaka belirtir. Bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, güzel olan ne? Güzel olan bir insanın, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye bir talepte bulunması. Sonra hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır.
Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O zaman görevi ona ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyetle beraber ne olur? Tabiyetle beraber ruh bedeni terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Kafile hiçbir zaman sıfıra inmez. Devamlı yeniler katılır ve devamlı bir kısım da Allah'a ulaşıp kafileden ayrılır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları seviyor. En çok kendisine benzeyen yaratık, Allah Teala'nın en çok kendisine benzeyen yaratığı insandır. Allah Teala'nın ruh verdiği mahluk insandır. İnsanların da resulleri var, nebileri var. Ama cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhu yok. Allah Teala onlara ruh üfürmüyor. Onlar da cennetlere gitmek hakkının sahipleri. Onlar için de 7 kat cennet var. Ama ruhları mevcut olmadığı için vuslata nail olamıyorlar. Ruhları Allah'a ulaşmıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız cihetle bile ne kadar çok Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. Önce ruhunuzu teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en son iradenizi. Ama yolun orasına gelmeden evvel Allah ile konuşmak gerçekleşir. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Her an Allah ile konuşmak, her an ondan cevap almak imkanının sahibi olmak, Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu kereme, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda gene içinizden büyük kısım henüz Allah ile konuşmak imkanının sahibi değil. Ama hepiniz buna sahip olmayanlar, buna sahip olmak imkanının sahibidir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiye bu hedefe ulaşması için mürşid sevgisini veren ve mürşidini gösteren Allah'tır. Onun mizacına uygun bir mürşid gösterir mutlaka. Tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Kafileye katılacaktır. Sonra o da kafiledeki diğerleriyle beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedinci gök katının da soldan sağa doğru 7 tane alem geçecek. Ve sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes için yolculuk aynıdır. 7 tane gök katı, 7. gök katında 7 tane alem ve dikey bir yolculukla Sitedin Mitağı'dan Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında ifna olmak. Ruh, Allah'ın ruhuydu. Bize bir emanet olarak verilmişti. Ve ne yaptık? Emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim ettik.
Bu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka bizlere kazandırır. Bundan sonrası daha üst seviyede mutluluklara açılan bir kapıdır. Kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman %80'lik bir, hatta 81'lik bir muhtevaya kavuşur. Sonra kişinin daimi zikre ulaşması, nefsini de Allah'a teslim etmesi gelir. Ruh, fizik vücut ve nefs en son teslim olan, daimi zikirle teslim olabilen nefstir. Afetlerin gerçek sığınağı ve de sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu sizi Allah'ın katında sonsuz bir mutluluğa götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Daha bulunduğunuz yerdeki bizim kardeşlerimizden olan mürşidinize tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bir insanı birinci kat cennetin sahibi yapan şey sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talepte bulunan bir kişi, hacet namazını kılarak Allah-u Teala'dan mürşidini isteyecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah-u Teala ona mürşidini mutlaka gösterir. Dilememişse, göstermez. O zaman ne olur? O zaman o kişinin tekrar hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan yeniden mürşidini istemesi lazım. Bunun sahih olması halinde, yani gerçek bir dileği ifade etmesi halinde Allah-u Teala mutlaka o kişiye mürşidini hacet namazı kıldığında gösterecektir. İşe düşen iş Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşidi Yemen'de olsa, Çin'de olsa, Finzan'da olsa ona ulaşıp tabi olmaktır. İşte bu olay mutlaka ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kervana, yola çıkan gruba katılmasına, ruhlar grubuna katılmasına sebebiyet verir. Aynı yolları takip ederek yedi gök katını birer birer aşar diğer ruhlarla beraber ve yedinci katta yedi tane alemden geçerek Sittetül Münteha'ya ulaşır. Zikir hücresinde zikrini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ne olur? Yok olur. İşte Allah'ın ruhu sahibine teslim edilmiştir. Bu ruhun teslimidir. Daha sonra günün yarısını aşan bir zikir fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettirir. Nefsimizin teslimi içinse daimi zikre ulaşmamız gerekir. Daimi zikir, Ulu'l-Elbab, İhlas ve Salah makamlarını kapsar. Her biri Allah'ın bir nimetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bu zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bize göre çok güzel bir
zaman parçasını beraberce kat ettik. Sizlere göre neler oluyor sevgili kardeşlerim? Böyle bir sohbeti dinlediğiniz için mutlu musunuz? Eğer mutluysanız zaten ya yoldasınız ya da ulaşmışsınız. Ama bu mutluluğu hedefe ulaşmak için dinleyenler için de yapılması lazım gelen şey hemen hacet namazını kılmak, Allah'tan mürşidini sormak ve Allah kimi gösterirse o mürşide ulaşmak. Sadece o mürşitle hedefe gidilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi, o kişi kalpten bir dilekle müracaat etmişse mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Rabbim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizler dünya üzerinde sevginin hakim olduğu nadir topluluklardan biriyiz. Bizi birbirimize bağlayan şey Allah sevgisi. Biliyorsunuz sevmek hoşlanmaktan başlıyor olay. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Dört ayrı safayı ifade ediyor. Hoşlanmak konunun başlangıcı. İnsanlar vardır sevgili kardeşlerim. İlk defa tanışırsınız. Hoşlanmazsınız. Davranış biçimleri ya da fikirleri size ters gelir. Herkes kendi dizaynına göre konuşur. Kendi tabiatının, sahip olduğu dönelerin ışığı veya karanlığı altında vardır. Allah'ın yolundaysa bu bir ışıktır. Ama girememişse Allah-u Teala'nın yoluna, en azından Allah'a ulaşmayı dilememişse, o karanlık bir dünyada yaşıyor demektir. Orada karanlıklar var. Orada huzursuzluk var. Orada mutsuzluk var. İnsanı yaratan Allah'tır. Ve yarattığı insanın en güzel standartlarda mutlu olması için onu yaratmıştır. İşte insanlara düşen şey Allah'ın bu mutluluk hedefini gerçekleştirmektir. İç dünyanız bunu ister çünkü bu Allah'ın istediği şeydir. Mutlu olmak ister herkes. Huzur içinde yaşamak ister. Ama bunun şartları var. Bu şartların en başında gelen şey başkalarını sevmektir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi kalbin gıdasıdır. Kalp adı verilen sistem sevgiyi mutlaka muhtevasına alır. Şu dünyada en çok nefret eden insandan en çok seven insana kadar milyarlarca insan sıraya konulabilir. Sevgili kardeşlerim, insan kendisine bir sorsa, ben mutlu mu olmak istiyorum, yoksa mutsuz mu olmak istiyorum? Böyle bir sualin karşılığında hiç kimse, ben mutsuz olmak istiyorum diyemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Allah-u Teala insanları sevgi bazında yaratmış. Birbirini seven bir aile, dünyadaki mutluluğu en güzel yaşayanlardan bir aile olur. Sevgili kardeşlerim, arkasında ne var diye baktığımızda, mutluluğun arkasında sevginin
en büyük boyutta yer aldığını görürüz. Mutlu olan ailelere dikkat edin. Ailede herkes birbirini sever. Böyle olan ailelerin yeni başında birbirinden nefret etmeye kadar giden, birbiriyle her gün kavga eden, birbirini az seven insanların da vücuda getirdiği aile birimlerini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Eğer mutlu değilseniz, kendinizi check ettiniz mi? Kontrol ettiniz mi? Neden mutsuzsunuz? Ve bu mutsuzlukta ne kadar payınız var? İnsan tabiatı kendisini mutsuz kılan bütün sebepleri başkalarına mal etmeye yöneliktir. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. Kendinizde arayın kabahati. Olaylar dizisini üst üste tamamladığınız zaman hep siz başka birinin yaptığı bir olay sebebiyle ondan pek hoşlanmadığınızı ifade edersiniz. Ve bunu doğru bir şey olarak kabul edersiniz. Güzel, buraya kadar güzel. Ama o kişinin size öyle davranmasına, sizi rahatsız eden bir şekilde davranmasına sebebiyet veren şey, sakın sizin ona karşı davranışlarınız, daha evvelki davranışlarınız olmasın. İşte burada durun. Atalarımız demişler, iğneyi kendine batır, ondan sonra çuvaldızı başkasına batırabilirsen batırırsın. Sevgili kardeşlerim, hep soruyoruz. Sevmek varken, mutlu olmak varken, neden nefret? Neden mutsuzluk? Arkasında bütün boyutlarıyla bir mahluk görünüyor. İblis. Şeytan. Gene Allah'ın yarattığı cin tayfesinden birisi. İnsanları da yaratan Allah, cinleri de yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları da cinleri de mutlu olsunlar diye yarattı. Hedefi bu. Ama bu yaratılış standardının muhtevasında Allah-u Teala'nın insanları ve cinleri serbest iradeyle vücuda getirmesi söz konusu. Kararlarını kendileri verecekler, davranışlarını diledikleri biçimde gerçekleştirecekler ve yaptıklarından bu sebeple kendi iradeleriyle hareket etmeleri sebebiyle mesul olacaklar, mesuliyeti taşıyacaklar omuzlarında. Bu mesuliyet bir insanı sonsuz mutluluklara götürebilen bir mesuliyet olur. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmişse, daha sonra da tasfiye etmişse, nefsindeki bütün afetler yok olmuşsa, onlar düşmanlarına da iyi davranan insanlar olacaktır. Onların bile kendilerine çok zarar vermelerine rağmen kötü davranışlarına
mukabele etmeyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, nefs rahat rahat herkese kötülük edebilir, bunu isteyebilir. Nefrette intikam hissi vardır. İntikam almaya çalışır. Sevgide, eğer sevgi boyutları o kişiyi kaplamışsa üst standartlarda, o zaman kendisine düşman olan, ona en büyük kötülükleri yapan insanları da nefrete asla ulaşmadan o kişiyi belki daha az, çok daha az sevecek ama sevecektir. Nefret etmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu olmak isterler. Bunun için yaşarlar. Huzur içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmek temel hedefleridir.

Dikkat edin ki şeytan sadece nefsinizin afetlerini kullanabilir. Kim daim zikre ulaşırsa o nefsinin bütün afetlerini yok edebilen birisidir. O zaman nefsinde afet kalmamıştır. Kalmamışsa başkalarına kötülük edebilecek bir talebi hiçbir zaman o kişi gerçekleştirmeyecektir. Hiçbir zaman böyle bir istek duymayacaktır. Ona kötülük edilebilir. O kendisine kötülük edenlere de kötülük edemez. Ona hakarette bulunabilirler. İftirada bulunabilirler. Ama o bunlara önem vermez. Onları onların seviyesinde bir davranışla asla mukabele etmez. Onlarla bir alışverişi yoktur. Onlara düşman olması mümkün değildir. İnsanlar İki taraftan birine ister istemez tabi olurlar. Ya Allah'ın tarafındadırlar ya da Allah'ın tarafında olamamışlarsa şeytanın tarafındadırlar. Bir başka ifadeyle aldıkları ilham Allah'tandır veya şeytandandır. Allah'tan ilham alanlar, Allah'tan vahiy alanlar, onlar başkalarının kötülüğü istikametinde bulundukları seviyeye göre daha az bir davranış biçimine sahipleridir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise artık bu mümkün değildir. Onlar başkalarına bir kötülük yapamazlar. Ruhlarını, veçlerini ve nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra en üst safhada iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman kendilerine kötülük yapanlara aynı standartta bir davranışta cevap vermeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar Allah'ın kontrolündedirler. Allah'ın yönetimindedirler. Sevmeyi öğrenmişlerdir. Hayatları bu dairenin içindedir. Onlar nefslerinde hiç afet kalmadığı zaman nefret dairesini tamamen terk ederler. Onların hayatları artık sadece sevgi dairesi içinde geçer. Başkaları mı onlara kızabilir? Onlardan nefret edebilir. Ama onlar kendilerine kızanlardan, kendilerinden nefret edenlerden nefret etmezler. Onlardan intikam almayı düşünmezler. Onların kin, nefret, düşmanlık konularındaki hastalarını
negatif hastaları Allah'a sevgiye dönüşmüş, dönüştürmüştür. Ve onlar huzur içinde yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her saniye hayatınız devamlı olarak azalıyor. Her geçen dakika hayatınızın geçmiş olan bir dakikasıdır. Allah'ın tayin ettiği süreç içinde yaşayabilirsiniz. O süreç tamamlandığı zaman herkes gibi bütün insanlar ölecektir. Eskilerden güzel bir söz. Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Yani bu

geleceğiniz güzel bir şeyleri vücuda getirmek, huzur içinde yaşamak, mutlu olmaktır. Mutlu olmakla nefsin afetlerinin yok olması arasında tam bir ilişki söz konusudur. Afetlerinizin yok olması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ı tanırsınız, ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Ama önemli olan son safhadır. Son safha Allah'a karşı hayranlık duyulur. Son safhada duyduğunuz şey, Allah'a karşı duyduğunuz şey hayranlıktır. Başka insanlara gelince onlardan önce hoşlanırsınız, sonra seversiniz Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutlak olarak sever. İster ki hep en güzel davranışlarla davranın. Hep içinizde Allah'ın sesi çınlar. İnsanların yaptığı bütün kötülüklerde mutlaka Allah onlara içlerindeki sesle yapmamaları gerektiğini belirtecektir. Sevgili kardeşlerim, insan öyle bir mahluktur ki başkalarına yardım ettikçe, onları mutlu ettikçe kendisi daha çok mutlu olur. Huzuru yaşar, saadeti yaşar. Neden? Hep etrafınızda insanlar vardır. Her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah da size yaşatır. Hatta iki katını da yaşattığı olur. Ama etrafınızdaki herkese karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, hepsinin mutluluğundan pay alacağınız cihetle mutluluğunuz çok üst derecelere çıkar. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz olasınız ki? Neden başkalarına kötülük edip sonra vicdan azabı duyasınız ki? Tam aksine insanları sevindirin. İnsanları mutlu etmeye çalışın. Onların mutluluğunu, her birinin mutluluğunun eşitini Allah da size yaşatsın. Ne kadar çok insana, ne kadar çok mutluluk verebilirseniz, Allah da size onlara verdiğiniz mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu dünya ne yaparsanız yapın, belli bir süre yaşayabileceğiniz bir dünyadır. 100 sene yaşayın. 150 sene yaşayın. Ama sonunda öleceksiniz. Ölüm mutlaka gelip sizi bulacak. O zaman hesaba çekildiğinizi göreceksiniz.

Sevgili kardeşlerim, bu hesapta aklanmak da var. Bu hesapta kara bir tablonun oluşması da söz konusu olabilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar için gidilecek yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından çoksa onlar da mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, eğer severseniz kötülük edemezsiniz. Severseniz siz dünyada mutlu bir hayat yaşarsınız. Huzur içinde bir dünya hayatı. İşte insanlar nefslerinin afetlerine dayalı davranışlarla başkalarına zarar verirler, onları rencide ederler, onları üzerler, huzursuz kılarlar. Ama Allah da onlara huzursuzluğu yaşatır. Huzursuzluk veren Allah Teala tarafından huzursuzlukla cezalandırılır. Kim kötülük etmişse bedelini hemen arkasından ödemek mecburiyetindedir. Bir vicdan azabı onu saracaktır. Bir başka ifadeyle Allah Teala bütün olayların hemen arkasından o olayın bedelini kişiye ödetir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan insanlar başka insanları sevenlerdir. Onların üzülmelerine gönülleri razı olmayanlardır. Eğer birisini üzerlerse bundan kendileri de üzüntü duyarlar. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah'ın sizi insan olarak yaratmaktaki gayesinin bütün insanlara hizmet olduğunu unutmamalısınız. Ne demek istiyoruz? Siz başka insanlara hizmet ettiğiniz zaman, yardım ettiğiniz zaman onlar bundan mutluluk duyarlar. Ama siz de onların duyduğu mutluluğun aynını Allah'ın size yaşatmasıyla yaşarsınız. İş dünyanızda farkına bile varmadan bir huzurun, bir mutluluğun gelip sizi yakaladığını göreceksiniz. Başkasına her mutluluk verdiğiniz an, bunu siz de mutlaka yaşarsınız. Bunun bir gerçek olduğunu kendinize ispat ettiğiniz noktadan itibaren siz artık mutlu olmak isteyen birisi olacaksınız. Bunun yolununsa başkalarını mutlu etmek olduğunu öğreneceksiniz. O zaman dünyada düşmanınız kalmayacak.
Yani sizin düşman olarak kabul ettiğiniz kimse kalmayacak. Ne demek? Onlar size düşmanca davranabilirler. Ama siz onları düşman olarak o zaman göremezsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra size düşmanlık edenlere sadece acırsınız. Onların cehennemde çekecekleri size gösterilir. O zaman onlara gerçek anlamda acırsınız sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki onları değiştirmek, onları güzele sevk etmek, onların da sizin gibi başkalarına mutluluk veren insanlar olmasını sağlamak sizin elinizde olmayacaktır. Hiçbir zaman başka insanlara hükmedemezsiniz. Gayretleriniz onları ikna yoluyla olabilir sadece. Kim bir başkasına güzel bir davranışla davrandığı takdirde davranırsa ondan da güzel bir davranışın geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun olan sonuçtur. Öyleyse sizin güzel davranışlarınız, başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlarınız, başkaları için mutluluk kaynağıdır. Karşılığında onlar da size mutluluk verecek davranışlarda bulunacaklardır. O zaman Allah Teala'nın neden başkalarına güzel davranışlarda bulunmanız lazım geldiği konusundaki emirleri verdiğini daha üst seviyede bir yaşantıyla idrak edeceksiniz. Sizin için mutluluk ve huzur kaynağı olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmeyi yaşamalısınız. Sevmek hepiniz için en güzel duygu. Sevilmeyi satın almak isteyen herkes bunun bedeli olan sevmeyi ödemelidir. Nasıl çarşıya pazara çıktığınız zaman parayı verirsiniz, karşılığında da ihtiyacınız olan şeyi satın alırsınız. İşte tıpkı bunun gibi sevginin bedeli sevgidir. Severseniz bu zaten davranışlarınızdan açık bir şekilde belli olur. Nefret de öyledir. İşte Allah Teala'nın hepinize emrettiği, tasavvuf mensuplarına emrettiği şey sizden nefret edenleri de sevebilmenizdir. O zaman onlara kızamazsınız sevgili kardeşlerim. O zaman onlara sadece acırsınız. Sadece bu dünyada yaşadıklarını ve hayatlarının bu dünyada biteceğini düşünen insanlardır onlar. Ama sonsuz bir cennet hayatı veya bir cehennem hayatı sizin bir tek dileğinize bakar.
Allah'a ulaşmayı dilerseniz, gerçek anlamda bir dilek sizi mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Bu dilek sizi mürşidinize tabiyete götürür. Tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin tezkiyesi başlar. Ve nefsiniz tezkiye olana kadar, yani %51 nurla dolana kadar Allah sizi boş bırakmaz. O gerçekleştirir bunu. Gayesi nedir? Başlangıçtaki sıfır noktaya sizi tekrar ulaştırmak. Başlangıçtaki sıfır nokta neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. -100. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doluydu. +100. 100 ve 100, biri negatif, biri pozitif olarak terazinin sağ ve sol taraflarını temsil eder. Netice sıfırdır. Denge sağlanmıştır. Biri aşağıda, biri yukarıda değildir. İkisi aynı hizadadır. 100'e karşılık 100. Buna 90'a karşı 110 yaparsanız taraflardan birinin ağır geldiğini, diğerinin yukarıda kaldığını göreceksiniz terazide. Allah Teala insana ruhundan üflüyor. %100 hasret. Nefsi de bir vücut olarak ona veriyor. %100 afet. %100 afete mukabil %100 hasret dengeyi sağlıyor. Ama Allah Teala böyle bırakmıyor ki sizi. Diyor ki, size verdiğim ruh var ya, o emanettir. O emaneti bana ulaştırmakla mükellefsiniz diyor Allah Teala. Kim o emaneti Allah'a ulaştırırsa, o zaman onda pozitif bir değer kalmıyor. İşte bunu sağlamayı Allah Teala başka bir dengeyi kurmakla oluşturuyor. O nefsinizin kalbindeki afetleri 7 kere 7, 49, 7 tane gök katı boyunca %7'lik nur birikimleriyle nefsinizin kalbi fazlalarla dolacaktır. Ve başlangıçta aldığınız %2 rahmet birikimiyle de nefsinizin kalbindeki nurlar ruhunuzu Allah'a ulaştırır. O noktaya kadar nefsinizin kalbine bu nurları yerleştiren de Allah'tır. Size zikri bir sevgi halesi içinde yaşatır. Zikri isteyerek, bilerek, severek yaparsınız. Ta ki ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşsın. Ve o noktada %2 artı %7 kere 7, 49 nur birikimi nefsinizin kalbinde %51 nurun husule gelmesini ve yerleşmesini sağlar. Başlangıçta neydi nefsinizin kalbi? %100 afetti. Kapkaranlıktı. Şimdi yarıdan biraz daha fazla aydınlanmış oldu. Bu dengeyi sağlamaktan muradı ne Allah-u Teala'nın? Çünkü o başlangıçta size o dengenin aynını vermişti. Nefsinizin kalbi %100 afetle doluydu. Ama ruhunuzun kalbi de hasretle doluydu. Gene yüze karşı yüzlük bir denge ya da 50'ye karşı 50'lik bir denge söz konusuydu. Toplamı yüz ediyordu. Öyleyse Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi, teraziyi, adalet terazisini nefsinizin afetlerine karşı hasretler vermekle sağlayan Allah, sizin de ruhunuzu Allah'a göndermenizden sonra geriye kalan nefsinizin afetlerinin %51'e ulaşmasına kadar geçen devrede o bunları gerçekleştirir. Sizi aynı dengeye kısa bir zaman içerisinde mutlaka ulaştırır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz,
Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi, başlangıçta %2 yudumlarla beraber, ruhunuzun gök katlarında yükselmesi boyunca %2, %2 devamlı artacaktır. İşte böyle bir sonuç neticede %51 nura karşılık 49 artı 2. %51 eder, geriye %49 kalır. Nefsinizin kalbi %49 nurlarla dolu. %51'de %49 afetlere dolu. %49 afetlere karşılık %49 artı 2, yani %51 nur. İşte aynı denge bir defa daha sağlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sohbetin daha sonuna ulaştık. Sizlere olan sevgimizin boyutunu sözlerimizden anlıyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Gene beraberiz. Allah, sizler ve biz. Biz bir üçlüyüz. Ne zaman biz sizinle konuşsak Allah mutlaka bizimle beraberdir. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Azat edilmesi söz konusu olmayan, ölene kadar devam edecek olan bir kölelik. Biz onun sesiyiz. Söylemek istediklerini bizim ağzımızdan size ulaştırır. Biz bir vasıtayız, bir telefonuz. Hepsi o kadar sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Ama Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki o bizi vazifeli kıldı. Sevgili kardeşlerim, konuştuklarımız hep onun konuşturduklarıdır. Biz onun tasarrufu altındayız. O bizden razı. Böyle olduğuna göre bizim ondan razı olmamamız söz konusu olabilir mi hiç sevgili kardeşlerim? Zaten en üst boyutlarında varız. Bu bizim Rabbimiz, sahibimiz, bizi yaratan, bizi konuşturan. Biz sadece onun konuşturduklarını söyleyebilecek olan bir vasıtayız. Bunun dışında bir şey söylemek yetkimiz yok. Sevgili kardeşlerim, o yüce Rabbimiz hepinizin mutlu olmasını ister. İstediği bir tek şey vardır. Bütün insanlar mutluluğu yaşamalı. Bildiğiniz gibi şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını ister. İblis ve bütün şeytanlar.
şeytan bulunur. Bütün gayretleriyle Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamanız için, yasak ettiklerini de mutlaka yapmanız için etrafınızdan hiç ayrılmazlar. Herkese 2-3 tane şeytan mutlaka musallat olur. Siz onları göremezsiniz. Onlar sizi hem görürler hem de bütün güçleriyle sizi yanlışlıklar yapmanız istikametinde kandırmaya çalışırlar. İstedikleri şey Allah'ın yasaklarını işlemeniz, istedikleri şey Allah'ın emrettiklerini yapmamanızdır. Böylece size derecat kaybettirip, kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla olduğunda onlarla beraber cehenneme gitmenizdir. Şeytan ve avanesi onların gidecekleri yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Cehennemi görmediniz. Görseydiniz o zaman Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek isterdiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları o kadar çok seviyor ki Adem Aleyhisselam'ı ve onun kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratan Allah-u Teala insan adı verilen bir yeni mahluk getiriyor vücuda. Bu mahluk başkalarına, hayvanlara benzemiyor. Bir ruhla teçhiz edilmiş. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a Havva Hanım'da ruhundan üfürmüş. Allah'a ulaştırmadan evvel bizim de bir ruhumuz vardı. Bütün ruhlarını Allah'a ulaştıranların ruhları evvela kendi vücutlarındaydı. Vücutlarında demek de ne ölçüde doğru onu da kestirmek güç. Neden güç? Çünkü ruha kumanda edemezsiniz. Ruh dilediği an vücudunuza girer, dilediği an vücudunuzu terk eder, terk edip gider, dilediği kadar sizin dışınızda dolaşır. Sonsuzluğun sahibidir. Dilediği an, dilediği yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün şimdi. 100 milyar civarında galaksi olduğu tespit edilmiş durumda. Bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar çevresinde yıldız olduğu tespit edilmiş. Ve o 100 milyar galaksinin bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan birisi dünyamız. Ve sevgili kardeşlerim, bizler hamdolsun ki dünya adı verilen bu gezegende hayattayız. Huzurumuzu sağlayan ne? Allah'ı tanımak. Allah Teala emirlerini açık açık yazdırmış. Öyle şu dinler cephesine bir bakalım. Dinler var mı? Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din. Var mı sevgili kardeşlerim? Hayır, yok. Yok. Yok öyle şey. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini.
Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da ondan evvel indirilen Hazreti Musa'ya, İsa'ya indirilen İncil'e baktığımız zaman da ondan evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'a baktığımız zaman da aynı gerçeği görüyoruz. Ne görüyoruz? 7 safa görüyoruz. 4 tane de teslim. İşte bu insanoğlunun manevi tekamülüdür. Allah insana tekamül etmek için, manevi gelişmesini tamamlamak için imkanlar tanımış. Ona akıl vermiş. Ve sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüş ve üfürdüğü ruhu geri istiyor. Ve bunu insanın iradi yapısına bırakmış. İnsan isteyecek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı insan isteyecek. İsterse gerçekleşecek olan bir olgu. İstemezse gerçekleşmeyecek. Ama insan da cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın, o yüce Rabbimizin sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseydiniz, o zaman onu çok severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu çok severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Devam ederseniz yolunuza hayran olurdunuz. İşte şu dünya üzerinde veya diğer gezegenlerde insan olan bütün gezegenlerde Allah ile insanlar arasında bir ilişki her zaman var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. Neden? Dikkat edin ki bütün mahlukatı içerisinde Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüştür. O zaman Allah'ın ruhu içerisine üflenen ve vücudunun şeklini aynen alan insanlar Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınmışlardır. Allah tarafından cihazlandırılmışlardır, teçhiz edilmişlerdir. O ruh ki Allah'tan gelmiştir. O ruh ki sadece güzelliklerden oluşur. Bütün hasletler ruhta toplanmıştır. Allah Teala diyor ki eşitliği ifade etmek istikametinde diyor ki bütün muhteva bir denge unsurudur. Her zaman Allah Teala'nın dengesi söz konusudur. Ne kadar negatif istikamette şey yaratmışsa, yaratığı varsa o kadar pozitif istikamette yaratığı var. Bir insanın dengesine baktığımız zaman insanın nefsten, ruhtan ve fizik vücuttan oluştuğunu görürüz. Fizik vücut, şu gördüğünüz vücut. Tamam. Ama bir nefs var. Başlangıçta tamamen afetlerle teçhiz edilmiş. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, onları yapmak istemeyen ve bütün yasaklarını da işlemek isteyen afetlerle donatılmış bir mahluk. Nefs. Allah-u Teala nefsi yaratmış. Allah-u Teala ruhu yaratmamış. O ruh Allah'ın ruhu. Ve
afetlerle donattığı nefsini verdiği insanı ruhuyla dengeye getirmiş. Ona üflediği ruhla. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Yani ruhumuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Buna karşılık nefsimiz afetlerle donatılmıştır. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir muhteva. Nefs. Afetler. Allah ne emretmiş? Namaz kılmayı. Nefs namaz kılmak istemez. Allah ne emretmiş? Oruç tutmayı. Nefs oruç tutmayı istemez. Allah Teala ne emretmiş? Sevmek. Nefste sevmezse yoktur. O nefret eder. Öyleyse afetlerle donatılan bir nefsin sahibi olan insan, hasletlerle donatılan Allah'ın ruhuna da sahip kılınmıştır ki denge oluşsun. Her noktada denge mutlaka vardır. Biz her şeyi zıttıyla kaim kıldık diyor Allah Teala. Kam ettik diyor. Her şey zıttıyla birlikte yaratılarak denge sağlanmış. İşte insana da verilen mahluk böyle bir fizik vücudun sahibi. Ama aynı görüntüde bir nefsin sahibi, gene aynı görüntüde bir de ruhun sahibi. Nefsinizin kalbi doğduğunuz an var olduğunuz noktada %100 afetlerle donatılmış durumda. Ruhunuzsa Allah'ın ruhu %100 hasletlerle donatılmış durumda. Her ikisi de ruhunuzla nefsiniz de fizik vücudunuza ilave edilmiş. Allah doğduğunuz an ruhundan size üfürüyor. Üfürdüğü ruh tam olarak vücudunuzun şeklini alıyor. İnsanoğlu geliştikçe ruh da onunla beraber o şekli devam ettiriyor. Yani geliştikçe ruh da bütün vücudu kapladığı için o da onunla beraber devamlı şekil değiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seviyor diyoruz. Seviyorsa ne olur yani? Sevmese ne olur? Sevse ne olur? Bizi insan olarak yarattığı, yani kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için ve bunu ispat sadedinde bizlere ruhundan üfürdüğü için biz insanlar Allah'ın yarattığı başka mahluklardan üstün kılınmışız. Sadece Allah'ın insana üfürdüğü ruh, o Allah'a ulaşabilir. Allah'a dönüp Allah'ın zatında yok olmak yetkisi sadece Allah'ın ruhu olan ruhumuza aittir. Yani bütün insanlar beraberlerinde Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı diledikten 7-8 ay sonraya kadar bu
muhteva insanda ahenk içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda vücudunuzu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkan bütün ruhlarla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkacaktır. Böyle yapmadı. Kişi yaşadı, sonra da öldü. Ne olacaktır? Öldüğü zaman ruhu vücudunu otomatik olarak terk edecektir. Bu terk nasıl bir terk? Ölen bir vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sadece bir görüntüdür. Sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. Görüntü halini almıştır.

Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması iki ayrı form gösteriyor. Birisi, bir insan öldüğü anda ruhun vücudundan ayrılması. Bunlar, bu böyle olan insanlar Allah'ın insan tekamülü için emrettiği Allah'a ulaşmayı dilemek nimetinden istifade edemeyenlerdir, etmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve diyor ki, bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilekle bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde ben sizi kendime ulaştıracağım. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve bunu siz yapmışsınız gibi, sizin gayetiniz de olmuş gibi sizi mükafatlandıracağım diyor. Üç defa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar Yüce Rabbimizin bizi insan olarak yaratmak lütfunda bulunan ve hikayetteki en üstün varlıklar olmamızı temin eden Yüce Rabbimizin bir nimeti olarak. Allah Teala sevgili kardeşlerim sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevginin ışığı altında bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz burada bitiyor. Ben size mürşidinizi göstereceğim. Mürşid sevgisi vereceğim. Onun elini öpeceksiniz. O zaman ruhunuzu vücudundan ayıracağım. Eğer Allah'a yani bana ulaşmayı dilemezseniz ve mürşidinize size hacet namazını kıldığınız zaman göstereceğim. Mürşidinize ulaşmazsanız, tabi olmazsanız, sizi hedefinize ulaştırmayabilirim. Ama diyor, olay böyle cereyan etmiyor. Çünkü diyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu sadece mürşidine ulaştırmakla kalmam. Ona öyle bir mürşid sevgisi veririm ki o kişi mürşidine hayran olur. İşte sevgili kardeşlerim, bu mürşid sevgisidir ki kişi o mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman Allah Teala onun ruhunu onun vücudundan ayırır. Ve hangi dergâhta kime tabi olduysa o tabi olanlarla beraber seyri süluka katılır. Yani ruh artık vücuttan ayrılmıştır ve Allah'a doğru yedi tane gök katını aşacak bir yolculuğa çıkmıştır. Ruhlar bu yolculuğu birlikte yaparlar. Allah'a doğru serisülk isimli bir yolculuk yapılır.
Yolculuğu yapacak olanlar onarlık sıralar halinde ana dergâhtan yola çıkarlar. Ana dergâhın bir buçuk metre genişliğinde, üç metre yüksekliğinde gibi görünen, uzaktan bir bakışla böyle görünen, üzeri 30 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmış olan altın kapısından, altın kapı otomatik olarak açılarak Allah'a doğru yola çıkarlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculukta Allah'a doğru yolculuk etmek, neticede Allah'a varmak sadece insan ruhları için geçerlidir. Aynı dergâhta cinler de vardır. Sol tarafta da cinler yer alır. Ama onlar Allah'a doğru seri sülük adı verilen bir yolculuğu gerçekleştiremezler. Sevgili kardeşlerim, sadece bu sebeple bile insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizleri seviyor. Çünkü bizleri insan için, insan olarak yaratmış ve bir de garanti vermiş. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever Allah Teala ve seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani olan insanları seçmez. Onlar da hiçbir zaman %5'i aşacak bir topluluk oluşturamazlar. Demek ki Allah Teala insanların %95'inden fazlasını seçer. Bu seçtikleri başka insanların hidayete ermesine mani olanların dışındakilerdir. Şeytan ne yapıyor? İnsanlara tesir ediyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak için şeytan her şeyi yapar. İstediği bir tek şey vardır. Daha çok, daha çok, daha çok insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanı elbette en çok seviyor. Ve onun Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ki geri kalanını Allah gerçekleştirsin ve o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu bapta iki bölüme ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bir insanın cennete girebilme standardı bir dilekle başlar.
Düşünün ki sevgili arkadaşlarım, sonsuz milyarlarca sene sürecek olan bir cehennem hayatı, devamlı işkence altında yaşamak, vukalarla bağlanmak, zehir gibi olan, ağzı müthiş yakan, ağızda yaralar açılmasına sebebiyet veren zakkum adı verilen bir sudan içmek insanın midesini parça parça ediyor. Sevgili kardeşlerim, devamlı işkence altında yaşamak, cehennemde her an işkence söz konusu. Bu dünyadaki kısacık bir hayat, değer 60 sene, 100 sene yaşasın insanlar, 200 sene yaşasın. Ne yazar sevgili kardeşlerim, neticede ölüm mukadder. Mutlaka hepimiz öleceğiz. Ve cennete girmek varken insanlar bir tek dileği dilememek sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle cehenneme girecekler. Bütün dileyenler birinci kat cennetin sahibi olarak ölürler. Daha üst makama geçememişlerse, ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudunu terk edecektir. Allah o kişinin vücudunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır. Bu ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Vücudundan ayrılan ruhu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandırır. Allah'ın insan olarak yarattığı herkese bu muhteva bütünüyle tahsis edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten bir dilek sahibi olan herkes üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. 7-8 aylık bir hayatı varsa ruhu Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ve ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırıldı. Ve kişi bundan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne olmuştur? Her şeyi Allah yapmıştır. Ve de kişi 7-8 aylık bir hayatı varsa üçüncü kat cennetin sahipliğine kavuşmuş ve sonra ölmüştür. O 7-8 aylık devrede hayatının en mutlu günlerini yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, o devre öyle bir devredir ki daimi zikre ulaşsanız, ruhunuzdan ve veçinizden sonra nefsinizi de Allah'a teslim etseniz, iradenizi de Allah'a teslim etseniz, o başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki mutluluğu ömrünüz boyunca bir daha yaşayamazsınız. Allah Teala öylesine güzel bir hayat yaşatır insana. İnsan mutluyum diye bağırmak ister.
Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki olay burada bitmiyor. Böyle bir noktada gördük ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşide tabi olamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir, kesin. Eğer mürşide tabi olmuş ama ruhunu Allah'a ulaştıramadan, 7-8 aylık bir devre sürer bu, ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırmıştır ve kişi bundan sonra ölmüştür. O zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişi ayrıca 7-8 aylık tamam devrinde zamanda nefsinin kalbini %51 nurlarla donatmayı da başarmıştır. Daha doğrusu o başarmamıştır. Allah onu o noktaya getirmiştir. Zikri bir sevgi olarak onun içine işlemiştir. Zikir sevgisiyle kişi donatılmıştır. Severek, isteyerek zikrini yapmaktadır. İbadetler, namaz kılmak ona büyük bir huzur vermektedir. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresini insan bu safhada geçirir. İşte insan olmanın Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyıp sonra Rabbi Allah'a teslim etmeyi Allah gerçekleştirmiştir. Teslim etmesini Allah gerçekleştirmiştir. Bir de kişiyi o gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Bu teslimlerin hiçbirisi size o başlangıçtaki 7-8 ayda duyduğunuz o büyük zevki o boyutta yaşatamaz. Birinde karanlıklardan, tamamen karanlıklardan, zifiri karanlıktan nura ulaşmak var. Diğerinde, yani ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devre gene aydınlık bir ortamda devam edecektir. İlki karanlıkla aydınlığın mukayese imkanını verir insana. Hiç kimse başlangıçtaki o 7-8

Arkadaşlarım, Allah Teala unutmayın, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İnsan olarak yarattı. Kainatın Allah'a teslim edecek olan bir varlıkla donattığı insan, ruh. O varlık, Allah'ın donattığı varlık, ruh. Tam sizin şeklinizde olan, sizde hangi değişiklikler olursa aynı değişikliği ömür boyunca yaşayacak olan ruh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öyle çok seviyoruz ki Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerken bir büyük huzurun, mutluluğun içinde sizlere sesleniyoruz. Allah Teala'dan mutlu olmanızı diliyoruz. Bu dilekle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizi en büyük mutluluklara layık kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek, hele sizlerle sohbet etmek sevgili kardeşlerim. Öylesine büyük bir zevk ki Allah-u Teala'ya her sohbetten evvel sonra devamlı hamd ediyorum, şükrediyorum. Sizlerle birlikteyiz diye. Bu beraberlik bir göz beraberliği değil. Bir kalp beraberliği. Şuradan kalbimizden size sesleniyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, siz bizim en yakınımızda olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel bir dizayn içinde oluştuğunu dikkatle yer yerine oturtun. Evvela şunu bileceksiniz, Allah-u Teala sizi seviyor. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Allah-u Teala tarafından sevilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu iç dünyanızda hissetmelisiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile bir olmak, beraber olmak, huzuru yaşamak. İşte Allah'ın hepinize hedef gösterdiği şey budur. Huzur ve mutluluk. Nedir bunlar? Bunlar sizin iç dünyanızın dizaynıdır. Her şeyinizle Allah'a ait olduğunuzu düşünün. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaratıldınız. Allah için en güzele doğru gidiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın en yakınlarısınız. Bu devre bütün dünyanın nura kavuşacağı yeni bir dünyanın

kurulmasının ilk işaretlerini taşır. Dünyada birçok konularda anlaşmazlık, savaşlar ve de kuvvetlinin zayıfı ezmesi söz konusu. Onların biteceği günlere doğru yaklaşıyoruz. İnsanların hürriyet içinde el ele, gönül gönüle Allah'a en yakın olmanın mutluluğunu yaşadıkları yeni bir devreye doğru yürüyoruz. Şeytan son mücadelesini yapıyor. Şu anda başarılı da görünüyor. Ama sevgili kardeşlerim, onun da çanına ot tıkanacağı günlere doğru geliyoruz. O da bunu çok iyi biliyor. Ve son debelenmelerinde. Öyleyse yakın gelecekte göreceksiniz ki her şeye hakim olan Allah'ın dostları iş başına gelecektir. Dünya onların getireceği huzurla sürfe tüküne kavuşacaktır. O güzel günler çok uzaklarda değil artık. Öyleyse şu andaki durum itibariyle nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu bir kişisel mutluluk formülüdür. Bir insanın mutlu olabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzur içinde yaşaması halidir. Huzur ve mutluluk birbirine yakın iki tane kelime. İç huzur dediğimiz zaman iç dünyanızda kavgaların bitmiş olduğu, her şeyin sulh ve sükûne ulaştığı yeni bir devrenin oluşması. Ne zaman oluşuyor? Daimi zikre ulaştığınız zaman vücuda gelir. Ne olur daimi zikre ulaştığınız zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman içinizdeki kavga biter. Şu anda bütün insanlar yaşadıkları süreç içerisinde bir çarpışma halindeler. İç dünyalarında nefslerinin afetleriyle ruhların hasletleri kesintisiz bir çarpışma içerisinde. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada kavga vardır. Orada hakların haleldar olması söz konusudur. Kişisel olarak orada ruhlarla nefsler bir anlaşmazlık içindedirler. Niye? Çünkü bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından öyle bir dizaynla vücuda getirilmişlerdir ki ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye dayalı bir formül içerisinde Allah'ın ruhu insanlara ulaştırılmıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani sadece insanları mutluluğa götürecek olan Allah'ın emrettikleri şeyleri yapmanızı emreder, yasak ettiği fiilleri de engellemeye çalışır.
Ruh için olay bu. Ama burada bitmedi olay. Allah Teala insanı bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücutla, şu gördüğünüz fizik vücutla dizayn etmiş. Hani geceleri rüya görüyorsunuz ya, o rüyayı gördüğünüz nesne de nefsinizdir. Her gerçek anlamda uykuya daldığınız zaman nefs vücudunuzdan ayrılır. Ve de dilediği yere gider. Siz ona mani olamazsınız, kontrol de edemezsiniz. Nefs, gerçek uykuya vardığınızda elektron devir sayısı ayarları tamamlanır. Eşit olduğu noktada nefs vücuttan ayrılır. Ayrılır ve gider. Nereye gider? Berzah alemine gidebilir. Zahir alemde, yani bu alemde kalabilir. Onun için alemler birbirinden farklı hüviyette olsalar da o fütur getirmez. Her alemde bulunabilir. Zahir alemde de, berzah aleminde de bulunabilir. Ama nefsiniz emr aleminde bulunamaz. Gök katlarını aşamaz. Hepsi emin katta kalacaktır. Öyleyse rüya görüyorsunuz. Rüyanızda hangi alemde olduğunuzu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer şartlar fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı kaldırabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, bu sizin berzah aleminde olduğunuzu gösterir. Çünkü nefsiniz berzah alemine aittir. Orada bütün nefsler yaşantılarını devam ettirirler. Her yeni ölen kişinin nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra oraya gider. Kendisinden evvel ölenlerin, aynı aileden ölenlerin yanına. Orada dünya üzerindeki benzer, dünya üzerindekine benzer bir hayat devam eder, gider. Artık ondan sonra yaşlanma olmaz. Ama orada başka bir özellik daha vardır. Rüyanızda kendinizi daha küçük yaşta görebilirsiniz. Daha yaşlı da görebilirsiniz. Çünkü orada zaman mefhumu bu zahiri alemde olduğu gibi değil. Bir insan hala kendisini küçücük bir çocuk olarak da görebilir. Veya bulunduğundan çok daha yaşlı bir noktada da görebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse niçin yaratıldığınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız biliyor musunuz? Bir tek sebebe dayalı olarak, başka insanları mutlu etmek için, onlara huzur vermek için. İşte kim bu gayeyi anlamış da hayatına geçirmişse, o başkaları için yaşayan bir insandır. Allah'ın en çok sevdikleri onlardır. Dünyadaki en mutlu insanlar da gene onlardır. Neden? Çünkü onlar başkaları için yaşarlar. 24 saatin uyanık oldukları bütün devresini başka insanların mutluluğuna harcarlar. Hep onlar için ne yapabileceklerini düşünürler. Aslında dikkat edin, Allah'ın irşat kademesine getirdiği bütün insanlar başka insanların mutluluğuna kendilerini adayanlardır. Neden? Çünkü onlar bu hedefe yönelik olarak eğitilmişlerdir. Onlar ruhlarını
Onlar veçlerini, yani fizik vücutlarını, onlar o vaktiyle bütün afetlerle dolu olan nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ama nefsin Allah'a teslim olması demek, nefsin bütün afetlerinin yok olması demek. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikri daim, her an Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki tane nuru taşıyıp sizin kalbinize ulaştıracağı için daimi zikirde olan bir insanın kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir, Allah-u Teala'nın öyle bir sihirli anahtarıdır ki, siz zikrettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından rahmetle faz birinci grup nur, rahmetle salavat ikinci grup nur, ikisi bir arada göğsünüze gelir. Göğsünüz onlara hiçbir engel teşkil etmez. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizin içinde Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesiyle gelen nurlardan fazıllar ters manyetik alanlıdır. Yani birisi en kutbuysa öteki es kutbudur. Bildiğiniz gibi iki zıt kutup birbirini çekerler, iki aynı kutupsa birbirini iterler. Karşı kutuptan olan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaştıkları zaman iman kelimesi onları şiddetle çeker ve iman kelimesine yapışırlar. İman kelimesinin etrafı fazıllarla, fazıl nurlarıyla dolmaya başlar. İşte böyle bir müessese sizin mutluluğunuzun kesin işaretini taşır. Neye? Çünkü nefsinizin kalbinde nurlar başlar %1, %2 derken ilk %2 nur, %7 nur tamamlanır. Burası nefse emaredir. Manası ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselmiştir. Sonra zikrinizi daha çok arttıracaksınız. Daha geniş bir zaman parçasına yayılacak Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz olarak yaptığınız zikir, sayısal zikir, elinizdeki tesbihle veya başka ölçülerle, zaman ölçüleriyle yaptığınız zikirler, bu ne Allah'ın katından gelen nurların nefsinizin kalbindeki iman kelimesine ikinci bir %7 hacminde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Kalbinizdeki iman kelimesine yapışmasına ve nefsinizin kalbinde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Burası nefsi levvamedir. Bu noktada kişi nefsini levmeder. Yani kınar. O, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemektedir. İç dünyası bunu emreder. Aklı bunu emreder. Ama nefs onlara itaat etmez. Nefs hala büyük ölçüde kötülüklerin peşindedir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Emrettiklerini de asla yapmak istemez. Şeytan onu devamlı azdırmaktadır. İşte hem hakikati bilip yapması lazım gelen şeyin ne olduğunu bilip hem de onu yapamayıp tam zıttını sık sık işlemek kişiyi nefsini ne levmetmeye götürür, nefsini devamlı kınar. Sonra da ruh bu sırada ikinci kattadır. Sonra da üçüncü gök katına yükselecektir. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşecektir başlangıçta.
%2 rahmet birikiminin arkasından oluşuyor. O zaman yeni bir dünya söz konusudur. Nefs-i mülkime. Neden yeni bir dünya dedik? Çünkü kişi Allah'tan ilham almaya başlar. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَا وَتَقْوَا diyor Allah Teala. Fecr suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Şems suresinin 13. ayet-i kerimesinde. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. İki taraftan da gelenler var. Kişi nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nuru bu minval üzere tamamlar. Bundan sonra kişi doyuma ulaşacaktır dördüncü kademede. Allah'ın verdiği şeylerin kişi yeterli olduğunu birdenbire fark edecektir. Nefsi ona mani olmuştur. Allah her zaman kişiye hak ettiğini verir ama nefsi hiçbir zaman Allah'ın verdikleriyle doymaz. Hırs içindedir. Daha çok, daha çok, daha çok ister. Ama mutmainliğe ulaşan bir kişi için olay öyle değildir. O kişi şöyle düşünür. Allah Teala eğer bana daha çok para verseydi, daha çok mal verseydi, muhtemeldir ki ben bunları Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde de harcayacaktım. Fazla para beni şımartacaktı. Belki Allah'a asi olacaktım. Ama Allah Teala bana tam yeterli parayı veriyor. Hamdolsun ki bu parayla ailemi geçindirebiliyorum. Öyleyse ben Allah'a şükretmeliyim, hamd etmeliyim diye düşünen bir insan bu. Kazandığı parayla doyuma ulaşıyor. Mutmain doyumda. Bundan sonrası Allah'a yaklaşan iki basamak daha ifade eder. Nefsi radiye, beşinci gök katını, nefsi mardiye, ruhun altıncı gök kata ulaştığını, gök katına ulaştığını gösterir. Radiye, kişinin Allah'tan razı olmasıdır. Mardiye de Allah'ın okulundan razı olmasıdır. Birbirini takip eden iki kademe ve sonuç tezkiye. Nefs tezkiyesi, o kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 artarak gelen 7 defa %7, yani %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa sahip olmuştur. İşte bu mutluluğun yarısının ötesidir. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla %51 nura sahip olmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu noktaya kadar kişi Allah Teala tarafından özel bir koruma altında tutulur ki bu korumada şeytanın bu kişiye hiçbir açıdan bir zarar vermesine Allah Teala müsaade etmez. Şeytanı o kişinin işlerine bulaştırmaz. Müdahalesini kesin olarak önler. Şeytan kudurur. İşte bu süreç bir insanın hayatındaki en mutlu süreçtir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7 tane gök katını aşan ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır.
Ruh bizde olduğu sürece biz bizim ruhumuz falan diye geçer. Aslında bizim ruhumuz hiçbir zaman olmamıştır o. O Allah'ın ruhudur. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes mutlu olmak ister ve de insanlar sadece mutluluğu nasıl elde edeceklerini bilmedikleri için mutlu olamazlar. İşte size mutluluğun reçetesini biliyoruz, veriyoruz. O reçeteyi bize hamdolsun ki Allah öğretti ve Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah bize mutluluğu Kur'an'daki ayetlerle ve Allah'ın bize verdiği görev hepinizi o mutluluklara ulaştırmak görevidir. Hepiniz mutluluğa layık olacaksınız. Nefsinizdeki afetlerle usta bir savaşçı olarak savaşmayı öğreneceksiniz. Ve de bunu başardığınız günler gelecek. En azından nefsinizin kalbinin yarısını afetlerden temizlemek, %51'ini temizlemek hepinize Allah'ın sunduğu muhteşem bir imkandır. Allah Teala hepinizin bu muhteşem güzelliği yaşamanızı ister. Hayatınızın en güzel 7-8 ayı, 8-9 ayı, 10 ayı ama baştan aşağı mutluluk. Kişi hiç yaşamadığı bir mutluluğu, iç huzurunu yaşar. Çünkü Allah Teala o kişiyi karantinaya almıştır. Şeytanın ona müdahalesini %100 önlemiştir. Şeytan kudurur. Size hiçbir şey yapamamanın o büyük aczini, acısını, huzursuzluğunu şeytan o 7-8 aylık devrede, yani Allah'a ruhunuz ulaştığı noktaya kadar geçen devrede, Allah'a ulaşmayı dilemenizden ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresidir. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman davranış biçimleri itibariyle bir insanın mutlu olabilmesi için ne yapması lazım? Kendisini başkalarına adaması lazım. Eğer her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa, huzur veriyorsa, bunun için yaşıyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yakaladınız demektir. İnsanlara yardım edin. İnsanların mutlu olmasına çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden yaşadığınız sürece sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. O insanı kainattaki en üstün, Allah'a en yakın ve Allah'a
ulaşabilen tek varlık olarak yaratmıştır. Bütün insanlar doğuşlarında kendilerine ruh üflenen yegane yaratıktır. Yegane yaratıklardır. Sadece insan Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah kendisinden bir ruhu üflüyor insana. Bu insanın kainatta en üstün varlık olduğunun kesin ispatıdır. Başka hiçbir varlık, hiçbir mahluk, ki yaratılan her şey Allah'ın mahlukudur, halk ettiğidir, ruh taşımıyor. Bu sadece insana hastır. Bu sebeple Allah-u Teala muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Allah'ın halifesidir insanoğlu. Allah'ı temsil eden, yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık insandır. Çünkü sadece insan Allah'tan bir ruh taşır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir ruhun sahibi değildir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Bütün gönlümüz hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Ama anahtar sizde. Siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve Allah'a doğru yolculuğunuz başlayacak. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki Allah Teala'nın sizlerden istediği şey sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz yeter. Allah Teala sizin talebinizi kalbinizden okur. O talep kalbinizde varsa, dikkat edin, dilinizde değil, burada kalbinizde varsa, o zaman Allah sizi kendisine ulaştırır. İşte bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dileyeni kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Öyleyse insana düşen şey ne? İnsana düşen şey bu konuda kendine düşeni gerçekleştirmek. Nedir kendine düşen? Bir talep. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Buradan kalpten bir dilekle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah için bu dilek tek başına yeterlidir. Başka hiçbir şeye kişinin ihtiyacı yoktur. Velev bu kişi namaz kılmayı sevmese, velev bu kişi oruçta büyük açlık hissetse, velev bu kişi zikirden nefret etse, bunlar üç temel hedef: namaz, oruç, zikir. Bunların hiçbirisi önem taşımaz. Allah Teala o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kontrolü altına alacaktır. Ve bu kontrol altına alış bir nevi onu şeytandan koruyan bir kalkanın o kişiyi bütünüyle kaplaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı buradan kalbinden dilerse Allah Teala aynı anda onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Hiçbir an bile beklemez Allah Teala. Derhal harekete geçer ve o kişiyi rahmetiyle, ilmiyle zaten kuşattığı, bu sebeple kalbinden geçen her şeyi bildiği o kişiyi bir koruyucu kalkan altına alır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı noktaya kadar 7-8 aylık bir süredir, bilemediniz uzun sürdüğü birinde 10 ay olsun, netice değişmez. O kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhu bu maksatla vermiştir. Ve açık bir şekilde Allah Teala emrediyor ruha. Fecr suresi 28. ayet-i kerime: İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh, diyor Allah Teala. Nefse de emir vermiş: tezkiye ol. Allah'tan razı ol.
Allah'ın rızasını kazan, nefse bunları söylüyor, ruha da söylüyor ki Allah'a geri dön, irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri çekilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka bir şey istemiyor. Bu geçici mutluluk, 28 aylık bir sürecek olan bu mutluluk, herkese Allah Teala tarafından bedava takdim edilir. Kim bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah mutlaka onlara bu mutluluğu yaşatır. Ama önemli olan bu değildir. Çünkü bu noktaya kadar ulaşan kişi, bundan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra, bu insanların çoğu ne yazık ki, şeytanın saldırılarına dayanamayıp, yoldan düşerler. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra, kişinin yapması lazım gelen şey, aynı zikir seviyesini, mesela diyelim o kişi 37 bin zikirde veya 43 bin zikirde ulaşmış Allah'a. Bir günde 43 bin zikir yapıyormuş. Bu 43 bin zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirebilse kişi, 3. kat cennetin sahibi olur. Öldükten sonra, kıyametten sonra 3. kat cennete girecektir. Dünya hayatında da mutluluğun yarısını yaşayacaktır. Dünya mutluluğunun neden yarısını dedik? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler sadece %51 yok olmuş. O seviyede daha fazla nefsinin kalbine nur dolması söz konusu değil. O zikir seviyesinde o kadar gerçekleşiyor. Bu husus, yani diyelim 47 bin zikirde buraya ulaşmış kişi, bu zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirsin kişi, aynı mutlulukla yaşar. Dünya mutluluğunun yarısını bu kişi ömür boyunca yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra da Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi olmuştur bu kişi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı için üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Bu noktada nefsindeki afetler %51 azalmıştır. Yani nurlar afetlerden öteye taşmıştır. Hakim olan şeytan değildir. O arada hakim olan artık Allah'ın emirleridir. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ömür boyu mutluluğu yaşarsınız. Zikrinizi azaltmadığınız sürece tehlike yoktur. Mutluluğu yarıya yaşarsınız ama yaşarsınız. Peki mutluluğun bütününü kim yaşar? Daimi zikre ulaşıp da ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra evvela fizik vücudunu Allah'a teslim eden, zikri günün %80'ini aşan kişi ve neticede nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden, daimi zikre, sonra da tesbihe ulaşan kişi, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişi, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. O her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kadar çok istiyoruz ki hepinizin bu kadar kolay bir hüviyeti olan dünya mutluluğunun yarısını mutlaka kazanmanızı, en az yarısını mutlaka bu kadar kolay bir şekilde kazanmanızı, neden bu kadar kolay? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Siz sadece isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ey yüce Allah'ım. Allah da mutlaka sözünü tutacak. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 ıslah olacağı için, afetlerden kurtulup fazlalarla donatılacağı için siz dünya mutluluğunun yarısından fazlasını devamlı olarak yaşayabilecek birisi olacaksınız.
Bu herkese verilmiş Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Herkes bundan istifade mutlaka etmelidir. Bu bir fırsattır insanlık için ve vazgeçilmemesi lazım gelen bir konudur. Herkes mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor inşallah. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'tan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda bir defa daha sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize. Sizlerle birlikteyiz. Beraberliği yaşıyoruz. Bu beraberlik sadece bir söyleşiyi dinleme ve söylemeden ibaret değildir. Çok daha devruni bir anlamı vardır. Çünkü biz bu konuşmalarda hep Allah'tan bahsederiz. Allah'ın hedefinin bütün insanları mutlu etmek olduğunu, onları mutlak olarak asgari seviyede üçüncü kat cennete mutlaka ulaştırmak istediğini herkesin bilmesini isteriz. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ne ulaşacak? Fizik vücudumuz mu Allah'a ulaşacak? Hayır. Allah'ın bizlere üfürmek lütfunda bulunduğu ruhumuz, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın ruhu Allah'a geri dönecek. Birçok insan böyle bir noktada hep sorar. İyi ama biz ölmez miyiz o zaman? Hayır sevgili kardeşlerim, ölmeyiz. Ruh vücudunuzdan istediği an ayrılır. Belki dünyanın öbür ucuna gider, belki başka bir dünyaya ulaşır. Oradan tekrar sonsuz hızıyla geri döner. Tamamen serbesttir. Ve hiçbiriniz onun sizden ayrıldığını ve tekrar ruhunuzun geriye geldiğini anlayamazsınız. Böyle bir şey hiç kimseye nasip olmaz. Ama ruh muhteşem bir serbestliğinin sahibidir. Dilediği an, dilediği yere sonsuz hızla ulaşabilmek imkanında sahibidir. Dilerse kişinin vücuduna hemen geri döner, dilerse dönmez. O ruhun kendi talebine bağlıdır. Ama hepiniz bir görevle görevlisiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yeni bir güne adım atıyorsunuz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kişiye Allah-u Teala bu konudaki talebi hissettirir. Bu talebi hisseden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir.
İşte böyle bir dileği hacet namazını kılıp da mürşidini sormakla gerçekleştirecek olan bir kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. Mutlaka boy abdesti alınarak kılınır. Ve kişi dileğini Allah'a ulaştırır. Çok kuvvetli bir ihtimalle Allah Teala bu dileği kabul edecektir. Allah'ın istediğine sevgili kardeşlerim, insanların ruhlarının o insanlar hayattayken Allah'a geri dönmesi. Bu neyi ifade eder? Bu o kişilerin Allah'ın cennetine girmesini ifade eder. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktada 1. kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu, bana yardımcı ol, sana ulaştırmamı nasip et bana. Daha kısa bir ifadeyle, ya Rabbi ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyam var. Bir ermiş evliyada ben olayım. Ne olur yüce Rabbim. Ermiş evliyadan biri de ben olayım. Ne olur yüce Rabbim. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Cehennemi görmediniz. Ne kadar korkunç işkencelerim var olduğunu bilmiyorsunuz. Ama görseydiniz hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Onun için biz naçizane hepinize ama hepinize diyoruz ki bizim kardeşimiz olun olmayın kim olursanız olun insanın insan iseniz hatta cin iseniz biz sizin Allah'a yakın olmanızı isteriz. İnsanlara Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Ama cinler için böyle bir olay söz konusu değildir. Onlar fizik, vücut ve nefsten oluşurlar. Ama insanlar fizik, vücut ve nefsin ötesinde bir de Allah'ın doğar doğmaz kendilerine üfürdüğü ruhla mücehhezdirler, cihazlandırılmışlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, isteseler de insanlar, istemeseler de ruhları mutlaka Allah'a geri dönecektir. Kişi istemiyor. Tamam. Ölene kadar ruh dilediği an vücuttan ayrılıp, dilediği an tekrar vücuda girerek, dikkat edin kişi dilediği an demiyorum. Ruh dilediği an vücuttan ayrılarak, dilediği an tekrar vücuda dönerek, o kişi ölene kadar onunla beraber olur. Tam bir kopyasıdır kişinin. %100 kopyası. İşte bu ruh adı verilen varlık böylece ölüme kadar o kişiyle beraber yaşar. Her gece o vücuttan ayrılır. Kişi rüya denen olayı onunla yaşar. Vücudundan ayrılan ruhuyla yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki ruhun insan vücudunda bir süre kaldıktan sonra Allah-u Teala'ya geri dönmesi ölüm denen bir olayla mutlaka kesinleşir. Ölüm, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a geri dönmesidir. Eğer kişi daha evvel mürşidine ulaşmamışsa, daha evvel Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmamışsa, o zaman o kişinin ruhu vücudundadır. Bir kişinin ruhu Allah'a kendi kendine ve kendi idrakiyle ulaşamaz. Mutlaka kişi bir, Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Allah'a mülaki olmak demek, ruhun Allah'a ilka edilmesi, ulaştırılmasıdır.
Veya ruh açısından düşünürsek ruhun Allah'a, o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva söz konusuysa neyle karşı karşıya oluruz? O kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle dilemişse vücudundan ayrılacaktır. Ruh kendi kendine vücuttan ayrılabilir, her an ayrılabilir ama Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ruhun Allah'a ulaşması bir kafile ulaşmasıdır. Yani birçok ruhun bir arada Allah'a doğru yola çıkmasıyla gerçekleşir. Öyleyse ruh insan vücudundan ayrılıp da kendi kendine bir yolculukla Allah'a ulaşamaz. Ruhun Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılabilmesi mutlaka o kişinin Allah'tan mürşidini sorarak Allah'ın kendisine gösterdiği o mürşide, başka birine değil, o mürşide ulaşmasıyla tabiyet tamamlandığı zaman gerçekleşir. Kişi mürşidine ulaşır, el öper ve onun söylediklerini tekrar eder. Böylece tabiyet gerçekleşir. Tabiyet gerçekleştirdiği anda ruh o kişinin vücudundan mutlaka ayrılacaktır ve o tarikatın kafilesine katılacaktır. O sırada o tarikattan birçok kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk üzeredir. Öyleyse böyle bir muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Biz Muhammed Raşit Hazretlerine tabi olduk. Yıllarca yıllarca önce o sağ iken. Ve ruhumuz o zaman vücudumuzu terk etti ve o kafileye katıldı. Muhammed Raşit Hazretlerinin kafilesine ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Daha sonra Allah Teala bize diğer teslimleri de mümkün kıldı. Allah'a sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz öyle bir noktayı ihtiva etmelidir ki ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk etsin. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar kafilesine o da katılsın. İşte böyle bir noktada 7 tane gök katı o ruhlar tarafından birer birer açılacaktır. Böyle bir yolculuktur ki bir kısmı birinci katta kalacaktır. Daha ikinci kata çıkma yetkisi alamayanlar. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilecektir. Bir kısmı üçüncü, bir kısmı dördüncü, bir kısmı beşinci, bir kısmı altıncı, bir kısmı yedinci kata kadar çıkabilecektir. Ve yedinci kata kadar çıkabilenler ancak Allah'a doğru bir yolculuğu yedinci katta yapacaklardır. Ve onlardan ehil olanlar birer birer Allah'a teslim olacaklardır. Kişinin ruhunun zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekir. Ancak bu tamamlandığı zaman kişi Sitretül Münteha'ya ulaşabilir. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insan için Allah ile beraber olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Kim yarattı bizleri sevgili kardeşlerim? Hepimizi Allah yarattı. Yaratmayı diledi, ol dedi, oldu.
Sevgili kardeşlerim, siz isteseniz de istemeseniz de ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ama sevgili kardeşlerim diye başlamamız hasebiyle şurası muhakkak ki sizler ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenlersiniz. Öyleyse bu dizayn içerisinde güzelliği yaşayacaksınız. Kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerse ve onun sevgili kardeşlerim 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka bu zaman parçası içinde kendisine ulaştıracaktır. Böylece kişi Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi, yani bir ermiş olacaktır. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş, görünmez olmuş. Nereden gelmişti? Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmişti. Her doğan çocuğa, her doğan bebeğe Allah doğduğu an ruhundan üfürür. Bu Allah'ın ruhunun o kişiye yüklenmesidir. Niçin yükler Allah Teala? O kişi aklını başına alsın da ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırsın ve ermiş evliya olmak şerefine ulaşsın. Bu ruhun teslimidir. Daha sonrası kişinin zikrinin günün yarısını aşmasından çok sonra fizik vücudunun Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindeki bir hüviyetiyle kendisine düşen görevleri yapması ve zikrini yeterli seviyede arttırmasıyla kişinin önce ruhu Allah'a ulaşır. 7-8 ayda bu olay gerçekleşir. Sonra fizik vücut teslim edilecektir. Bu o kadar kolay bir iş değildir. Kişinin nefsinin kalbinin büyük ölçüde Allah'ın nurlarıyla dolması gerekir. Bu veçin teslimidir. Nefsin teslimi ise daha ötede bir müessese

çok şeyleri unutmuş durumdalar. Dikkat edin ki bir Osmanlı İmparatorluğundan bahsediyorsak Osmanlı'nın bütün padişahları tasavvuftandı. Saray erkanı tamamen tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Hep Allah'ın yardımını aldılar sevgili kardeşlerim. Allah onlara bu sebeple hep yardım etti. Ve onlar görevlerini en güzel standartlarda gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak aslında başkaları için yaşamanın paralelindedir. Kim başkalarına hizmet için, başkalarını mutlu etmek için çalışıyorsa, o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçmiş olan birisidir. Ve onun ruhu mutlaka 7-8 ay içinde Allah'a ulaşır. Kişi daha zor şartlarda dinini yaşamak istiyorsa, günün yarısını aşacak olan bir zikri gerçekleştirecektir. Daha sonra çok daha üst seviyede zikir gerçekleşecektir. Neticede kişi daimi zikre ulaşacaktır. Her birisi ayrı kademeleri ifade edecektir. Kişi önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse insanoğluna baktığımız zaman ya mutlu bir insan ya da mutsuz bir insan hüviyetindedir. Allah'a doğru yola çıkmayan bir insan mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir kişinin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de mutlu olmasını ifade eder. Böyle bir şey nefsle ruh arasındaki kavganın bitimiyle tamamlanır. Nefs, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan, şeytanın tesirine bütün boyutlarıyla açık olan bir muhteva taşır. Ruh ise sadece Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir mekanizma ifade eder. Biz insanlar nefsimizin afetleri sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemeye yönelik olarak yaratılmışız. Ama insan tasavvufu öğrendikten sonra mürşidine tabi olup da tatbikatını başladıktan sonra buradaki en büyük düşman olan nefsin afetlerini yenmek imkanının sahibi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bütün insanlar için Allah o insanların mutluluğunu vermeye daima hazırdır. Yeter ki kişi öğrensin ne yapması lazım geldiğini ve tatbikata sokmak için Allah'tan talepte bulunsun. Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Sevgili kardeşlerim, hidayet demek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ulaşma neyi sağlar? Ruhun o vücutla ilişkisi.

kesinin kesilerek Allah'a teslim olmasını sağlar. Bundan sonraki safha fizik vücudun teslimidir. Ondan sonraki safha nefsin teslimidir. Son safha ise iradenin teslimidir. Demek ki ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek gibi bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. Bu görevi gerçekleştirdiğimiz takdirde her şeyin en güzele dönüşmesi söz konusu olacaktır. Öyleyse bütün insanlar için bir güzellik söz konusu. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Mutluluğun seviyeleri ise Allah'a ulaşım edilemekle başlar. Mürşide tabiyet ikinci safayı, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safayı, fizik vücudun teslimi dördüncü safayı, nefsin teslimi beşinci safayı, muhlis olmak altıncı safayı, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safayı sağlar. Bunların hangisine ulaşan kişi o ulaştığı noktada ölmüşse cenneti de ona göre dizayn edilir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu muhtevanın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bundan sonrasına ulaşamadıysa. Ama mürşidine ulaşmış da ondan sonra ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi yaşamış ve ruhunu Allah'a ulaştırmış, ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olmuşsa altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim etmişse yedinci kat cennetin sahibidir. Mutluluklar daha üstün, daha üstün, daha üstün seviyeye ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bu teslimleri gerçek anlamda tamamlayabilen bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanlar mutlu oldukça Allah'ın dostluğunu kazanmaları da aynı paraleli takip ettiği cihetle bir taraftan mutlulukları artar, bir taraftan manevi tekamülleri devamlı ikmal edilir, tamamlanır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içinde insan olmanın ne kadar güzel bir muhteva taşıdığını görüyoruz. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İstiyor ki her an Allah ile birlikte olalım. Olur mu bir insan her an Allah ile birlikte? Zaten birliktesiniz. Yeter ki siz ona müracaat edin. Onunla konuşun. Kim? Ya Rabbi, ben seninle konuşmak istiyorum. Ben senin sesini duyamasam bile sen benimkini mutlaka duyuyorsun. Ben senden ruhumu sana teslim etmeyi, fizik vücudumu teslim etmeyi, nefsimi teslim etmeyi, irademi teslim etmeyi diliyorum. Biliyorum ki ben kendime düşenleri yapabilirsem sen mutlaka bunları gerçekleştireceksin. Ve beni birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerden birine mutlaka ulaştıracaksın. Şimdi bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanları ne kadar çok sevdiğini gösterecek olan asli delili verelim.
Bir kişi Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemişse ve ölmüşse, "Ya Rabbi, ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bütün ermiş evliyaların gibi ben de ereyim, ruhumu sana ulaştırayım." Böyle bir talebi yapmış kişi ama hayatı buna müsaade etmemiş. Ama bu talebi varsa bu kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Peki yaşasaydı ne yapacaktı bu kişi? Yaşasaydı Allah Teala onun hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp, Allah'tan mürşidini sorması halinde mutlaka mürşidlerini gösterecekti. Gösterdikten sonra bu kişi ölmüşse, mürşidine ulaşamadan ölmüşse, birinci kat cennetin sahibidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidini bile soramadan ölmüşse, gene birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibidir. O zaman milyonlarca Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen insanı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Bu insanlara yazık olmuyor mu? İşte ömrümüzü burada bu hakikatleri bütün insanlara anlatabilmek için tüketiyoruz. Ve bütün gücümüzle insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ki hiç korkmayın. Bir insanın cennete girmesi son derece kolay bir dizaynı ifade eder. Bir tek dileğiniz, "Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında bir dileğiniz bunu mutlaka sağlar. Peki kişi nereden bilecek? Bunu gerçekten diledi mi, dilemedi mi? Son derece açık ve net olarak bilir. Neden? Çünkü dileyen kişi derhal mürşit konusunda bir talebin sahibi kılınacaktır Allah Teala tarafından. O kişi mutlaka mürşidini aramaya başlayacaktır canı gönülden. Çünkü onu hedefe ulaştıracak olan, yani onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişi onun mürşididir. O mürşit ne yapmıştır? O da vaktiyle kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi ne yapmıştır? O da kendi mürşidine tabi olmuştur. Nereye kadar ulaşıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşıyor konu. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor demek zor mu? Hayır, hiç zor değil. Kim bu kadar kolay bir şeyi, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyi tahakkuk ettirmişse, o kişinin cehennemden kurtulmaması mümkün değildir. Hemen öldüğünü kabul ediyorum. Ve yaşarsa sevgili kardeşlerim, bu kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Herhangi bir mürşide kimse tabi olamaz. Tabi olduğu zaman bir işe yaramaz. Allah Teala onun mürşidini ona mutlaka gösterir. Nasıl gösterir? O kişi öyle bir mürşit sevgisi duyar ki hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan sorar. İşte Allah'ın beklediği budur. Hacet namazının kılınması ve Allah'tan mürşidin sorulması. Boy abdesti alınır, hacet namazı kılınır ve kıbleyi sağa alarak yatılır ve vücut da sağ tarafa döner o gece. Ve Allah'tan mürşit istenir. Eğer kalpten bir dilek söz konusuysa Allah'ın o gece o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama peki kişi kalpten bir dilekte bulunmadıysa göstermez. Ne yapması lazım o kişinin? Arkasından bir daha hacet namazı kılması lazım. Gene göstermedi. Bir defa daha kılması lazım. Çünkü kendisine demek ki eksiklik var bu konuda. Allah Teala her şeyi en üst noktasına kadar bilir. Kim neye layıksa layık olduğunu Allah Teala ona mutlaka
hediye edecektir, ihsan edecektir demek. Daha doğru Allah Teala bu ifadeyi kullanıyor. Allah ihsan eder. Hediye biz insanlar arasındaki eşit seviyedeki insanların birbirine verdikleri şeyler. Ama Allah yücedir. O ihsan eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip etmiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Aklı başında olan bir insanın normal standartlarda cehenneme gitmesi mümkün değil demek. Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi aklını başına toplayıp da Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşarsa Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını mutlaka kılacaktır. Büyük bir arzuyla, şevkle, istekle kılacaktır. Hacet namazını kılmak için boy abdestini alacaktır. Ondan sonra hacet namazını kılacaktır. Ve Allah Teala o gece ona büyük bir ihtimalle o gece mürşidini gösterecektir. Göstermedi, kişi tekrar kılacaktır, tekrar kılacaktır. Ama Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse onun mürşidini mutlaka kendisine gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Allah Teala'nın buradaki dizaynına dikkatle bakalım. Ne istiyor Allah Teala sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizden ne istiyor? Allah Teala bizden, hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve Allah Teala bizden cennete girmemizi istiyor. Sonsuz bir cennet hayatının yaşanabilmesi için bu kadar basit bir sebebe dayalı. Cennet hayatı sonsuzdur. Sonsuza kadar devam eder. Böyle bir cennet hayatını sağlayabilmek, cennet hayatına kavuşabilmek, cennete girebilmek bir kişinin kalpten bir dilek olması kaydıyla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesiyle devreye girer. Böyle kişinin bu talebi kabul edilmiş midir, edilmemiş midir? Kişide eğer bir mürşit aşkı, mürşide ulaşma talebi oluşmuşsa, ki mutlaka oluşur, eğer o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ına mutlaka bir mürşit talebi, mürşidine ulaşmanın o müthiş iştiyakını verecektir. Ve kişi isteyecektir mürşidini Allah-u Teala'dan, şevkle, aşkla isteyecektir. Ve Allah ona mutlaka hacet namazını kılıp da boy abdestini alıp hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini istediği zaman mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Hepimiz aynı yollardan geçtik. Mürşidimize ulaştık. Öyle Allah Teala'nın yoluna girdik. Biz Muhammed Raşid Hazretleri'nin talebesiyiz. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir mürşidi mutlaka olmalıdır. Ve birçok insanı Allah'a ruhen ulaştırmış olan bir mürşit olmalıdır bu. Gerçek bir mürşit olmalıdır. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için kurtuluş en güzel standartlarda mümkündür. İşte böyle bir dizayn içerisinde ne olması lazım? Herkesin mürşidini Allah'tan sorması lazım. Allah herkese onun üslubuna, onun standartlarına uygun bir mürşidi mutlaka gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala herkesin cennete girmesini ister. Ama insanları serbest iradeyle yaratmıştır.
O yarattığı serbest irade sebebiyle insanların bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler ve dileyen herkes Allah'ın cenneti için ehildir artık. Büyük kısmı ise ne yazık ki dilemez. İşte problemimiz burada sevgili kardeşlerim. O insanların büyük kısmının da Allah'a ulaşmayı dilediği bir güne mutlaka gelecek devrelerde ulaşılacaktır. Ve insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, hangi devirde yaşarsa yaşasın kişi, mutlaka Allah'ın cennetine girer. Eğer hüviyet değiştirmezse, yani küfre tekrar dönmezse. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Hepinize Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Neden hep mutluluk diyoruz? Çünkü Allah-u Teala'nın bütün insanları ulaştırmak istediği menzil orasıdır. Mutluluk. Şeytanın da bütün insanları ulaştırmak istediği yer mutsuzluktur. Şeytan devamlı sizi yanlış şeyler yapmaya yöneltir. Nefsinize kurban olmanızı ister. Nefsinizin bütün arzularını yerine getirmesini ister. Nefs şerri emreder. Allah ise ruhunuza tabi olmanızı ister. Ruh sadece hayra emreder. Sevgili kardeşlerim, iki düşman kardeş. Birisi nefs isimli vücudunuz. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Gece rüya gördüğünüz vücudunuz odur. Her gece nefsiniz devir sayısı eşit olunca fizik vücudunuzda nefsinizin devir sayısı vücudunuzdan derhal ayrılır. Ayrılır ve her yere gidebilir. Bir anda en uzak yerlere ulaşabilir. Başka gezegenlerde bile olabilir. Böyle bir imkanın sahibi nefsiniz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz en büyük düşmanınız. Sizi cehenneme sürükleyebilecek olan tek vasıta. Allah'ın emirleri var. Emrettikleri şeyler. Onları yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim mutluluğumuz için elzemdir. Allah-u Teala neyi üzerimize farz kılmışsa, o farz kıldığı her husus mutlaka bizi daha mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Namazı farz kılmış Allah-u Teala. Namaz bir mutluluktur. Allah'ı seven kişi için. İşte Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu sevginizi ölçmek için namaz kılın ve namazdaki mutluluk derecenize bakın. Ne kadar mutlusunuz? Öf be, gene namazın vakti geldi. Aman şu namazı kılayım da hemen yakamdan düşsün. Kurtarayım paçayı. Ah keşke sadece farzları kılsam da bitirsem namazımı. Bu sünnetlerde ne oluyormuş? Bu kadar arttırmanın alemi var mı yani bu namazı? Gibi düşünceleriniz varsa kendinize en büyük zulmü yapıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, namaz her şeyden evvel doyulmaz bir mutluluktur. Kimler için? Namaz boyunca iradesini Allah'a bağlayanlar için. Sevgili kardeşlerim, namaz boyunca hep Allah'ı düşünenler için. Ne kadar Allah'ı düşünmeye ara verdiniz, o kadar az zevk alırsınız namazdan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i imtihan ediyor. Sadece diyor iki rekat kılacaksınız. Bu iki rekat boyunca namazın başından sonuna kadar Allah'ı düşüneceksiniz. Bu aranızda bir yarıştır diyor. Hadi bakalım diyor şimdi namaza.
Sevgili kardeşlerim, konunun başlangıç noktasındayız. Daha Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir yeni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sırayla tabi olmuşlar. O noktada bir yerdeyiz. Onlar daha henüz ulaşmamışlar yani. Ve namazdan sonra hepsi aynı şeyi söylüyorlar. O kadar gayret ettik, tam yaklaşmıştık ama kaçırdık. Sevgili kardeşlerim, bu namaz 4 rekatlık bir namaz olsun, 2 rekatlık bir namaz olsun, önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Acaba ne kadar Allah'ı düşünerek namaz kılıyorsunuz? Yoksa eğer Allah'ı düşünmeden sadece aman şamdan düşsün diye namaz kılıyorsanız, o zaman namazın zevkine varamazsınız sevgili kardeşlerim. Namaz sizin için bir zevk olmaz. Namaz kılarken kendinizi yukarılarda, 7. gök katında hissetmeye çalışın. 7. gök katında değil, Allah-u Teala'nın huzurunda hissetmeye çalışın. Huzur namazının kılındığı namazın muhtevası içinde hissetmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki. Her şey sizi mutluluğa çağırıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e hangi farzı koymuşsa biliniz ki o farz bütün insanlara mutluluk katmanın bir fakültesidir. Neyi emretmişse o mutluluğun simgesidir. Neyi yasaklamışsa o da mutluluğun simgesidir. Allah Teala hepinizi sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Herkesi çok seviyor. İnsanlar Allah'a ne kadar layıklarsa, liyakatleriyle Allah'ın onlara karşı olan sevgisi aynı paraleli takip eder. Ne kadar layıksa, o kadar Allah Teala tarafından sevilir. Allah'a layık olabilme seviyesi de Allah'ı sevmekle paralel yürür. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? İşte Allah'a layık olma seviyeniz o kadardır. Sadece 2 tane alternatif var. Allah'ı sevmek veya kendinizi sevmek. Bunun manası nefsinizi sevmek. Allah'ı sevdiğiniz zaman nefsinizden fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Başlangıçta namaz nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Zikir nefsinize ağır gelen bir müessesedir. Ve nefsiniz başlangıçta şeytanın tesirinde olduğu için zikir yapmanızı hiç mi hiç istemez. Namaz kılmanızı da. Ve siz her seferinde nefsinizi yenerek namaz kılmak mecburiyetinde kalırsınız. Ama zikrinizi arttırdıkça adım adım namaza karşı sevgi, namazı sevmenin payından kendisine alarak devamlı büyür. Namaz kılmayan bir insan o noktanın başındadır. Namaz kılmaya başladığı zaman bundan sıkıntı duyuyorsa o sıkıntı adım adım azalarak devam edecektir. Ve de namazlarını
kıldığı zaman başlangıçta zoraki olan kişi için bile namaz kısmen bir zevk olacaktır. Burada bir ayrıcalık var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi artık Allah'ı sevmiştir. Allah'ı kendisinden öne geçirmiştir. İşte Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyip de ulaştıran bir insan için Allah Teala her şeyin en güzelini nasip eder. O kişi için dünya yarı yarıya huzuru ve mutluluğu yaşadığı bir dünyadır. O kişi zikrini yapar ve bu zikir onu en güzele doğru devamlı olarak çeker, götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığınız zaman her şeyi en güzel standartlarda göreceksiniz. Allah-u Teala ne yaparsa tam yapar. Eksiği yapan, hedeflere ulaşamayan, biz insanlarız, bir de cinler, yani bütün yaratıklar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en mükemmel şekilde tesis eder. O mükemmeli bozan, berbat eden biz mahluklarız. Allah Teala bize akıl vermiş. Aklı şeytan da kontrol etmeye çalışır. Allah da kontrol etmek ister. Ama Allah Teala'nın bir kanunu var. Biz insanlara serbest irade vermiş. O verdiği serbest iradeyi mutlaka kullanmamızı istiyor Allah Teala. Onu kullanabilmek içinse mutluluğu yaşayabilmek için o iradeyi Allah'ın emrettiği istikamette kullanmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücut namaz kılmayı sevmeyecektir ama biz onu sevdirmeye çalışacağız. Bir süre sonra fizik vücut namazın bir zevk olduğunu idrak eder. Namaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Eğer Allah ile şuradan kalpten bir ilişkiyi kurabildiyseniz namazlarınızı doyulmaz bir zevk olarak yaşarsınız. Zikriniz doyulmaz bir zevk olur. Daimi zikre ulaşanlar o doyulmaz zevki adım adım içenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu mu tamamen mutluluklardan oluşur. Şeytanın yolu mu o da mutsuzluklardan. Birisi Allah ruhumuzu da teslim almak ister. Fizik vücudumuzu da teslim almak ister. Nefsimizi de teslim almak ister. İrademizi de teslim almak ister. Neden? Çünkü ister ki biz mutlu olalım,
Daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, daha çok mutlu olalım, en çok mutlu olalım. Mutluluğumuz kesintisiz bir mutluluk olsun. İşte günlük zikir seviyemizle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Ne ka küfte, o ka ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, ne kadar zikir, o kadar mutluluk. Zikrinizin seviyesi mutluluğunuzun göstergesidir. Hani terazinin bir tarafına gramlar konur, öbür tarafına tart olacak olan malzeme konur ya, işte o gramları zikir olarak kabul edin. O zikir seviyesi kadar mutlusunuz. Terazi dengede. Terazinin gramları arttıkça karşılığındaki zikir seviyesi de artacaktır. Gramlarının zikir gayreti olarak değerlendirilmesi halinde gayretiniz arttıkça zikir giderek artacaktır. Zikriniz arttıkça mutluluğunuz artacaktır. Zikriniz boyutlarını daimi zikirde ondan sonra da iradenizi Allah'a teslim etmekte yükselteceksiniz. En doruk nokta iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman külli irade sizi kontrolü altına aldığı zaman gerçekleşir. Artık zikirde değilsiniz. Külli irade size Allah, Allah, Allah diye Allah'ın isminin tekrarını yaptırdığı için artık siz tesbihtesiniz. Zikir orada tesbihe dönüşür. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizin seviyesiyle paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Allah'ı sevmenin ölçüsü zikirdir. Bir günde ne kadar zikrediyorsunuz? Eğer 2,4 saat, yani 24 saatin 10'da 1'i kadar zikrediyorsanız, mutluluğunuz 10'da 1'dir. Günün 4'te 1'i kadar, yani %25'i kadar seyrediyorsanız, zikrediyorsanız, mutluluğunuz %25'tir, 4'te 1'dir. Günün yarısı kadar zikrediyorsanız mutluluğunuz %50'dir. Daimi zikre ulaşmadan evvel ki son aşamanız %80 zikre ulaşmaktır. Ondan sonra daimi zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından salavat nurları önce %2 rahmet taşır kalbinize.
Sonra %98'e kadar ulaşan fazılları taşır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Fazıllar ve baştan giren %2 rahmet, mutluluğu temsil eder. Fazlın girdiği yerde kişinin nefsindeki kavga o seviyede biter. %2 rahmet nuru, %2 kavga bitimini. Ondan sonra gelecek olan her %7 fazıl birikimi, %7 mutluluk artışını ifade eder. O seviyede yani %2 artı %7, %9 seviyesinde nefsin kalbinde kavga bitmiştir. Sonra adım adım gidişer gidişer bunlar yükselecektir. İlgisi %7'lik sistem olmasının arkasında o kişinin ruhunun, yola çıkan ruhunun her %7'de yalnız bir gök katı aşabilmesi olayı vardır. İki olay birbirine kesin kes bağlıdır. Nefsinizin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikimi sizi yine zemin katta bırakır. İlk, ondan sonraki ilk %7 fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar çıkmaya başlar. Ötekiler yukarı çıkar, sizinki çıkamaz. Çünkü henüz %7 zikrediyorsunuz. Sonra zikrinizi arttıracaksınız. İkinci bir %7 nefsinizin kalbi fazılla doldu. Ruhunuz ikinci gök katına çıkmak yetkisinin sahibidir. Orada su var olma havuzlarında su var alacaktır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, başlangıçtaki %2 rahmet birikimine ilave bunlar. Üçüncü gök katına ulaşacaksınız. Sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi %49 eder. Yedinci gök katında ruhunuz 7 tane alemden geçecek. Bu sebeple burası biraz uzun bir devreyi ifade eder. Ta ki zikir hücrelerinde Allah'a doğru yola çıkan ruhunun zikrini tamamlasın da sitetin müntahaya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında yok olsun. Allah'ın zatına bir ruhun ulaşabilmesi iki yatay, iki dikey, dört yolculukla mümkündür. Hangi mürşidin yanında tövbe alırsanız alın. Eğer o mürşit gerçek bir mürşitse tövbeniz anında ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk eder. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. Bu otomatik bir işlevdir. Bütün ruhlar gidecekleri yeri bilirler. Ruh çünkü Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Ruh hepiniz için bir emanettir. Vücudunuzdaki tek emanet ruhunuzdur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman fizik vücudunuz emanet olur. Fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikre ulaşmadan evvel artık nefsiniz emanettir fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Neden? Çünkü artık daimi zikirdesiniz. Her an Allah'ın katından fazıllar
nefsinizin kalbine salavat nurları tarafından taşınıyor. Başlangıçta salavat nurları sadece %2 rahmet getirirler. Öncü kuvvet. Ondan sonra 7 defa %7 fazlalık birikimi %49 eder. Ve ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Ondan sonra nurların gelişi devam eder. Bir %49 nur daha birikecektir. Daimi zikre ulaşmanız için önce dik yokuşu aşmak mecburiyetindesiniz. %51 nispetinde olan nurları %80'e çıkarmak mecburiyetindesiniz. %81'e. İşte nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaştığı zaman orada sevgili kardeşlerim siz fizik vücudunuzu dik yokuşu aşmış olarak Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Neden? Bir hiç karşılığı bir insan Allah-u Teala'dan bir şeyler alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları hidayete ermeye ehil yaratmıştır. İnsanın ruhu vardır, insanın nefsi vardır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mürşide ulaşıp da önünde diz söküp tövbe ettiğiniz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacaktır. Ve devrin imamına ait olan altın kapıdan girilen ana dergaha ulaşacaktır. Orada kendisine ait olan yeri alacaktır. O yer önceden bellidir. Ve de bu noktadan sonra o kişi seyri süluka iştirak edecektir. O kişinin ruhu seyri süluka iştirak edecektir. Seyri suluk, sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yapılan bir yolculuktur. 7 tane kat dikey olarak çıkılır. Her katta bir seremoni mutlaka vardır. Birinci katta çimenlerin üstündeki seccadelerde secde edilir. İkinci katta soğurulma havuzlarında bütün ruhlar su aralırlar. Sonra içeri alınırlar. Üçüncü gök katında bir köşk mescidin üst veya alt katında secde ederler. Dördüncü katta Beytülmaktis'in aslında, beşinci katta Beytülharam'ın aslında secde ederler.

Altıncı katta bir buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan çok açık yeşil, fosfor yeşili bir renge dönüşür. O nurdan vücutları ve çatlar. Bu çatlamayı tamamlayabilen herkes için hilat giymek söz konusudur. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde Cebrail Aleyhisselam onlara hilat giydirir. Kafkas kıyafetlerine benzer bir kıyafet giydirilir. Ve oradan yukarıya doğru yükselir ruh. Ve bu

yükselmede 7. kata kafile halinde çıkılır. Kafile sağ tarafta sağ kanat velisi, sol tarafta sol kanat velisi. Eken başlangıçtaki nokta. Şimdi sağ tarafta devrin imamı vardır. Sağ tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sol tarafta devrin imamı. Kafile yola çıktığı zaman evvela Ümmü Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'nin dibine dalınır. Sırlar öğrenilir. Sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşılır. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Devrin imamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle orada birlikte olur, orada kalır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kabileyle gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu bir sonraki kademe geçer. Divane salihine ulaşır. Daha sonraki kademe geçecek olan nurlar, ruhlar buradan zikircilerinin bulunduğu kesime uçarlar. Bu arada zikircilerin içinde zikretmek temel görevleridir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içinde hepiniz için her şey size en güzeli sevk etmek üzere dizayn edilmiştir. En güzel ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ama bunlardan her biri bir ayrı kademeyi, mutluluğun bir bölümünü ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunuz %51'i bulur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'i aşar, %81 olur. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100 mutlu bir insan olursunuz. Ne kadar zikrediyorsanız, bir günlük zaman dilimi içinde kaç saat zikrediyorsanız, 24'te o saat kadar mutlusunuz. 12 saat zikrettiğiniz zaman 12 yüzde 12 24'ün yarısıdır, %50'sidir. Siz %50 mutlu bir insan olursunuz. 12 saat mutlu olursunuz 24 saatte. Bu saat 18'de çıktığı zaman çıkabilmesi için mutlaka zikrinizin %80'i aşması gerekir. Fizik vücudunun teslimi gerçekleşecektir. O zaman mutluluğunuz %80'i aşar. Ve neticede bu dik kuşu aşabilen herkes için daimi zikre ulaşmak artık bir problem teşkil etmez. Kişi daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ullel-vap olur. Daimi zikre ulaşanlar ya külli irade tarafından ulaştırılırlar, bütün mürşitler bu kategoriye girer, ya da ilahi irade tarafından ulaştırılırlar, sadece Resuller bu kademeye girer. Resullerin bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Ama Nebi Resuller de Resuldür, Veli Resuller de Resuldür. Üstün olan Nebi Resullerdir, Peygamber Resullerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Allah Teala ne diyordu? Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile ilişkileriniz işte bu minval üzere devam eder. Hepiniz için en güzel şey Allah'a ulaşmayı dileyip kademeleri birer birer aşmanızdır. Yani önce ruhunuzu Allah Teala teslim alır. Bunun için günde 3 saatlik zikir yapmanız yeterli. 3 saatlik bir zikirle bu hedefe mutlaka ulaşırsınız. Her gün şaşmadan en az 3 saat zikri gerçekleştiren herkes ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Bu noktaya Allah Teala zaten insanları ulaştırır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım diyor.

Allah Teala sizi çok seviyor. Buna layık olmalısınız. Bu büyük sevgiye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah'ın huzurunda hepinizi sevgiyle, hasretle kucaklıyoruz. Hepinizin gözlerini öpüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o bize sevmeyi öğretti. Öyleyse Allah Teala'nın kanunu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Sevenler sevinir. Bu açıdan olaya baktığımızda yapmamız lazım gelen şeyin ne olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Başkaları bizi sevmeseler de biz onları sevmeliyiz. Seven sevilir. O beni sevsin de ben onu ondan sonra sevelim tarzındaki bir felsefe Allah Teala'nın emri değildir. Şeytanın aldatmacasıdır. O ister ki herkes beklesin. Başkası kendisini severse sevecek. Allah Teala da ister ki herkes birbirini sevsin ki sevilsin. Evvela bizi sevsinler, sonra biz onları severiz tarzındaki bir felsefe Allah'ın katında geçerli değil. O şeytanın bütün insanları tuzağına düşürmeye çalıştığı bir büyük yalandır. Allah Teala ister ki biz bizi sevenleri de sevelim, bizi sevmeyenleri de sevelim. Nefret ettiğimiz hiç kimse olmasın. Bütün insanlar için Allah Teala onların mutlu olmalarını istiyor. Ama sevgi yoksa mutluluk da oluşmaz sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun kapısıdır. Bütün insanlar için olması lazım gelen şey sevmektir. Allah'ın kanunu seven sevilir. Öbür taraftan da nefret edenden nefret edilir. Sevgili kardeşlerim öyleyse neden sevmek varken o sevgiyle başkalarını severek bizim mutlu olmamız varken başkalarının da onların tarafımızdan sevildiğini görerek bizi sevmesi varken neden insanlara düşmanca davranalım? Neden sevmeyelim? Neden onların da bize düşman olmalarına sebebiyet verelim? Allah Teala sevmemizi istiyor. Şeytan da nefret etmemizi istiyor.

Şeytan bütün gücüyle bizlerin birbirinden nefret etmesini sağlamaya çalışır. İster ki herkes kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Allah da ister ki herkes birbirini sevsin. Etrafımızdaki insanları, onlar bizi sevseler de, sevmeseler de, sevebilirsek, bize düşen görevi o zaman yapmış oluruz sevgili kardeşlerim. Çünkü onlara bizi sevmelerine açık olan kapıyı biz açmış oluruz onları severek, sevdiğimizi belli ederek. Bu en güzel dizayndır. Diyelim ki biz bütün gücümüzle herkesi sevmeye çalışıyoruz. Bunu da hissettirmeye çalışıyoruz. Ayrıca bunda da başarılıyız. Ama bakıyoruz bazı insanlar bizi sevmiyor. İki tane alternatif var. Bir, onları sevmekten vazgeçmek. İki, onlara daha çok sevdiğimizi ispat etmeye çalışmak. Allah-u Teala'nın istediği şey ikincisi. İnsanlar bizi sevmek mecburiyetinde değiller. Biz onları kendimizi zorla da sevdiremeyiz. Ama biz onları sevdiğimizi davranış biçimlerimizle onlara her zaman ispat edebilirsek, her seferinde aynı sonuçla karşılaşırlarsa, her olay onları sevdiğimizin bir ispatıysa, o zaman onların bize karşı sevgisiz davranmaları bir gün mutlaka sona erer sevgili kardeşlerim. İşte o zaman ne olur? Biz bir kişiyle daha dost olmuş oluruz. Allah'ın istediği ne? Herkesle dost olmamız. Bizi sevmeyenleri de sevebilmemiz, onları sevdiğimizi ispat etmemiz. Sevgili kardeşlerim, bizi sevenleri sevmek çok kolay bir şey. Zaten o bizi seviyor, bizim de ona karşı kalbimiz otomatik bir duyguyla sevgi penceresinden o kişiye bakar. Bu herkes için geçerli olan tabii bir sonuç. Ama Allah Teala bizden daha ötesini istiyor. Davranışlarından bizi sevmediği anlaşılan kişileri de seversek, madde bir ve madde iki, sevdiğimizi ispat edersek onlara. O zaman onların da bizi sevmesi için bir kapıyı biz açmış oluruz. Bu kapı bizim tarafımızdan o kişiye karşı hep en güzel davranışlar sergilememizle devamlı korunacaktır, açık kalacaktır. Başkalarının bizi sevmesini zorla gerçekleştirmemiz mümkün değil. Sevgi kalp işidir. Zorla gerçekleşebilecek olan bir şey değildir. Genel çerçeve içerisinde Allah'ı gerçekten sevenlerin birbirlerini sevmemeleri söz konusu olamaz. Allah'ı seven başka insanları da sevecektir ki bu sevdiği insanlar arasında en önemlileri Allah'ı sevdiklerini her vesileyle ispat edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Kimdir şu kainat denilen sonsuzlukta ne kadar gezegende bizim gibi insanlar yaşıyor?
Sevgili kardeşlerim, bizim gezegenimizden başka gezegenlerde hayat var mı? Var olduğunu kesin olarak biliyoruz. Öyleyse onlarla bir gün karşılaşır mıyız? Dost olabilir miyiz? Şu anda uzay yolculukları başka gezegenlere bir Sirius gezegeni biliyoruz. Oraya ulaşmış durumda. Onun ötesinde nereler var, nerelere ulaşılmış onlar hakkında bir bilgimiz yok. Sevgili kardeşlerim, sevmek deyince hep aklınıza güzel şeyler gelmeli. İnsanları sevdiğimiz zaman biz bir huzur duyarız, mutluluk duyarız. Onların da bizi sevmesi halinde bu mutluluk daha fazla artar. Bizi sevenleri sevmek eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Tabii bir sonuçtur. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz. Kendisini sevenleri herkes sever. Biz sizi sevmeyenleri de sevmenizi sizden talep ediyoruz. Mir Vakfı'nın mensupları bunun birer öncüsü olmalı. Demeliler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onlar kendilerini sevmeyenleri de sevenler. Bunu da hep ispat ederler. Sevgili kardeşlerim, şimdi burada duralım ve düşünelim. Ne kaybederiz? Bizi sevmeyen bir insanı, bize davranışlarıyla bunu her an ispat edebilen bir insanı, biz seversek, sevebilirsek, sevdiğimizi ispatsa dediğinde davranış biçimlerimizi değiştirebilirsek, yani onun bizi sevmemesine karşı biz de onu sevmez iken, onun bizi sevmemesi devam ettiği bir süreç içerisinde bizim onu sevmeye başlamamız ve çıtayı adım adım yükseltmemiz. Daha çok, daha çok, daha çok sevmeye çalışmamız ve bunu da başarmamız halinde normal standartlar altında o kişinin bir süre sonra bizi sevmeye başlaması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bu Allah-u Teala'nın hepimizden istediği bir olgudur. Kendisini sevenleri herkes sever. Ama nefret edenleri herkes sevemez. İşte sevgili kardeşlerim, sevebilenler olur mu? Olur. Onlar Allah'ın yakınlarıdır. Onlara göre intikam diye bir şey yoktur. Onlar sadece severler. Onlara göre nefret yoktur. Onlar sadece severler. İşte Allah'ın gerçek dostları, Allah'a en yakın insanlar onlardır. Kendilerini sevmeyenleri de gerçek anlamda sevmeyi başarabilenler. Ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer bir insan severse o insan sevdiğini mutlu etmeye çalışacaktır. Bu konudaki çalışmaları ise karşı tarafın da onu sevmesinin zeminini hazırlar. Sonuç en güzele doğru bir yakınlaşmayı kesin olarak kapsar. İnsan o kişi düşünebilse ne kaybederim ben? O beni sevmiyor, tamam.
Ama ben onu seviyorum. Ben onu sevmeliyim. Bu sevgimin de ona ispat edilmesi gerekir. O zaman sevdiğimi belirli bir standarda ulaştırmalıyım. Onun tarafından benim onu sevdiğim anlaşılabilmelidir. Böyle bir noktaya ulaştığımız zaman her davranışımızdan sevgi taşıyorsa, bu dışarıya taşan sevgi halleri o kişinin kalbine mutlaka yavaş yavaş tesir etmeye başlayacaktır. Onun bize karşı mümkün olabilecek hoyratça davranışları, bizim için artık önemini kaybetmişse, onları önemli saymıyorsak, önemli saydığımız şey o kişinin dostluğunu kazanmaksa, ki Allah'ın emri budur, o zaman Allah-u Teala'dan yardım alırız sevgili kardeşlerim. Allah herkese tesir etmek yetkisinin sahibidir. O yaratandır. Yarattığı kuluna dilediği istikamete tesir etmek yetkisinin sahibidir. Yeter ki insanlar hak etsinler. İşte bu istikamette hepimize düşen görev insanları sevgiye davet etmektir. Sevginin insanları mutlu edebilecek olan en önemli faktör olduğunu hepimiz kalbimize yazmalıyız. Bunu herkese anlatmalıyız. Seven insanlar mutludur. Eğer A, B'yi, B de A'yı seviyorsa, iki taraf da mutludur. Eğer A, B'den nefret ediyorsa, B de A'dan nefret ediyorsa, iki taraf da mutsuzdur. Bunun çözümü nedir? Taraflardan birinin, karşı taraf nasıl davranırsa davransın, onu sevmekte devam etmesi ve bunu her vesileyle ispat etmesi. Bu ispat adım adım sayısal bir gelişme gösterecektir. Ve karşıdaki kişi, sevmeyen kişi, bu olaylar dizisinin hiç bitmeden devam ettiğini, kendisinin karşı tarafa sert davranışlarda bulunmasına rağmen, onu sevdiği konusunda hiçbir işaret taşımamasına rağmen, hatta ondan nefret ettiği gibi bir şeyleri, davranış biçimleri ortaya koymasına rağmen, dost olmak isteyen kişi bütün gayretiyle bu istikametli bir faaliyetin sahibi olduğu zaman, başkalarını da devreye sokarak onları da falanca kişiyi aslında çok sevdiğini ama ondan pozitif davranışların kendisine hiç ulaşmadığını söyleyebilir. Bu da ona yardımcı bir davranış biçimiyle yakınlaşmanın hızlanmasını temin edebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediğini bir defa daha tekrar edelim. Seviniz, sevdiriniz. 2. Nefret etmeyiniz. 3. Nefret ettirmeyiniz. 4. Öyleyse görevimiz var. Sadece sevmek değil, sevdirmek gibi bir görevimiz de var.
Biz bir kişi etrafımızdaki 10 kişiyi seviyoruz. Ama onların da bizi sevmesi için elimizden gelen gayreti göstermiyorsak, sadece bu bizim kalbimizde olan bir sevgi ise, karşı tarafa hissettirilmeyen bir sevgi ise, o kişi bizim onu sevdiğimizi nereden anlayacak sevgili kardeşlerim? O zaman yapmamız lazım gelen şey, açık bir şekilde kendisini ortaya koyuyor. Seven kişi sevdiğini hissettirmelidir. Bu ayıp olan bir şey değildir. Allah'ın emridir. Seviniz diyor ve sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse siz birisine başka birinden bahsederken o kişinin kötülüğünü ve yanlış davranışlarını hedef alıyorsanız eğer ve bunları söyleyerek bir nevi intikam almayı aklını size tahakkuk ettiriyorsa burada bir yanlış var sevgili kardeşlerim. O zaman şeytan devreye girmiş ve siz o kişiyi düşmanlar içine almışsınız. Ne olur sevgili kardeşlerim, bize kötü davransınlar. Bu bize kazandırır mı, kaybettirir mi? Kötü davranan kişi derecat kaybeder ama kendisine kötülük yapılan kişi derecat kazanır. Öyleyse Allah'ın istediği şey ne? Her an derecat kazanmamız. Zaman geçiyor. Bu geçen zaman parçası içinde kazandıklarımızın kaybettiklerimizden fazla olması lazım ki Allah'ın cennetine girebilelim. Mesela zikir size devamlı derecat kazandıran bir şeydir. Ama şu anda konumuz başka insanlarla olan davranış biçimlerimiz. O zaman bizim etrafımızdaki insanlardan pozitif davranışları bekleyebilmemiz ve buna sahip olabilmemiz bizim onlara karşı en güzel davranışlarda davranmamıza bağlıdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz sürece hep kazanırız. Onları sevdiğimizi, onları ispat ettiğimiz sürece hep kazanırız. İspat etmemiz, onların bizi sevmesini adım adım geç de olsa sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sebebe dayalı olarak seviniz diyor. Etrafınızdaki insanlar birbirlerine karşı vaziyet almışlarsa, birbirlerine karşı bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorlarsa, o zaman sizin gene bir göreviniz var. O insanları barışmaya davet etmek, onları barıştırmaya çalışmak. Allah Teala'nın emri budur. Yalnız seviniz demiyor, sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse başka insanlarla konuşmalarınızda, başka insanların da birbirlerini sevmeleri istikametinde konuşmalar yapmanız lazım. Ne zaman birisinin bir başkasını negatif istikamette değerlendirdiğini görürseniz, onlara sorun sevgili kardeşlerim. Deyin ki, şu ana kadar konuştuk, sen hep onun aleyhinde birçok şey söyledin. Bu kişinin sana hiç mi bir güzel davranışı olmadı? Şu anda sen ona karşı duyduğun kinin
Nefretin açıklamalarını yapıyorsun bana. Allah'ın istediği şey bu değil ki sevgili kardeşim. Allah'ın istediği şey nefret etmek değil, başkalarından sevmek. O zaman bizim görevimiz birbirine sevmeyen insanları birbirine yaklaştırmak olmalı. Birbirini sevmeleri istikametinde uyarmak olmalı. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama severiz sevgili kardeşlerim. Ve sevdikçe seviniriz. Kalplerin birbirine karşı davranışı budur. Kalp açısından söylüyoruz. Seven kalpler, sevilen kalpleri oluşturur. Öyleyse siz sevginizi her vesileyle ispat ediyorsanız, karşındaki kişinin de sizi sevmeye başlaması çok uzakta değildir. Yeter ki vazgeçmeyin. O gene yanlışlarına devam edecektir. Bu yanlışlar sizi hedefinizden caydırmasın. Sizin bir hedefiniz olmalı. O hedef size, sizi sevmeyen, hatta sizden nefret eden insanları sizi seven bir hedefe yönlendirmek. Bu sizin gayretinize bağlı bir olay sevgili kardeşlerim. Gayretleriniz başka insanlardan intikam almak istikametinde olmamalı. Peki biriniz çıkıp da bana derseniz ki, peki buna hakkımız yok mu? O bize kötülük etmiş. Hakkınız var sevgili kardeşlerim. Biz size hakkınız olmasına rağmen bunu söylüyoruz. O hakkınızı kullanmanız veya kullanmamanız iki ayrı davranış biçimi. Hakkınızı kullandınız, ondan intikamınızı aldınız. Peki ne kazandınız? O size bir kötülük yaptı. Siz de ona aynı kötülüğü yaptınız. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama siz o anda şartlar ne olursa olsun ona bir kötülük yapmış bir insansınız. Evet, o size kötülük yaptığı için buna hak kazanmış durumdasınız. Ama bir vakayı hiç unutmayacağız. Gerçekleşmiş bir olay var. Siz de ona kötülük ettiniz. Yapmayabilir miydiniz? Eğer elinizdeyse yapmadığınızı kabul edelim. O zaman ne oldu? O size kötülük etti, derecat kaybetti. Ama siz onun kaybettiği dereceyi kazandınız. Demek ki kötülük etmek görünürde bir dünya olayı. Fizik standartlarda bir olayla karşı karşıyayız. Size kötülük etti birisi. Siz de ona kötülük etmek imkanının sahibisiniz. Bunu yaptığınız zaman kısas gerçekleşmiş olur. Ama siz kazanmış olduğunuz bir şeyi kaybetmiş olursunuz. Kazanmış olduğunuz şey ne? O kişinin size kötülük ederek kazandırdığı dereceleri tekrar kaybetmiş olursunuz. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Ama onun size kötülük etmesine karşı siz ona tarafsız kalırsanız, o zaman o kötülüğün karşılığında sizin kazandığınız dereceler kaybolmaz. O size kötülük etmiştir ama siz onun karşılığında derecat kazanmışsınızdır. Şimdi üçüncü devreye geçelim. Üçüncü devrede sevgili kardeşlerim, onun kötülüğüne karşı siz derecat kazandınız. Ama ona bir iyilik ettiğiniz için, o kötülüğe rağmen ona iyilik ettiğiniz için bir defa daha derecat kazandınız. O size yaptığı kötülükle derecat kaybetti. Ama
Siz ona yaptığınız iyilikle ikinci defa derecat kazanmış oldunuz. Sevgili kardeşlerim, bu bir kayıp mı? Madem ki cennet kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması keyfiyetine %100 bir sağlamlıkla bağlıysa, o zaman yapmanız lazım gelen şey açık değil mi sevgili kardeşlerim? Bunun aslı sevmektir. Severseniz mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgi yoksa orada mutluluk da olmaz sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmedikçe Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olamazsınız. Ne diyor? Seviniz diyor. Bir, bu sizinle onun arasındaki bir ilişki. Şimdi ikinci safhaya geçiyoruz. Sevdiriniz diyor. Yani o sevdiğiniz kişiye onun da başkalarını sevmesi gerektiğini ispat etmek mecburiyetindesiniz. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman Allah Teala'nın seviniz, sevdiriniz dediği vakasıyla karşı karşıyasınız. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz emriyle de karşı karşıyasınız. O zaman siz Allah ile birliktesiniz. O eğer böyle yapmıyorsa, ikisinde tanıdığınız bu iki kişinin birbirine düşman olması söz konusuysa, o zaman onların arasını bulmakla vazifelisiniz. İkisine de bu sevgisizliğin, nefretin Allah'ın değil, şeytanın işi olduğunu ve şu anda yenik düştüklerini onlara anlatmalısınız. Nefret ediyorlarsa birbirlerinden, o zaman şeytan durumuna hakim demektir. İradenizi kullanmayacak mısınız diye sorun onlara. İki tarafla da konuşun. Sevgi kapılarının açılması gerektiğini anlatın. Ancak severlerse bu mutluluğu yaşayabileceklerini ifade edin sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah'ın emri bu istikamette. Herkes birbirini sevmeli. Sevgi konusunda hepiniz bir gayretin sahibi olmalısınız. Temel hedef budur. İnsanların birbirini sevmeleri, madem ki emir açık, kesin bir şekilde geliyor, seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. O zaman hepinizin omuzlarında bu istikamette bir vazife var, bir vebal var. Böyle yaptırmadığınız sürece, bu tarzda davranmadığınız sürece, sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanların aralarında anlaşmazlıklar çıkarsa, bu anlaşmazlıkları yok etmek istikametinde elinizden gelen gayreti sarf etmelisiniz. Onların birbirine dost olmalarını temin etmek istikametinde bütün gayretinizle çalışmalısınız. Onları seviyorsanız bunu yapmak size zor gelmez. Hele başarırsanız
Onların da birbirini seven insanlar olarak birbirine yaklaştıklarını görürseniz, birbirlerine ne kadar güzel muamele ettiklerini görürseniz, bundan en büyük mutluluğu alacak olan, hazzı yaşayacak olan sizsiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü bu sizin gayretinize tahakkuk etmiş olan bir olay. Neden hayatımızı hep böyle güzel şeylere adayarak başka insanların mutluluğu için çalışmayalım sevgili kardeşlerim? Kim mutlu olmayı istemez ki? Ama mutluluk bunun arkasındadır. Her zaman gayret etmemiz lazım. İnsanların, özellikle birbirini sevmeyen insanların birbirini sevmesi istikametinde elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Böyle bir gayretin sonunda onların birbirini seven bir hüviyete girmeleri bizim için çok hayırlı bir sonucu ifade etmez mi sevgili kardeşlerim? İki dostunuzun, iki kardeşinizin arasını birleştirdiniz. Onlar incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten dolayı birbirlerine küsmüşler iken onları barıştırdınız. Bu onlar için bir mutluluk vesilesidir. Ama sizin için iki kat mutluluk vesilesidir. Çünkü A'yı da B'yi de birbirine düşmanken dost hale getiren sizsiniz. İçinizin nasıl bir huzurla dolduğunu görmüşsünüzdür, böyle bir şeyi gerçekleştirdinizse Allah Teala'nın size ne kadar huzur ve mutluluk verdiğini yaşamışsınızdır. İşte sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey birbirine küs olan, anlaşmazlık içinde olan, birbirlerinin aleyhinde şeyler söyleyen kardeşlerimize yaklaşmak ve aracı olmak. İnsanlar kendilerini hep haklı çıkarmak isterler. Bu arada bazı şeyleri de anlatmadan atlarlar. Kendi hataları olan kesimlerde. Öyle de olsa sevgili kardeşlerim, siz araya girip de onları barıştırabilirseniz, o zaman görevinizi yapmış olursunuz. Taraf tutmadan, iki kardeşinizle konuşarak, onları birbirine yeniden bağlamayı, küslüğün sona ermesini sağlayabilirseniz, Allah-u Teala'nın emrettiği bir güzel işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. O ister ki, Allah ister ki hiç kimse kimseyi kırmasın. E böylece onu üzmesin. Tam aksine onu mutlu edecek davranışlarda bulunsun. Hem o kişi mutlu olsun, hem de bunu oluşturan kendisi mutlu olsun. İşte eğer siz etrafınızdaki herkesin mutluluğu istikametinde bir şeyler yapmayı usul haline getirmişseniz, her an birilerine onları memnun edecek olan hizmetlerde bulunuyorsanız, davranış biçimleriniz hep bunu ifade ediyorsa, o zaman siz Allah-u Teala'nın indinde gerçekten kıymetli bir insansınız. Görevinizin ne olduğunu idrak etmiş ve onu gerçekleştirmek üzere elinden gelen bütün gayretleri gösteren birisi. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bütün insanlar için bunu söylemek mümkün müdür? Mümkündür. Eğer bu söylediğimiz istikamette
bir davranış biçimleri dizisi o kişi tahakkuk ettirebiliyorsa, oluşturabiliyorsa, o zaman bu istikamette kendisine düşenleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştiriyor demektir. Mutluluğu yaşaması onun hakkıdır ve yaşayacaktır. Herkese en güzel davranışlarda bulunmak, bütün insanlar için Allah'ın bir nimetidir. Bu güzellikleri etrafına saçan kişi, ne kadar çok insana, ne kadar çok güzel davranışta bulunursa, o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise hem kendisini hem de mutluluk verdiği insanları mutlu ettiği cihetle Allah'ın en çok istediği şeydir. Mutlu ederek mutlu olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala hiçbirinizden bunun dışında bir şey istemiyor. Bütün hedefi sizi daha mutlu, daha mutlu bir hüviyette görmek. Bunun için yaratmış insanları. Mutlu olsunlar diye, huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye, ondan sonra da sonsuz bir cennet hayatının sahibi olsunlar diye. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala sizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bütün insanları seviyor. Ne yazık ki insanlar Allah'ın temel hedefi olan onları mutluluğa ulaştırmak hedefinin farkında değiller. Aslında sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak istiyor. Herkesin kalbinde bir mutluluk talebi yatar. Hani herkesin kalbinde bir aslan yatar derler ya, herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için ve ona nasıl ulaşılacağını bilmedikleri için insanlar hep mutsuzdurlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şeye gelin beraberce bir defa daha bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir her şeyden evvel. Çevreyle kişinin bir uyum halinde bulunması. Öyleyse bu uyumu her açıdan incelemek mecburiyetindeyiz. Evvela henüz tasavvufta değilsiniz. Biliniz ki bir nefsiniz var. Baştan aşağı afetlerle dolu. Bir ruhunuz var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Ve ikisi arasında kesintisiz bir kavga var. Nefsiniz geceyi temsil eder. Kapkaranlıktır kalbi. Ruhunuz gündüzü temsil eder. Pırıl pırıl bir kalbin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Nefsinizin kalbi öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, cimrilik gibi 19 grup afetle doludur. Bunlar bir insanı mutsuz etmek için bütün şartlara haizdir. Allah neyi emretmişse nefsinizin afetleri onu mutlaka yapmamak ister. Mutlaka Allah'ın emirlerine itaat etmemek ister. Diğer taraftan Allah'ın yasakları var. Emirler ve nehiler. Nehirlerde Allah'ın yasakları, nefsiniz mi ondaki afetler tam ona göre programlanmıştır. Neye göre? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye göre. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak ister. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmak ister. Nefsin afetleri Allah neyi emretmişse onu da yapmamak ister. İşte böyle bir nefsiniz var sevgili kardeşlerim. Nefsinizin muhtevasına baktığımız zaman sizin için söz konusu olan mutluluğu nefsinizle elde etmenizin mümkün olmadığını görüyoruz.
Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlere donatılmıştır. Nefsinizdeki düşmanlık afetine karşılık ruhunuzda dostluk vardır. Nefsinizin kalbindeki nefrete karşılık ruhunuzun kalbinde sevgi vardır. Nefsinizin kalbinde cimriliğe karşılık ruhunuzun kalbinde cömertlik vardır. Birinde dostluk, birinde düşmanlık. Öyleyse bu iki nesne birbiriyle dost olabilir mi? Biliniz ki ruhunuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Bir insan ne kadar tekamül ederse, son noktasına ulaştığı zaman hangi durumda olabilirse, ruhunuz o özelliklerin hepsinin birden sahibidir. Mutluluğunuz için bütün şartlar ruhunuzun hasletlerinde mevcuttur. Mutluluğunuzu engelleyen ise nefsinizin muhtevasıdır. Nefsiniz, sevgili kardeşlerim, en büyük mutsuzluk vasıtanız. İşte bir insanın mutlu olabilmesi için, mutluluk hedefine ulaşabilmesi için nefsindeki afetlerden kurtulması temel şarttır. Ve bizleri mutlu olmak için yaratan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ine nefsimizin afetlerinden nasıl kurtulacağımızı, ne yapmamız lazım geldiğini en güzel standartlarda yerleştirmiş. Kur'an-ı Kerim mutluluğun anahtarıdır. Orada bir insanın mutlu olması için bütün şartlar mevcuttur. Bütün ilim mevcuttur. Allah Teala insan olarak yarattığı mahluku kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Ve yetmez, en çok sevdiği mahluk. Neler var yarattıkları? Cinler var, şeytanlar var, melekler var, hayvanlar var, bitkiler var. Canlılar deyince bu muhtevayı anlıyoruz. Uçan kuşlar var, suda yüzen balıklar var. Ve insan var. İnsan kainatın en üstün varlığı. Sevgili kardeşlerim, bizi ilk defa dinleyenler, kainattaki en üstün varlık olduğunuzu biliyor muydunuz? Bakınız ne diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi, ey insanlar, sizlerin emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Her şey biz insanların emrine hasredilmiş. Emrimize amade kılınmış. Nereler nereler? Bütün gökler. Yedi gök katı. Allah'a kadar ulaşan yedi tane gök katı. Hepsi insanın emrine musahhar kılınmış. Hasredilmiş. Öyleyse en kıymetli mahluk insan değil mi? Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına bakıyoruz. Topraktan yaratılmış. Allah Teala ona can vermiş. Ondan sonra da ruhundan üfürmüş. Ve bütün meleklere ve oradaki iblise, şeytana demiş ki ona can verdim. Onu hayata getirdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Ne demek bu?
insanın üstünlüğünün hayvanlardan, meleklerden, şeytanlardan üstün olduğunun en kesin delili. Allah Teala ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler diyorlar ki ey Allah'ım onu yeryüzünde kan döksün diye mi yaratacaksın? Biz ki seni her şeyden tenzih ederiz. Gece gündüz seni zikrederiz. Allah Teala diyor ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve yeryüzündeki halifeyi insanı yaratıyor. Her devirde yeryüzünde mutlaka bir halife vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ı insanların arasında temsil eden birisi. Allah'tan direkt olarak emir alabilen birisi. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevası bu standartlarda. Allah hepinizi çok ama çok seviyor ve insanı kainatın en üstün varlığı kılmış. Ve insanların çoğalması için de Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı yaratmış. Havva anamızı yaratmış. Ve oradan nesiller oluşmuş. Hazreti Adem'in hayatına baktığımız zaman 1200 senelik bir hayat görürüz sevgili kardeşlerim. 25 yılda bir nesil kabul ederseniz, her yüzyılda 4 nesil. Bin yılda 40 nesil, 1200 yılda 48 nesil. Yuvarlak hesap, Hazreti Adem'le beraber yaşayan onun çocukları, torunları, torunlarının çocukları, torunları, bunların toplamı 48 nesil oluyor sevgili kardeşlerim. Yuvarlak hesap, 50 nesil. Ve Adem Aleyhisselam bütün çocuklarına Allah'ın güzelliklerini öğretmiş. İlk insan ve ilk peygamber. Öğretebilmiş mi? Öğretebildiğini kesin olarak görüyoruz. Çünkü Habil ile Kabil'in kavgasını anlatıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. İkisi de Allah'a kurban veriyorlar. Kabil'in kurbanını Allah kabul etmiyor. Habil'inkini kabul ediyor. Ve Kabil diyor ki seni öldüreceğim. Öz kardeşine seni öldüreceğim diyor. Habil'in dediklerine dikkatle bakın. Sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana el kaldırmam. Kendimi müdafaa da etmem. Eğer öldürmek istiyorsan buyur. Ama bil ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, kendisini öldürecek olan birisine karşı koymak veya onu öldürmek, onu en azından yaralamak, kendisini öldürüyor diye ona düşmanca bir tavır sergilemek, hayır. Habil'de bu yok. Demek ki selam makamının en üst noktasına iradesini de Allah'a teslim etmiş birisine ait bir görüntü bu. 7 takvanın 7'sinin de yaşandığı bir ortam Adem Aleyhisselam çağın. Ve sevgili kardeşlerim biz insanlar. İşte Allah Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim hepimiz Allah içiniz. Ve Allah için olmak da
devam edebilmek mutluluğumuzu yakalamak için temel faktördür. Sadece Allah için olanlar sonsuz mutluluğa ulaşabilirler sevgili kardeşlerim. Bu sonsuz mutluluğa dikkatle bakın. Bir insanın iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olması lazım. Bu nefsiyle ruhu arasındaki kavgadır. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra nefsin kendi içinde arınabilen kısmıyla arınmayan kesiminin kavgasıdır. Evvela Allah Teala eşit şartlar içinde bütün insanları hayata göndermiş. Nefsinde ne kadar afet varsa, yani karanlıklar, ruhunda da o kadar haslet var kişinin. Yani gündüz, nur. Ruh değişmez bir standartta yaratılmıştır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Değişmesi söz konusu değildir. Zaten bütün hasletler ruhumuzun kalbinde mevcuttur. Öyleyse daha çok tekamül etmesi mümkün değil. Ama nefsimiz, afetlerle dolu olan nefsimiz, ruha paralel bir noktaya kadar gelebilmek imkanının sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın da bütün insanlardan istediği, onların sonsuz mutluluğu bu hedefe bağlı olduğu için, nefsin afetlerinin önce tezkiye edilmesi, yarısının yok edilmesi, sonra da tasfiye edilmesi, afetlerin hepsinin yok edilerek, yerine ruhun hasletlerinin bir benzeri olan faziletlerin getirilmesi. İşte insan hayatı bu gayeye matuf olarak yaratılmıştır. İnsan hayatı bu gayeye matuf olarak

Onlar size düşman olmakta devam edebilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Düşman olamadığınız için mutlusunuz. Hayatınızı başka insanlara adarsınız. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Bu öyle bir mutluluktur ki sevgili kardeşlerim, yaşayan bilir. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızın bir anlamı olacaktır, bir manası olacaktır. Bir büyük hedef sizi sarıp sarmalayıp muhtevasının içine alacaktır. Sizden daha önemli olan idealinizdir. Başka insanların mutluluğu için yaşayacaksınız. O zaman mutluluğu, mutluluk buymuş diye bütün boyutlarıyla idrak edeceksiniz, hissedeceksiniz ve mutluluk sizden vazgeçmeyen bir parçanız olacak. Vazgeçmesi mümkün olmayacak. Çünkü daimi zikre ulaştıktan sonra bunun geriye dönüşü söz konusu değildir. İblisin gayretlerinin boşuna olacağını söylüyor Allah Teala. Sen benim muhlis kullarımı, ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Öyleyse insanların yoldan çıkabileceği bir takım merhaleler var. Her birinde tehlike var. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir insan kendisine 7 tane yer katı gösterilir. Yani 7 kat cehennem. Sonra da o kişiyi 1. gök katı gösterildiği andan itibaren muhlis olur. Ve 7 gök katını birer birer görür. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Kalp kulağınız açılacak. Allah'ın söylediklerini işleyeceksiniz. Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu, o sonsuz mutluluğun başlangıç noktası. Çünkü burada henüz ulul-elbab makamındasınız. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Ama kalbiniz müzeyyen olmaya daha yeni başlamış. Ulul-elbab makamında daimi zikrin sahibi olduğunuz ilk makamda nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuştur. Yerini %98 fazla %2'de rahmet nuruna bırakmıştır. Kısacası nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ama ilk 7 kademe kalbinizin müzeyyen oluşu ulul-elbab makamındadır. Burada sevgili kardeşlerim, kişi daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbi tamamen aklanmış birisidir. Ve de daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özelliği. Sonra bu afetlerin affından sonra yok olmasından sonra o kişi Allah'ın gösterdiklerini Allah'ın kendisine verdiği kalp gözüyle görmek özelliğini kazanmıştır. Allah'ın söylediklerini Allah'ın kendisine verdiği kalp kulağıyla işitmek özelliğinin sahibidir. Onun için Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Sevgili kardeşlerim, zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Adları ulul-elbab. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o Allah ki size Kur'an'ı indirdi.
Ondan

muhkem ayetler vardır. Onlar Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşavih ayetler vardır. Müteşavih ayetlerin manasını Allah'tan başka gerçek anlamını kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar o müteşavih ayetleri insanların arasına fitne sokacak şekilde mütalaa ederler ve insanların arasını bozmak isterler. Dinde kökleşmiş olan rasuhun ise, rusuh sahipleri ise derler ki, inandık, iman ettik ki bu ayetlerin hepsi Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetlerin gerçek anlamını anlayamazlar diyor Allah-u Teala. Tezekkür edemezler diyor. Ve konuyu şöyle bitirmiş. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecek ki mutluluktan haykırmak isteyeceksiniz çevrenize. Ya Rabbi, beni bu büyük mutluluklara ulaştırdığın için ben ne yapacağımı bilemiyorum. O kadar çok lütfum var ki üzerimde, onları ben ne yapıp da ödeyebilirim ey yüce Allah'ım? Bunu söyleyeceksiniz Allah-u Teala'ya ömrünüz boyunca. Mutluluktan, huzurdan nasibinizi Allah'ın size verdiği o güzelliklerle bütün boyutlarda alacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman göreceksiniz ki insan olmak Allah'ın bir şerefidir. Allah'ın size verdiği bir muhteşem hediyedir, nimettir. Bir gün hasbelkader bir taraftan kendi gayretinizle ama onun çok ötesinde onun binlerce katı Allah'ın yardımıyla bu hedefe ulaşabilirsiniz. Niyetiniz halisse ulaşmamanız mümkün değildir. Bir gün siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu başkalarına anlatacaksınız. O güzelliği yaşamakta olan sizler, bu mutluluğu yaşayınca herkesin bu kadar güzel bir şey madem ki Allah-u Teala nasip kılmış, herkesin yaşamasını isteyeceksiniz. Bunu talep edeceksiniz Allah-u Teala'dan. Herkese bu müstesna güzelliği Allah-u Teala yaşatsın diye. O zaman iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri sıfıra inmiştir. Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kendi içindeki kavga bitmiştir. Başlangıçta nefsinizdeki afetlerle ruhunuzdaki hasletler çatışır. Birinin evet dediğine öteki mutlaka hayır diyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Bu sebeple insan huzursuzdur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra Allah-u Teala ona birçok güzellik vererek o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşıp da o kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Öyleyse artık o kişinin vücudunda ruh yok. Allah-u Teala burada dengeyi sağlayıncaya kadar o kişiye bir imkan tanıyor. Hangi denge? Başlangıçta ne vardı? Nefsiniz vardı. Nefsinizin kalbinde %100 afet vardı. Karanlık taraf. Ne vardı? Ruhunuz vardı. Ruhunuzun kalbinde de %100 hasletler vardı. Nur tarafı, aydınlık taraf.
Ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. Ne kadar nur varsa o kadar karanlık. Ne kadar afet varsa o kadar haslet. Her şey dengede. Bu başlangıç noktası. Sonra ne oldu? Mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Ayrılınca afetlerle karşı karşıya gelecek olan kuvvet artık içinizde yok. Nefsinizle afetleriyle karşı karşıyasınız. Ama Allah-u Teala devreye giriyor. Ve nefsinizin afetlerinin sizi mutsuz etmesine, huzursuz etmesine mani oluyor. Ne zamana kadar? Allah'ın herkese verilmiş bir sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte mürşidinize ulaştığınız 14. basamaktan itibaren nefsinizin kalbinin aklanması söz konusu olacak. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar özellikle nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlarlar. Bu nefsinizin kalbinde aydınlığın, nurun başlamasıdır. Eskiden ruhunuzun eda etmekte olan fonksiyonu, yani afetlerle çatışmayı, afetlerin insanı huzursuzluğa sürüklemesine engel olmayı, artık ruhunuz yok, ruhunuz sağlamayacak. Nefsinizin kalbine ulaşıp, nefsinizin kalbindeki iman, Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesine yapışan fazıllar sağlayacak. İşte ne zaman bu fazıllar nefsinizin kalbinde %7'ye ulaşırsa, vücudunuzdan ayrılarak mürşidinize tabi olduğu gün Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşacak. İkinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde fazıl birikimi iman kelimesine yapışma nefsinizin kalbinde nurların giderek artışı. İkinci defa artış. İkinci gök katı. Nefsi levvame. Üçüncü defa artış. %7. Nefsi mülhime. Dördüncü defa artış. Nefsi mutmainne. Ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gök katlarında. Nefsi radiyede Allah-u Teala'dan razı oluyorsunuz. Nefsi mardiyede Allah sizden razı oluyor. Nefsi teskiyede nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49'da fazılla nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşıyor. Başlangıçtaki durum neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. Denge kurulmuştu. Yani nefsinizde ne kadar karanlık varsa ruhunuzda o kadar aydınlık vardı. Tam bir denge hali. Bu noktada söylediğimiz 7 tane gök katını ruhunuzun aşması, Allah'a ulaşması noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuyor. Sadece %51'i yok oluyor. %2 rahmet, %49'da fazıl birikimiyle ikisi de nurdur. Nefsinizin kalbi %50'den daha fazla nurlarla kaplanıyor. Nereye getirdi Allah Teala sizi? Başlangıç noktasına tekrar getirdi. Başlangıçta size bir ruh verilmişti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarda da, dileyen insanlarda da bu ruh vardı. Dilemeyen insanın ömrü boyunca ruhu fizik bedeninde kalır. Ve de hep kavgasını yapar nefsle. O kişi hayatı boyunca mutlu olamaz. Devamlı bir kavga hali söz konusudur. Ama kim ruhunu Allah'a ulaştırıp da nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlamışsa o kişi bu mutluluğu yaşadığı için bunun artışını talep edecektir. Bunun için zikrini arttırmak durumu vardır ve zikrini arttıracaktır. İşte artan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki fazıllar artmaya devam edecektir.
Ve böylece bundan sonraki devrede o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'den beka makamında %61'e çıkacak. Zühd makamında %71'e çıkacak. Ve %81'e çıktığı zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan olacak. Buradaki kişinin mutluluğu artık devamlı bir mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %18 karanlık olmakla birlikte bu kişi o karanlıkları hiç kale almaz, dikkate almaz, onları dinlemez. Nefsinin kalbindeki fazılların emirlerini gerçekleştirir. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği fiilleri de artık aşağı yukarı işlemeyen bir insan olur. İşte burada büyük mutluluğun başlangıcı söz konusudur. Eğer insan eski haline kalsaydı, %50 ruhundaki nurla, %50 nefsindeki afet devamlı birbirine çatışma halinde olacaktı. Çatışma burada bitmeye çok yaklaşmıştır, bitmiş gibidir. Ama bir sonraki kademe daimi zikirdir. Kişi daime zikre ulaştığı zaman ulul albab olmuştur. O noktada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi vardır artık. İşte sevgili kardeşlerim, o kişi asla Allah'ın yasak ettiği fiili işleme arzusu duymaz. Allah'ın emrettiklerinde mutluluğunun temel faktörleri olarak mutlaka yapmak ister. Engel de yoktur. Hep güzellikler işleyecektir. Sonra bu kişi ulul albab makamını aşacaktır. İhlas makamını aşacaktır. Salah makamının muhtevasında iradesini de Allah'a teslim edecektir. O zaman sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır. Çünkü Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Allah Teala onu iradesini teslim almak suretiyle kontrol altına almıştır. Emirler verir, kişi o emirleri sadece yerine getiren, mutlak emirlere itaat eden, bu sebeple emirler Allah'tan geldiği için sadece onu mutlu edecek emirler gelecektir. Sonsuz bir mutluluğa ulaşan bir insan olacaktır. Burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Ne olmuştur sevgili kardeşlerim? İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavganın yerinde yerler esmektedir. Tam aksine ruhun bütün görevlerini nefs üstlenmiştir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette olmuştur nefs. Kişi bu sebeple iç dünyasında kavgasız bir dizaynın sahibidir. Dış dünyasında nefsinin kalbinde afetler olmadığı için başka insanlarla bir çıkar çatışması hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Başka insanları sevecektir, hayatını o insanlara vakfedecektir. Onların mutluluğu için yaşamaya başlayacaktır, başlamıştır. Ve de bu kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'ın söylediklerini yapar sadece. Devamlı Allah-u Teala'dan emirler gelir. O da emri mutlaka yerine getirir. İşte o nokta o kişinin başkaları için yaşadığı
kesinleşen bir noktadır. Allah'ın bütün emirleri bu noktaya ulaşmış olan birinin başkalarına sadece yardımcı olması istikametindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün kademelere bundan sonra ulaşılır. Allah ile özel ilişkilerin içine girilir. Kişi ancak o noktada Yunus'un bana bende demen, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri demekle neyi kastettiğini kişi o zaman anlar. Anladığı şey bir büyük sırdır. Bu ifade aynı zamanda Muhyiddin Arabi Hazretlerinin seven de benim, sevilen de benim demesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiştir ki sırlara birer birer ulaşırsınız. O zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Görevleriniz giderek ağırlaşır ama sizi bu sadece mutlu eder, huzur içinde yaşatır sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlatamamanın yeterli boyutlarda anlatamamanın hicranı içinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kalbimiz sizlerin sevgisiyle, bütün boyutlarıyla dolu olarak. Sevgili kardeşlerim, seven de biziz, sevilen de biziz. Bir ben vardır bizde, bizden içeri. Ve de ben bende olmadığı zaman sevgili kardeşlerim. Bir gün aynı şeyleri yaşarsanız bu sözlerimizi hatırlayacaksınız. Yunus'un ve Muhyiddin Arabi Hazretlerinin ne kadar doğru söylediğini o zaman anlayacaksınız. Allah Teala'nın ben insanın sırrıyım, insan benim sırrım demekle neyi kastettiğini anlayacaksınız. Yaşayacaksınız, bileceksiniz ama söyleyemeyeceksiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Huzurlarınızdan sizi ne kadar çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek ayrılmak istiyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm
1: Esselamu aleyküm ve
0: ve rahmetullahi
1: rahmetullahi
0: ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki herkes cennete girsin. İstiyor ki herkes sonsuza kadar mutluluğu yaşasın. Ama insanları serbest irade ile yaratmış. Serbest irade ile yaratılan insanlar dilediklerini yapmakta tamamen serbestler. Tabii cezasına katlanmak kaydıyla veya mükafatına kavuşmak kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın izahı içerisinde Allah insanlardan sadece bir tek şey ister. Bütün insanların mutlu olmasını. Bu ne sağlar? Bu o insanların bu dünyadaki şu geçici hayatlarını çok öteye götürecek olan, sonsuza kadar mutluluğu sağlayacak olan bir mutluluğu, huzuru. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cehennemden paçasını kurtarmıştır. Arkasından mutlaka Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşid sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılıp mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ise üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse bir dilek, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talebin sahibi olan kişi mutlaka cennet saadetinin sahibidir. Ne yapmıştır? Bir tek dilekte bulmuştur sevgili kardeşlerim. Ey Yüce Allah'ım demiştir. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliya var. Bir de ben olayım. Sana ruhumu ulaştırayım. Yani ermişlerden olayım ben de. Sevgili kardeşlerim bu neyi sağlar? Allah'a ulaşmayı dileyen birisi için birinci kat cenneti, böyle ölmüş olsa kişi birinci kat cennete mutlaka girer. Allah'a ulaşmayı dileyip ölmüş. Ama yaşıyorsa mutlaka Allah'ın mürşit sevgisi verecektir. Kişi tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yapacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Sonuç, Allah onu kendisine ulaştırdı. Kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka olay böyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişinin yaptığı şey ne? Çok mu önemli? Önemli olmasın önemli. Ama yaptığı şey neden ibaret? Bir dilekten ibaret. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Ve Allah o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi fizan da olsa gider mürşidini bulur ve ona tabi olur. İçinden Öyle bir aşk gelir ki, bu öyle bir dayanılmaz dilektir ki, mutlaka kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirecektir. Mürşidi nerede olursa olsun. Tabi olunca ne olur? Ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama tabiyet kişinin ruhunun vücudundan ayrılmasını ifade eder. Vücuttan ayrılan bu ruhu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun için kişinin zikir yapması lazımdır. İbadetlerini yapması lazımdır. Bütün ibadetlerin zevkini, mutluluğunu Allah-u Teala o kişiye yaşatacaktır. Kişi zikrini yavaş yavaş arttıracaktır. Ve kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu noktaya kadar olan muhteva Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala bir garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka bilir. Allah hepimizin sahibidir. Allah hepimizi yaratandır. O herkesle konuşmak ve onlara bütün güzellikleri anlatmayı ister. Ama bir şartı var. Kişinin buna layık olması. Eğer o liyakatte değilse kişi, Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi dilemeyecekse, ona Allah-u Teala'nın yaklaşması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesi sever. Az veya çok ama sever. İster ki herkes kendisini kurtarsın. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kişiyi kurtaracak olan birinci kat cenneti mutlaka alacak olan bir işarettir, garantidir. Bir tek özelliği var. Dilden değil, kalpten olması. Yani kişi kalbinden gerçekten istemeli ruhunu Allah'a ulaştırmayı. Böyle bir talebi yok kişinin aslında. Ama ona demişler ki eğer Allah'a ulaşmayı dilersen Allah seni cennetine alır. O da böyle bir şeyi kalpten dilemese de sözle de dilese, nasıl olsa bana böyle dediler. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem cennete girecekmişim. Allah'a ulaşmayı dilerim. Ya Rabbi, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Bunu diyen kişi, eğer kalbi bir dilek değilse bu dileği, cennete giremez. Zaten Allah ona mürşit sevgisi de vermez. Tabiyeti hiçbir zaman gerçekleştiremez. Ruhunu da Allah-u Teala'ya hiçbir şekilde ulaştıramaz. Öyleyse kulun dileği, talebi hidayetin esas öncüsüdür. Kulun dileği yoksa, talebi yoksa o kişi hidayete eremez. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hedefe yönelecek. Bu hedef açık ve kesindir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka ruhu Allah'a ulaşacaktır. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel ölmüş, dilemiş. Ama ruhu Allah'a ulaşamadan evvel, vücudundan ayrılamadan ölmüş. Olsun. Allah Teala mutlaka onu cennetine alır. Çünkü bir dilek var ortada. Ama yaşarsa Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Taviyeti gerçekleştirecektir kişi. Allah gerçekleştirecektir onun taviyetini. Ama taviyetini gerçekleştirdiği cihetle onu ikinci kat cennetin sahibi yapacaktır. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir süreçtir. Bu zaman parçası içinde kişi kendini düşenleri yapmak istikametinde bir zevkli devre yaşayacaktır. Belki hayatının en güzel devresi olacaktır bu. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, mürşidine ulaştıktan sonra, taviyet aldıktan sonra, o kişi büyük bir zevkin sahibi olacaktır. Allah'a ulaştırmayı dilediği ruhunu Allah'a ulaştırmak için zikir yapacaktır. Zikir yapmaktan büyük zevk alacaktır. Namaz kılacaktır. Namazdan büyük zevk alacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmeyecektir Allah Teala ona. Zekat verdiği zaman bütün gönlüyle verecektir. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda severek, isteyerek ve en önemlisi, hepsinden önemlisi zevk alarak gerçekleştirecektir. Çünkü onun kalbi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Kalben böyle bir dileğin sahibi olduğunu Allah bilmektedir. Nereye götürür kişiyi? Bu kişiyi mutlaka cennete götürür. Bırakınız o kişinin mürşidine ulaşmasını, ruhunu Allah'a ulaştırmasını. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek, diledikten hemen sonra ölse, gene birinci kat cennete mutlaka girecektir. Ama yaşarsa Allah ona mürşit sevgisini bizatihi verecektir. Kendisi verecektir. Kişi o mürşide ulaşmak için mürşit ne kadar uzakta olursa olsun yılmayacak. Mutlaka mürşidine ulaşacak. O mürşide ulaşacak Allah'ın kendisine. Hacet namazını kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, o kişi bir zevki yaşayacaktır. Bu zevki üst seviyede yaşayanlar mutlaka bu süreç içinde Allah'ın meleklerini görürler. Kanatlı melekleri. O melekler onların her zaman etrafındadır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri dil ile anlatmak yeterli değil. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bu güzellikler hepiniz tarafından yaşanabilir. Allah Teala herkesi bunları gerçekleştirdiği takdirde mutlaka kendisine ulaştırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediğini söylüyor. Ben de diyor Allah'a ulaşmayı diledim. Ama bu dilek iki türlü olur. Kişi madem ki herkes diliyor, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye elini açmış, böyle bir laf etmiş. Ama kalbi bu konuda hiçbir noktada ısınmamış. Kalbinin talebi yok. Kişinin ağzı söylüyor. Eğer kalp talebi yoksa kişi Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyorsa o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Dile değil, kalbe bakan Allah-u Teala bu kişiye mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşid sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Ötekiye, yani Allah'a ulaşmayı dilememiş ama mütemadiyen hacet namazını kılıp kılıp Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mürşid falan göstermez. Sevgili kardeşlerim, Allah hepimizin sahibidir. Kainatın sahibidir. Yalnız bu kainatta bir nokta olan bizim dünyamızın değil, bütün kainatın sahibidir Allah. Kainatı yaratandır. Allah sonsuzluğun sahibidir. Her şeyi öylesine güzel dizayn eder ki bu dizayn bütün insanlar için bir mutluluk oluşturur. Huzur verir insanlara. O insanlar derler ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah ile olmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın sevgisini kazanmak herkes için mümkündür. Hiç kimseyi reddetmez Allah-u Teala bir şartla kalben Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir defa daha geldik aynı noktaya. Bir insan ağzıyla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye laflar ediyorsa ama kalbi böyle bir dileğin sahibi değilse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Allah'a karşı yalan söyleyemez. Söyleyemez demek uygun bir tabir mi? Çok değil galiba. Çünkü herkes yalan söyler. Allah'a karşı da yalan söyler. Ama yalanla dolanla ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Aslı ifadeyi kullanalım. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Kalbi böyle bir dileğe sahip değil. Ama ona demişler ki sen cehennemden kurtulmak istiyorsan Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. O da gerçek anlamda kalbi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği halde cehennemden kurtulmak için ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye bir ifade kullanıyor. Ama burada kalpte bu istikamette bir talep yok. İstemiyor kişi aslında. O zaman o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Talep şarttır sevgili kardeşlerim. Gönülden bir talep, istek. Her kim böyle bir talebin sahibi ise Allah o kişiyi mutlaka huzurlu ve mutlu kılar. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse İçinde kıpır kıpır bir şeyler oluşuyor. Kişi ansızın mutlu bir insan olur. Huzur içinde olur. Görevlerini yapmaktan büyük bir zevk duyar. Huzur duyar. Ama Allah'a ulaşmayı sözle dilemiş, kalbinde bu istikamette bir talebi yoksa kişinin, o zaman o kişi bu zevklerin hiçbirini yaşayamaz. Bir başka ifade kullanalım. Allah Teala bedavadan hiçbir şey vermiyor sevgili kardeşlerim. Her şey bir talebin arkasından da bir gayretin neticesidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak için ibadetlerinizi yapmak mecburiyetindesiniz. Bu bir mecburiyet de değil. Allah Teala size eğer siz Allah'tan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişseniz ibadetleri doyulmaz bir zevkle yaptıracaktır. Alın sizin ne olduğunuzu şaşıracaksınız. Allah Allah, ben eskiden namazı sevmezdim. Nasıl bu kadar güzel bir şeymiş namaz? Bu Allah'ı zikretmek ne kadar mutluluk verici bir şeymiş. Bu tarzda sonuçlara ulaşan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ötekiler de dilemeden görevlerini yaparlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemeden yaparlar. Onlar böyle bir dileğin sahibi olmamışlardır. Olmamışlarsa bu büyük zevki yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İstiyor ki bir tek dilekle Allah onların da ruhunu kendisine ulaştırsın. Ama insanlar, herkes Allah'a ulaşmayı diliyor. Ben de dileyim. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır. Böylesine başkalarını taklit etmek standartlarında sadece bir ağızla "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" demek Allah'ın katında bir değer ifade etmez. O kişinin kalbi gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Allah ona bakar. Böyle olan kişi, sahiden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ibadetlerini yaparken büyük bir zevk, huzur ve mutluluk duyacaktır, bunu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes, her şey öylesine güzel ki insanı Allah-u Teala mutlu etmek için her şeyi vazife kılıyor. Vazifeli kılıyor. Her anına kişinin bir zevk, bir huzur götürüyor, ona ulaştırıyor ve kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten denemişse, dilediği andan itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi. Mutlak olarak içi yanıyor bir mürşide ulaşıp tabi olmak arzusuyla, aşkıyla yanıyor. Çünkü kalp, halen vücutta bulunan ruhu Allah'a ulaştırmaya kararlı. Ve kişi mutlaka hacet namazını kıldığında Allah böyle bir insana mürşidini mutlak olarak gösterir. O kişi mürşidi kendisine ne kadar uzak olursa olsun gider oraya kadar, mürşidine tabi olur ve huzuru ve mutluluğu yaşar. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye kişinin bir şeyler söylemesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, şunu hiç unutmayacaksınız. Siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah size ruhundan mutlaka üfürdü. Öyleyse siz bir emanet taşıyorsunuz. O emaneti, emanetin sahibine ulaştırmakla borçlu bir insan. Bu bir ilahi borçtur. Bu borcun mutlaka onun sahibi olan Allah'a ödenmesi gerekir. İşte huzur içinde, mutluluk içinde bir dünya hayatının giriş kapısı, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karanlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir nurla dolu dünyaya adım atış. Allah Teala açıkça koymuş hükmünü. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bu kadar. O kişi kalpten bir dilekle Allah Teala'ya ulaşmayı dilemişse ne olur? dilemişse, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, sözüme bırak, bu noktadaki sözüme dikkat edin, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte Allah'a ulaşma dileği o kişinin kalbinde doğduktan kişi Allah'a karşı bir talepte, Allah'tan bir talepte bulunduğunda, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu kalpten bir talepse, Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi mutlak olarak tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. İstediği de her zaman bütün insanların mutluluğudur. Biz bir adım atınca Allah-u Teala bize çok adım gelir. Biz bir adım atınca Allah-u Teala bize 100 adım atar. Bizim bir talebimizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah-u Teala mutlaka sonlandıracağına dair ayetini koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ondan evvel Tevrat'ı koymuş, affedersiniz İncil'e koymuş, ondan da daha evvel Tevrat'a koymuş. Sevgili kardeşlerim, hani falanca mı? O Yahudidir, o Hristiyandır, onları boş ver. Bu tarzdaki şeyleri söylemeyin lütfen. Sevgili kardeşlerim, onları da tanıdığınız zaman, onların da içinde Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olan, fizik vücutlarını, nefslerini, hatta iradelerini Allah'a teslim edenler var. Öyleyse insanlar hakkında kötü yorumda bulunmayalım. Diyelim ki, Allah'ım onları da hidayet ver, onları da hidayetine erdir. Hepsinde Allah'a ulaşma talebi oluşsun. Talep oluştuğu anda bu talep varsa o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Olup olmadığı belli olur mu? Tabii olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka mürşit araştırmasına girecektir. Çünkü kalbi onu Allah'a ulaştıracak olan kişiyi aramak için Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmiştir artık. Görev başlamıştır, kişi arar. Onun ulaşabileceği bir yerde Allah-u Teala mürşidi mutlaka görevlendirir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Hacet namazını boy abdesti alarak kılacaktır. Allah'tan mürşidini isteyecektir. Eğer kalbi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka gösterecektir. Birinci kıldığınızda gösterilmedi, ikinciyi kılın. En çok üçüncüde Allah Teala mutlaka mürşidinizi gösterir. Yola girmeyenlere, henüz girmek üzere olanlara, talep edenlere Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Ne demek istiyoruz? Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Bu bir Kur'an hakikatidir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. E kişi mürşidine tabi olmadan ruhu vücudundan ayrılamayacağı için o kişinin Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşması mümkün değil. E ne olacak? Sevgili kardeşlerim, mümkün olmadığına göre Allah Teala onu mümkün kılacak şartları uygun hale getirerek kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah ona mürşidini gösterecek. Hacet namazını kılıp mürşidini soran kişiye Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini gösterir. Dilememişse o kişinin mürşit görmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir kalbi dilek mevcut değilse o kişi birinci adımı atamamıştır. İkinci adım Allah tarafından gerçekleştirilmez. Ama kişi madem ki herkes bir mürşide tabi oluyor, ruhunu da Allah'a ulaştırdıklarını söylüyorlar. Ben de gideyim falanca mürşid işte yakın, gideyim ona bir tabi olayım. Bakayım ne olacakmış. Böyle söyleyen hakikatte asli unsurlara dayalı olmayan bir gidiş, o kişinin bir mürşide usulen tabi olması, yani onun elini öpmesi, o kişiye bunu sağlayamaz. Onun için birçok insan tasavvufa girdiğini düşünür, zanneder ama beklediği mutluluğu yakalayamaz. Çünkü asli unsur yok. Allah'a ulaşmayı dileme yok. Bu dilek yoksa sonuç da yok sevgili kardeşlerim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa o zaman niçin Allah-u Teala'dan mürşit soruyor? Allah-u Teala bunu bildiğine göre kalbi talebini ona mürşit falan göstermez. Kişi çeşitli rüyalar görür, hacet namazını kılar. Ama sevgili kardeşlerim, ya bu kişi talep etmişse Allah-u Teala'dan, Ya Rabbi demişse, benim de ben Allah'a sana ulaşmayı dilersem mutlaka bir mürşidim olacak. Ya Rabbi ne olur, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Sen benim kalbimi daha iyi biliyorsun. Bana mürşidimi göster. Ama kalbinde bu dilek yoksa göstermez Allah-u Teala. Kişi böyle bir dileğin sahibi ise Allah-u Teala evvela onun kalbine bu dileği koyacaktır. Kişi bu dileğin sahibi olarak Allah-u Teala'ya yöneldiği zaman, talep ettiği zaman Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, bana da mürşidimi göster dediği zaman Allah-u Teala o kişinin kalbine bakar ve görür ki gerçekten bu kişi kendisine ulaşmayı diliyor. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman gördüğü mürşidi kişi çok sevecektir. Ve o ne kadar uzakta olursa olsun ona mutlaka gidip görevini tamamlayacaktır. Onunla ilgili olan görevini tabi olacaktır. Huzuruna gidip el öpecektir, tabi olacaktır. İşte bu ruhunun vücudundan ayrıldığı noktadır. Artık o ruh sahibi olan Allah'a doğru yola çıkmıştır. Kişi birdenbire namaza karşı büyük bir iştiyak duyar. Zikirlerini yaptığı zaman büyük mutluluk yaşar. Oruç tuttuğu zaman açlık çekmez. Her şeyinin değiştiğini, dünyasının pırıl pırıl yepyeni bir mutluluk dünyası olduğunu görür kişi. İşte Allah'a giden yolun gerçekleşmesi bu neticeleri sağlar. O yolda ise kişi bunların hepsini yaşar. Sonuç ne sevgili kardeşlerim? Sonuç, Allah'ı seven kişinin Allah'a ulaşmayı bu sevgiyle, Allah'ın göstermesiyle mürşidini gören kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Allah'ını ulaştıracaktır. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhu ise Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onun için kişinin zikir yapması lazım. Namaz kılması lazım. Oruçlarını tutması lazım. Zekatını vermesi lazım. dini ibadetlerin her birini Allah Teala o

de mutlu kılar. Ondan sonraki devre o kişinin ibadetlerini gerçekleştirmesi, zikrini arttırması ve neticede ruhunu Allah'a ulaştırmasıyla sonuçlanır. Bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine, onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfade son derece açık olarak geliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona hacet namazı arzusunu verir. Gerçekleştirdiği zaman mürşidini gösterir. O mürşit nerede olursa olsun o kişi gidecektir. Mutlaka tabiyetini gerçekleştirecektir. Çünkü kalbi mutlak olarak istiyor. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Vücudu terk eden o ruh hangi dergaha ise o dergaha ulaşır ve kişi o dergahtan yola çıkan ruhunun Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 7-8 aylık bir devresinde dünyadaki en büyük zevkleri yaşar. Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. Allah Teala niçin ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmemizi farz kılmış? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de farz kılmış. Üç kitaplı dinde de 7 Safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almış. Hepsi Allah'ın indirdiği dinlerdir. Zaman parçaları değişik olduğu için seremonilerde, ibadetlerde değişik standartlar kazanmış. Ama sonuç hep aynıdır. Ruhun tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğunu gerçekleştirmesi, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçmesi ve 7. alemden dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. İşte din insanı nereye götürür? Mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'a onu ulaştırır Allah Teala. Ve kişi bu ulaşma noktasına kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Bir dine tabi olduğu için büyük mutluluk yaşar. Huzura, ruhu Allah'a ulaştığı için büyük mutluluk yaşar. O kişi mutlu bir insandır. Huzur içinde yaşayacaktır. Allah onun ruhunu o kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği, hepinizin ulaştırmasını, oraya ulaşmasını talep ettiği bir müessese. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada mutluluğu yaşamanızı, dünya saadetini yaşamanızı, öldükten sonra da cennet mutluluğunu yaşamanızı kıyametten sonra Allah Teala hedef olarak seçmiştir. Hepinizin mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel muradıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizi yaratan Allah Teala sizi mutlu kılmayı diliyorsa ve Tevrat'ı indirmişse, İncil'i indirmişse en sonunda bütün dünyaya ebediyen ışık salmak üzere Kur'an'ı indirmişse, son peygamberine indirdiği son kitap, bundan sonra ne peygamber ne de bir şeriat kitabının peygamberlere Allah Teala'nın indirdiği şeriat kitaplarından herhangi birinin gelmesi söz konusu değil. Mutluluk reçetesi mi? O, bu Kur'an-ı Kerim'in içinde. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlayan bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kul olmaksa mutluluğun temelindeki ilk adımdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece İki türlü insan var. Allah'ın kulu olanlar, bir, şeytanın veya insan ve cin şeytanların, yani tağutun kulu olanlar. Öyleyse bir başlangıç noktası olması lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir başlangıç noktası neyi ifade ediyor başlangıç noktası? Kul olmayı ifade ediyor. Hadi gelin bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tâgûte kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler, tağut kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki bir insan başlangıçta tağutun kulu.
İnsan ve cin şeytanlar demek tağut. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, tağuta kul olmaktan kendisini kurtarır. Ve Allah'a kul olur. Fatiha suresine bakıyoruz beraberce. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim Allah Teala'dan dileklerimizi vücuda getiren bir sure, Fatiha suresi. Bizim Allah'a müracaatımız veya münacaatımız. Müracaat da geçerli, münacaat da geçerli. Diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edilir. Er-Rahmanir-Rahim. Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman esması insanların her türlü ihtiyacını gideren bir özellik taşır. İnsanların suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var, yaşamak için havaya ihtiyacı var. Her neye ihtiyaçları varsa o atmosfer yaratılmış. Bitkilerle insanlar birbirini mutlu edecek standartlarda devreye girmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlarla hayvanların dizaynına dikkatle bakın. Bunlar bitkilerden ayrı bir yaratıktır. Biz insanlar havadan oksijen alırız, onunla yaşarız. Oksijen olmasa hiçbir insan hayatta kalamaz. Azot ve oksijen beraberce alınır, görev yapar. Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ne demek istiyoruz? Bütün bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Ve havadan aldıkları karbondioksidi güneşten aldıkları enerjiyi ve köklerinden aldıkları suyu birleştirerek bunu gerçekleştirirler ve karbondioksidin kullanılmasıyla bitkiler karbonhidratları oluştururlar. Ve oksijen açığa çıkartırlar. Yani H2O su artı karbondioksit CO2 eşittir COH, karbonhidrat artı oksijen, açığa çıkan oksijen. İşte bitkiler biz insanların ve hayvanların hayatta kalabilmemiz için bize gerekli olan oksijeni devamlı olarak üretmektedirler. Ama öbür taraftan da biz insanlar, öbür taraftan da hayvanlar havadan aldığımız bu oksijeni kullanarak karbondioksidi dışarıya bırakırız.
ve bizim artık madde olarak bıraktığımız, eğer karbondioksitin içinde yaşamaya kalksak, mutlaka bizi öldürecek olan karbondioksidi biz artık madde olarak çıkartırız ve bitkiler o karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluştururlar. Bitkiler yerlerinden hareket edemezler. Yerlerinden bir yere kımıldayamazlar. Onun için bir şeyler yapmaları, gıdalarını temin etmeleri mümkün değildir. Karbonhidratları oluşturmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala onlara öyle bir yapı vermiş ki devamlı fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesi yaparlar ve devamlı oksijen açığa çıkarırlar. Bunu çıkarırken de bizim artık maddemiz olan karbondioksidi kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse karşılıklı iki ayrı grup var. Biz insanların mutlu olabilmemiz için önce yaşamamız lazım, hayatta olmamız lazım. Hayatta olmamızı da Allah Teala böyle temin ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Rahim esması bunlarla alakalı değil. Bu Rahman esmasının işi. Bütün insanların, bütün bitkilerin ihtiyaçlarını ben temin ederim diyor Allah Teala. Benim esmalarımdan, 99 tane esmamdan bir tanesi Rahman esması bunları gerçekleştirir. Peki Allah'ın bir de Rahim esması var. Rahim esması biz insanlar için çalışır sevgili kardeşlerim. Biz insanları hidayete erdirecek olan esma Allah'ın Rahim esmasıdır. Hazreti Yusuf diyor ki Allah Teala'ya, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor. Öyleyse bizi şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasıyla bize tecellisidir. Ne olur Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse? Fatiha'ya devam ediyoruz. Ne olacağını görüyoruz. Bunu dedikten sonra diyoruz ki İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. Yalnız sana ey yüce Allah'ım, yalnız sana kul oluruz. Senin dışında hiç kimseye kul olmayız diyoruz.

و ایاک نستعین و یالنز سندن استعان ederiz diyoruz. Yani yardımı sadece senden dileriz diyoruz. Bu istihane nasıl bir yardım? İstihane Allah-u Teala'dan mürşidi istemektir. Allah'a kul olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç kulluğu için yeterlidir. Kişinin cennete girmesini mutlaka sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği anda tağuta kul olmaktan söylediğimiz gibi kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesindeki kul olma noktasına ulaşabilmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, yalnız sana kul oluruz ifadesinin neticesini gerçekleştirmiş olur. Bizim Allah'a bu müracaatımızda yalnız sana kul oluruz ifadesi Allah'a kul olmamız gerektiğinin açık bir belgesidir. İyyâke nestaîn ise yalnız senden istihane isteriz. Bunun manası mürşidimizin kim olduğunu senden isteriz. Peki ne olur? Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'a kul oluruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, demin söyledik. Sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a diledikleri an kul olmuşlar. Aynı zamanda kul olmak, takva sahibi olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz ve Allah'a kul oluyoruz. Allah-u Teala diyor ki, Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerinde اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ لَا حَفْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ O Allah'ın evliyası var ya, dostları, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır, müjdeler vardır diyor Allah-u Teala.

Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki: Elem ehad ileykum ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ezelde aldığı ahtten bahsediyor. Ne nasıldı olay? Evvela bunu tamamlayalım, sonra da oraya dönelim. Ezelde bu ahdi bizden alıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı ifade ediyor. Ben sizlerden alt almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olmak, birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci kulluk mürşide ulaşıp tabiyet, üçüncü kulluk sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaştırmak, hidayete ermek. Bunların hepsi ayrı bir veçe olarak çıkıyor karşımıza ve bir muhteva tayini yaptırıyor bize. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzelini gerçekleştirmiş oluyoruz Allah'a kul olmakla. Adım adım kullukta ilerleyerek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz ve kulluğumuz ilerledikçe Allah'ın bizden istediği yegane şey olan mutluluğumuz artıyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğu yaşamaktır. Neden? Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda biz artık mutlu bir insan oluruz. Neden? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes yalnız sana kul oluruz ifadesinin, Fatiha suresinde Allah'a verdiğimiz sözün mahiyetini ifade ediyor. İşte Allah Teala biz diyor Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun evlatlarını çıkardık, onlardan da onların çocuklarını, onlardan onların çocuklarını, herkesin sırtından kendi çocuklarını çıkartarak kıyamet günü onlara dedik ki hepsine birden Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra diyor Allah Teala onları nefslerine karşı şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Demesinler diye. Öyleyse acaba Allah Teala ne yapmış? Ne yaptığını söylüyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, o zaman ki diyor, hatırlayın Allah sizden misak almıştı.

siz işittik ve itaat ettik dediniz, diyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Allah-u Teala hepimizden ben sizin Rabbinizim ifadesini aldıktan sonra Allah Teala hepimize birden soruyor. Ben sizin Rabbinizsem öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey nefsler, sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar, diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Rabbiniz konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen Allah Teala. Sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. Biz de cevap veriyoruz. Semina, işittik diyor. Diyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. İşittiyseniz sözlerime itaat edin diyor. Ve Allah Teala'ya yemin veriyor nefslerimiz. Ahd veriyor fizik vücutlarımız, ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey burada bitmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim cüz'i irademize, kişisel irademize hitap ediyor. Senden de diyor misak istiyorum. İradelerimiz Allah'a misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim edileceğine dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sebeple ezelde verdiğimiz bu yemin, misak, ahd ve tekrar misak, ezelde Allah-u Teala ile aramızdaki bir sözleşmenin neticesidir. Ve bizi bunların hepsi daha üst boyutta mutluluğa getirir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, üçüncü kat cennetin sahibi olur, dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, dünya mutluluğunun %80'inden fazlasını yaşar. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. 21. basamakta Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bu üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok olacağı için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını yaşamaya başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan dünya mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşamak olmalıdır. İşte bu nokta, ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta bize dünya mutluluğunun sadece yarısını temin edebiliyor. Çünkü nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Daha ötesi var mı? Elbette var. Bunun ötesinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya mutluluğunun %81'ini yaşamaya başlıyoruz. Nefsimizin kalbindeki afetler %81 oranında azalmış. Ama daha öteye geçtiğimiz zaman
ulelbap noktasına ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok ediyoruz. O noktada sevgili kardeşlerim farklı bir konumda oluyoruz. Allah Teala'nın dizaynı daimi zikirde bize ne sağlıyor? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkincisi ve asıl önemlisi işte budur. Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Bu afetler yok olursa ne olur? Kalp gözümüzü açar Allah Teala ve kalp kulağımızı açar. İşte bunlar dünya mutluluğunun temel nimetleridir. Dört tane daimi zikir, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp gözümüzün açılması, kalp kulağımızın açılması. Bu dört tane temel şartın sahibi olan biz insanlar, Allah-u Teala'dan bir hedefe bizi ulaştırdığını görmenin, Allah-u Teala'dan taleplerimizin gerçekleştirilmesinin büyük mutluluğunu yaşamaya başlarız. O noktada artık hepimiz bir büyük mutluluğun sahibiyiz. Çünkü Allah-u Teala ile tezekkür ediyoruz, ehli tezekkürüz. Diğer taraftan ehli hayrız. Hayrın sahibiyiz. Diğer taraftan ehli hükümüz, hüküm sahibiyiz. Hem bir ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine oturduğunu bir bakışta anlayabiliriz. Hem de hakem veya hakim olarak karar vermek mevkiinde kaldığımız zaman Allah'tan sorarak bunun cevabını alırız. İşte o noktada olan kişinin özellikleri bunlardır. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Öyleyse Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu kişi zikir ehli olmuştur. Allah'tan soruyor, cevap alıyor ve veriyor. Nefsinin kalbinde bir insanın hiç afet kalmazsa ne olur? O kişi mutluluğu bütün boyutlarla yaşar. Neden? Çünkü onun hayatını negatif olarak etkileyebilecek olan hiçbir olayın cereyan etmesi artık mümkün değildir. Olaylar ne olursa olsun bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için, nefsinde afetler olmadığı için bir üzüntü ve huzursuzluk oluşturacak olan bir olaya hiçbir zaman sebebiyet vermez. Nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok olmuştur. Bu kişi mutluluğun temel ögelerinin sahibi olmuştur. Nedir mutluluğun temel faktörleri? Bir, sulh ve sükûne ulaşmıştır bu kişi. İki, hem iç dünyasında sulh ve sükûne, hem dış dünyasında sulh ve sükûne, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûne ulaşmıştır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vücuda gelmiştir. Ve ise bunların her birisi ayrı bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Ve bu üçü bir araya geldiği zaman gerçek mutluluğu insan yaşamaya başlıyor. Bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetinde, bitirdiği zaman iç aleminde mutlu olur çünkü kavga bitmiştir. Dış dünyasında kavgayı ancak böyle bir insan bitirebilir. Çünkü nefsinde afetler yoktur ki başka birileriyle lüzumsuz yere kavga çıkarsın da huzursuz olsun. Onunla kavga etmek isteyenler de onu muhatap olarak karşılarında göremezler.
onların hiçbiriyle bir kavga ortamına girmeyecektir. Üçüncüsü, o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın en sevgililerinden birisi olmuştur. Allah bu sebeple onun kalp gözünü açmıştır, kalp kulağını açmıştır. Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalp gözüyle görmek imkanının da sahibidir. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan birisi olmuştur. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir uyuşma halidir. İç dünyasında sulh ve sükun, dış dünyasında sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun. İşte böyle bir insan, mutluluğun bütün boyutlarında her şeye sahip olan bir insandır. Kavga bitmiştir. Nefsinin bütün afetleri yok olduğu için, nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri birbirine tezat olduğu için, hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek istediği için, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek istediği için, iç dünyasındaki kişinin devamlı kavga vardı. Nefsin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi daimi zikirle, artık Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemeyi değil, itaat etmeyi ister nefste. Allah'ın bütün yasaklarını reddetmeyi, yasaklarını işlemeyi değil, artık yasaklarını reddetmeyi ister nefs. Böylece Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakların hiçbirini işlemeyen bir insan çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde biz insanlar bir yapının sahibiyiz. Mutlu olabilecek olan bütün vasıflarla mücehhez kılmış Allah-u Teala bizi. Ama şeytan ve nefsimiz Allah'ın hedeflerine gitmemizi engelliyor. Öyleyse bu doğruları öğrenerek tatbik mevkine koyarsanız daimi zikre hepiniz ulaşabilirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için geçerli. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin mutlu olması bu standartlar içinde mümkündür. Ne olmuştur? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Nefsinizle ruhunuzun iç dünyadaki kavgası sona ermiştir. Nefsinizde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Hiç kimseyi kıracak olan bir davranış biçimi sergilemezsiniz. Herkesin sizi sevdiği, sizin de herkesi sevdiğiniz bir ortama ulaştığınız zaman nefsinizin afetleri yok olunca buna otomatik olarak ulaşırsınız. O zaman dış dünyanızdaki kavgayı da bitirdiniz demektir. Ya Allah ile olan ilişkilerinizdeki düzelme, Allah size emir veriyordu namaz kıl diye, oruç tut diye, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ve Allah-u Teala size emir veriyordu özellikle ve de özellikle zikir yap. Asıl emir budur. Ve siz bunların hiçbirini başlangıçta yapmıyordunuz. Sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başladınız ama mutlu olamadınız. Neden sonra farklı bir şeyi denediniz, tasavvufu denediniz, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istediniz ve de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya daimi zikre ulaşarak fasıl oldunuz. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, sizi emirler cephesinden hiçbir şey negatif etkileyemez, mutsuz olamazsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsanız, o zaman da negatif cepheden hiçbir şey sizi etkileyemez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, hep mutlusunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene hep mutlusunuz.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız, bunları gerçekleştireceksiniz. Başlangıçtaki mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemekten, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı ulaştırıncaya kadar geçen devredeki mutluluğunuz, Allah'ın size verdiği o devreye ait olan bir mutluluktu. Vuslatla birlikte mutluluk sona erer. Asıl kalıcı mutluluk, nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz noktada size gelip yerleşen mutluluktur. İşte hepinizin bu minval üzere mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

0: broken.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Türk milleti, Türkiye ekonomik tarihinin en kara günlerini yaşamaktadır. Ekonomisi çöktürülmüş bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye bundan 6-7 yıl evvel iç ve dış borçları toplamı gayri safi milli hasılasının %17'si çevresinde olan bir ülkeydi. Bugün borç yükü gayri safi milli hasılasının %150'sini aşmış durumda. Bir çığ gibi borçlar büyüyor. Ve Türkiye bu borçlarını ödeyebilecek olan imkanların sahibi değil. Ekonomi her açıdan çözümsüz bir aşağı gidişin, yokluğa gidişin içerisinde. Çözümsüz kelimesini kullanmamızın arkasında bugüne kadar alınan tedbirlerin yanlışlığı, ekonomi politikasının ülke ekonomisini bilmeyen ellerde felakete götürülmesi söz konusu. Sebep Türkiye'nin dışarının iştahını kabartacak olan servetlere sahip olması. Diyorlar ki Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Gerçekten Türkiye bir petrol denizinin üzerinde bulunmaktadır. Türkiye dünyanın en zengin bor madenlerinin sahibidir. Fırat Nehri'nin yataklarında geniş ölçekli altın damarları söz konusudur. Türkiye sadece akarsularında akan potansiyeli itibariyle bütün ihtiyacını nehirlerden karşılayabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Dünyanın en ucuz elektrik enerjisi. Şu anda Türkiye potansiyel olarak enerjisinin, hidrolik enerjisinin sadece %4'ünü kullanabilmektedir. Dış sömürücüler Türkiye'yi bir sömürge haline getirmek isteyenler bu tahribatı açık ve kesin bir şekilde hedefli olarak gerçekleştirmişlerdir. Son yılların tahribatından sonra ortaya çıkan tabloya beraberce baktığımız zaman bir faciayı gözlemliyoruz. Türkiye'de son 6-7 yıl içerisinde 2,5 milyon insan işinden atılmıştır. İşsizdir. Türkiye'de bu devre içerisinde
120 binden fazla üretken işletme kapatılmıştır. İki buçuk milyon insan işsizse, ortalama 4 kişilik bir aile dizaynı içerisinde Türkiye'de 10 milyon insan evine ekmek götüremeyecek durumdadır. Sevgili kardeşlerim, arkasında sadece bu ülkeyi bir sömürge haline getirmek isteyen bir zihniyet yatmaktadır. Ne yazık ki ülkemizde de onlarla işbirliği halinde olan ciddi bir kesim, hatırı sayılı bir kesim mevcuttur. Ve kilit noktalarında genel anlamda onlar duruma bugüne kadar hakimdiler. Bir taraftan bürokratik engeller, işletmelerin kapatılmasına sebebiyet verirken, aynı zamanda yeni yatırımların vücut bulmaması için aynı bürokratik çevre ciddi bir rezistans göstermiştir. Ve yerli yatırımcılara gösterilen onca engelden sonra bu ülkede isim yapmış birçok müteşebbis, ülkemizi, Türk müteşebbisi, dürüst insanlar bu ülkeye hizmet etmiş, bu ülkede para kazanmış, imkan bulsalar bu ülkede yatırım yapabilecek olan birçok insan ülkeyi terk etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. İsimler herkese biliniyor. Hangi açıdan ekonomiye bakarsanız direktör üstü bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki 81 banka 41 bankaya düşürülmüştür son yıllarda. Ve bu noktada yabancı sermaye ile çalışan bankaların sayısı 41 taneden 22'sidir. Yerli bankaların sayısı böylece 19'a düşüyor. Yani Türkiye'de, bu ülkede yabancı bankaların sayısı yerli bankaların sayısından artık daha fazla. Sevgili kardeşlerim, probleme adım adım yaklaşalım. Belki birçok kişi ne olur yabancı bankaların Türkiye'de yerli bankalardan fazla olması, globalleşen bir dünyada yanlış bir şey değildir diye düşünenler var. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye kalkınmasını kendi kaynaklarıyla, hareket halindeki fonlarıyla yapabilecek olan bir ülkedir. Ne demek istiyoruz?
şunu demek istiyoruz. Türkiye bankalar sisteminden ekonomiye, ekonomiden de bankalar sisteminde her gün bir hareket oluşmaktadır. Bankalar sisteminden ekonomiye bir para akımı ve aynı gün tekrar bankalara dönen bir para akımı. Bankalardan gelen ve tekrar bankalar sistemine geri dönen bu paralara baktığımız zaman hiçbir devrede aradaki fark %1'e ulaşmıyor. Başka bir ifadeyle ne kadar para ekonomiden bankalar sistemine girerse bankalar sisteminden ekonomiye aynı miktarda para geri dönüyor. Sabah başlayan bankalardan para çıkışı akşama kadar devam ediyor. Ama gün boyunca da el değiştiren paraların dönüş yeri tekrar bankalar sistemi. Sevgili kardeşlerim, likit mekanizma adındaki bu ekonomik işlev Türkiye'de her 3 günde bir tedavüldeki para kadar bir miktarı temsil eder. Yani Türkiye bankalar sistemi ekonomiye her ay tedavi hacminin 10 katı kadar para enjekte eder. Ve tekrar bu parayı bankalar sistemine ekonomi geri verir. Yani senede sadece bankalar sistemiyle paranın devir hızı 120'dir. Peki yani ne olacak mı deniyor birçok kişi tarafından. Onlara şunu söylüyoruz. Bu çekilen paraların %80'i mevduat çekilmeleri, %10'u krediler, %6'sı bankalara faydasız alanlara giden paralar, %4'ü de bankaların masrafları. Sevgili kardeşlerim, bu hareket halindeki fonlardan sadece %5'i tüketim harcamalarında kullanılmakta olan bu paraların sadece %5'i yatırımlarda kullanılabildiği an Türkiye yatırım patlaması olan devirlerdeki üst seviyedeki gayri safi milli hasılaya karşın yatırım oranının daha da ötesine geçebilir. Türkiye biliyorsunuz ki bir yatırım patlaması geçirmiştir. Türkiye'nin yatırım şantiyesi olduğu günleri yaşadık. GAP projesi de bu konuda bir kilometre taşıydı. O devirlerde bu yatırım seferberliğinin içinde olan birisi olarak konuşuyoruz. Bir eski devlet planlama teşkilatı uzmanı. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz gerçekler hep araştırmalara dayalıdır. Orada devlet planlama teşkilatında bize ait 27 tane araştırma mevcuttur. Bunlardan bir tanesi likit mekanizma adını taşır ki ülkedeki paranın nabız atışını oradan rahatlıkla yakalamak söz konusudur. Bu hareket halindeki fonların
dedik ki sadece %5'ini kullanmak suretiyle gayri safi milli hasılaya göre en büyük yatırım oranını tutturduğumuz o yıllardaki yatırım hacminin daha ötesi.

gerçekleşebilmesi bankalar sisteminin konuya vatanına olan borcunu ödeyecek bir sadakatte yaklaşmasıyla mümkündür. Yaraların sarılması lazım gelen devrede ne yapılması gerekir? Bankalar sistemi bunca yıl Türkiye'de yatırım yapmış, isim yapmış, dergi kaçırmamış, çok sayıda dürüst iş adamı, dürüst müteşebbis barındırır. Sermaye yetersizliği sebebiyle harekat alanında bulunamayan bu vasıftaki insanların sermayelerinin bankalar tarafından da diye o kadar katılımıyla yeni üretken yatırımların devreye girmesi mümkün olmalıdır. Bu bankalar sisteminin bu ülkeye borçlu olduklarının kabulüyle gerçekleşebilen bir tatbikat oluşturabilir. Kredi bu konunun çözümü değildir. Ne zaman Türkiye'deki bankalar üretken yatırım şirketleriyle bir ortaklık stratejisine girerlerse ve ekonomiden hareket halindeki fonlar aynı gün bankaya dönmeden önce tüketim harcamalarında kullanılan kesimin sadece %5'i yatırım harcamalarında kullanılırsa ve bankalar ortak sıfatıyla devreye girerlerse bu konunun çözümü rahatlıkla mümkündür. Japon kalkınmasının temelinde bu vardır. Bankalar kanundaki bir madde hiçbir kuruluş, finans kuruluşu yatırımlara %5'ten fazla ortak olamaz kaydı. Japon finans kurumlarının %5'in altındaki rakamlarla çok sayıda üretken yatırım oluşturmasını engelleyemedi. Bugün Japonya bir ekonomik devse arkasında vatanlarını seven, ülkelerine ellerindeki imkanlarla hizmet eden Japon finans sistemine borçludur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türk bankacıları Japon bankacıları kadar vatansever değil midir? Bunu kabul etmek istemiyoruz. Türkiye ekonomik kalkınmasını yaparken hiçbir yabancı kaynağa ihtiyaç yoktur. Sadece bankacılarımızın ve yatırımcılarımızın anlayış göstermesi gerekir. Ve eğer Türkiye bankacıları 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda verdiğimiz o konferansta söylediklerimizi o gün kabul edebilseydi, Türkiye bu feci duruma düşmezdi. Bankaların genel müdür muavini ve genel müdür seviyesinde bir toplantı yapmıştık Devlet Planlama Teşkilatı'na, bir konferans vermiştik ve bunları anlatmıştık. Likit mekanizmayı anlatmıştık. Hareket halindeki fonları anlatmıştık. Ve çözümün bununla sağlanabileceğini anlatmıştık. Haklı mıydık? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki İstanbul Sanayi Odası her yıl 500 en büyük firmanın
son yıllarda da ikinci

1500, onlardan daha biraz ufak olan gene en büyük firmaların bilançolarını yayınlar. 10 yıllar boyu bunu yapar. Şimdi burada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. O 500 tane firmadan bir kısmını beraberce ortaya koyalım. Geri kalanları devre dışı bırakalım. Ve sadece sermayelerinden daha fazla borçlanan şirketleri ele alalım. Bu şirketlerin bir kısmı kar etmiştir. Yani eğer sermayelerinin %50'sini bankalar vermiş olsaydı bugünkü durumdan daha karlı mı olurdu? Evet. Çünkü firma bankalara olan faiz borcunu ödemiş. Görünüyor bilançosunda. Banka faizden alması lazım gelen miktarı almış. Ama onun ötesinde firma büyük oranda kar sahibi. Eğer banka kredi vermek yerine o firmalara ortaklık standardında girmiş olsaydı, idare meclislerinde banka yetkilileri de yer alsaydı, o zaman banka sadece faizdeki kesime değil, faiz olarak aldığı kesime değil, kardan da %50'sine sahip olacaktı. Faiz de karın içinde olacaktı ve karın faizin ötesindeki kesimine de %50'sine banka sahip olacaktı. Öyleyse bankalar böyle bir tatbikatta zararlı değil, faydalı unsurlar oluyorlar. Yani kendilerine böyle bir tatbikat zarar getirmiyor, tam aksine beklediklerinden daha karlı bir yatırımcı hüviyetine giriyor bankalar. O zaman özel bankaların bir nevi yatırım bankacılığı hüviyeti oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Eğer banka bu konuda dikkatli olabilirse, bir başka yerden daha gelir sağlayabilir. Biliyorsunuz ki her yatırımcı kuruluş teşekkür ederken onların lokomotifleri vardır. 4-5 kişi başı çeker, bunlar kuruluşun esasını hazırlarlar ve adım adım yürürler yollarında. Sonra ne olur? Bu kişiler distribütör firmayı kurarlar, bu lokomotifler. Ve fabrikanın kurulan sistemin bütün ürünleri ilk etapta onlara satılır. Ve onlar da satın aldıkları malı dağıtırlar. Tabiatıyla bundan da ayrı bir kar sağlarlar. İşte ortak hüviyetinde giren bankalar, eğer aynı zamanda bu distribütör firmaların da %50 ortağı olurlarsa, ki başlangıçta iştirak ederken bu bir şart olarak koşulabilir ve koşulmuştur, başarıya da ulaşılmıştır. O zaman bankaların karı üst seviye olur. Peki bugün Türkiye'de bankacılığın durumu ne? Bankaların büyük kısmı artık ellerindeki fonları yatırımlara, kredilere vermiyor. Bunun büyük miktarı hazine bonolarına gidiyor. Ve Türkiye'de ne yazık ki bir rantiye sınıfı oluşmuş durumdadır. Ve yatırımlarda kullanılması lazım gelen fonlar yatırım dışında sadece faiz getirici fonksiyonlara yöneltilmiştir. Çöküşün sebeplerinin önemli bir tanesi de ne yazık ki budur. Sevgili kardeşlerim, bunu matematik olarak ispat etmek zor değil. Eğer bakarsanız o bilançolara, bunu net olarak hepiniz göreceksiniz. Öyleyse Türkiye'de böyle bir hususun gerçekleşmesi ülkeye ne kazandırır?
en büyük ölçekte yatırım kazandırır. Önemli mi sevgili kardeşlerim? Düşünemeyeceğiniz kadar önemli. Neden önemli? Çünkü Türkiye bir refah ülkesi olmak yolunda yürürken yürüyüşünü tersine çevirmiş ve bir fakr-ı zaruret ülkesi olma noktasına gelmemiştir, getirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, nasıl başardılar? Çok basit. Bir misal vermek istiyorum sevgili kardeşlerim. Diyelim ki iki tane ülke var. İki ülkede de aynı sayıda işçi çalışıyor. Ve işçilerin maliyetteki parçası diyelim ki %25. Bu rakamın çevresindedir zaten genellikle işçi maliyetleri. Maliyetteki işçilik payı %25 diyelim. Ama aynı sayıda işçi çalıştıran bu ülkelerden bir tanesi yüksek teknoloji kullanıyor ve ötekinin 10 katı üretim yapıyor. Ne olur? O 10 kat üretim yapan ülkedeki her işçinin eline ortalama diğer ülkedeki işçinin eline geçen paranın stabil parayla, reel parayla tam 10 katı geçer. İşte bu refah devletidir. Diğeri de bizim ülkemizin olduğu fakr-ı zaruret devletidir. Öyleyse refah devleti olabiliriz. Bu hedeflere yönelecek olan potansiyelin sahibiyiz. Şimdi sevgili kardeşlerim, ekonominin düze çıkabilmesinin şu anda Türkiye'yi bulunduğu bu bataklıktan kurtarabilecek olan bir tek yolu var. Alternatifi olmayan bir tek yol. Üretken yatırımlar. İkinci bir çözüm yok. Sevgili kardeşlerim, üç dört yıl evvelden beri herkesi uyarmaya çalışıyoruz. İki yıl evvel başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sözü geçer diye düşündüğümüz pek çok insana mektuplar gönderdik. Ve çözümü gösterdik. Ve çözüm ne yazık ki özellikle gerçekleştirilmedi. Bu ülkenin mahfına çalışanlar var. İçerideki hainler ve dışarıdakiler. Sevgili kardeşlerim, eğer tatbik edilebilseydi bu konu Türkiye'de bir büyük girişme söz konusu olurdu. Bu aşağı doğru giden trendin yukarıya doğru gitmesi söz konusu olurdu. ...1989 yılında İstanbul'da Fatih Vakfı'nda ...39 tane öğretim üyesine verdiğimiz bir konferansta Türkiye'nin ...9.7'lik bir kalkınma hızına ulaşmasının zor olmadığı, bu kalkınma hızıyla 10 yılda Türkiye'de kalk başına düşen milli gelirin altın karşılıklı parayla, reel parayla net olarak en az 2 katına çıkabileceğini ispat etmiştik. Enflasyonun
bir anda durdurulabileceğini ispat etmiştik. Ve eğer rahmetli Turgut Özal'la Adnan Kahveci kardeşimiz sağ olsalardı, altın karşılıklı para Türkiye'de tatbike girmişti. Dünyanın en sağlam parası bu ülkede olacaktı. Konumuzu dağıtmadan buraya tekrar gelmek üzere yatırımlardan bahsetmek istiyorum size sevgili kardeşlerim. Dedik ki şu anda Türkiye içinde bulunduğu bataklıktan çıkartabilecek olan iki tane çözüm yok. Alternatifsiz tek bir çözüm var, üretken yatırımlar. Neden yatırımlar değil de üretken yatırımlar? Ya da neden kapasite kullanım oranlarının yükselmesi değil de yatırım, yatırım, yatırım deyip duruyoruz? Bakınız neden? Sevgili kardeşlerim, biliniz ki sadece üretken yatırımlar şu anda problem olan bütün problemlerin çözümüdür. Nelerin çözümü olduğuna gelin beraberce bakalım. Bir, her yeni yatırım yeni katma değerdir. Çünkü bu yatırım, üretken yatırım, onun için kurulmuştur. Üretim yapacaktır. Öyleyse gayri safi milli hasılaya yeni bir katma değer, bir ek mutlaka girecektir. Bunun için kurulur. Üretken yatırım bu demektir. Katma değer artışını mutlaka sağlar. Ne demek bu? Arz kanadının genişlemesi demek. Arz kanadının yükselmesi demek. Gayri safi milli hasılanın büyümesi demek o oranda. Madde bir. İkincisi, eğer bir üretken yatırım kuruyorsanız, maksadınız üretimse, o zaman mutlaka personel almak mecburiyetindesiniz. Alacağınız her çalışan istihdamdan o kadar kişiyi, istihdam dışı olan insanlardan, işinden kovulmuş insanlardan, 2,5 milyondan o kadar kişiyi işe almış olacaksınız. İstihdama almış olacaksınız. İşsizken artık o insanlar iş sahibi olacaklar, para kazanacaklar. Bunun için tek yol yatırım. Hem toplam efektif talebi arttırmak için. Affedersiniz, başlangıçtan başlayalım. Hem toplam katma değeri arttırmak için, hem istihdam dışı kalan insanlardan, işsizlerden bir kısmını işe almak için. Etti iki. Peki ne olur? Biz insanları işe alırsak ne olur? Eğer alabilirsek onlara ücret ödemeye başlarız. Peki ne olur ücret ödemeye başlarsak? O zaman toplam gelirler seviyesi yükselir. Yükselirse ne olur? Yükselirse ürettiğiniz o fazladan ürettiğiniz katma değeri, yeni getirdiğiniz, ortaya vücuda getirdiğiniz yeni katma değeri, yeni üretimi, yeni mamulleri satın alabilecek olan bir toplam efektif talep artışı söz konusu olur. Olmasaydı ne olurdu? Efektif talep artışı olmasaydı ne olurdu? Olmasaydı stoğa çalışırdınız. Üretirdiniz malınızı, katma değer artardı ama satamazdınız. Depolarınızda o mal beklerdi. Yetmez. Eğer krediyle çalışıyorsanız o bekleyen mal için bir de faiz ödemek mecburiyetinde kalırdınız.
Öyleyse çözüme dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Toplam efektif talebin artışı bu üretken yatırımın istihdamı aldığınız kesimiyle mümkündür. Sadece o gelirler seviyesini arttırabilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu problemin çok yönlü çözümlerinden bahsediyoruz. Devletin vergi gelirlerinde artış olur. Nasıl bir artış? Evvela bordro mahkumlarına verdiğiniz paradan bir kısmını kesmek durumundasınız. Devlet stopaj yoluyla devamlı artan bir verginin sahibi olur. Önemli mi? Vergi konusuna geleceğiz. Ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada olaya baktığımız zaman gelirler seviyesinin artışında olayın bitmediğini görüyoruz. Bir pozitif yön daha, stopaj yoluyla devlet yeni vergilerin sahibi olacak. Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Müteşebbis, o işletmeyi kuran adam da bundan kar edecektir normal standartlar içinde. O zaman müteşebbisten de ya gelirler vergisi, gelir vergisi olarak veya kurumlar vergisi olarak devlet gene pay alacaktır, vergi alacaktır. Önemli mi? Eğer bir ülkede vergi gelirleri borçların faizine yetmiyorsa orada bu konu son derece önemlidir. Öyleyse demek ki üretken yatırımlar çok yönlü bir çözüm müessesesi, başka bir çözümde yok. Alternatifi olmayan bir konu. Hem katma değeri arttırıyor, hem gelirler seviyesini arttırıyor. Satın alma gücünü de beraber oluşturuyor. Hem vergiyi arttırıyor, hem de istihdamın yegane çözümü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu can çekişen Türkiye ekonomisine gelin beraber bakalım. Acaba ülkeyi sömürge yapmak isteyenler bir ülkeyi buna nasıl zorlayacaklardır? Onun ekonomisini çökerterek. Arkasında ne yatar? Enflasyon yatar. Bu konunun sahneye konmasında hep aynı kılıf kullanılmıştır. Enflasyonu tedavi etmek maksadıyla ekonomiye müdahale. Arkası mı? Her geçen gün biraz daha iflasa gidiş. Peki ülkemizde bu olay başladığı zaman neler oldu? Şu oldu. Bu konunun standartlarını oluşturan başlangıç seviyesinde iki kişi vardı. Merkez Bankası Başkanı ile Hazine Müsteşarı. Bu sadece ortalıkta görünenler bunlar. Enflasyonu azaltma konusunda aldıkları tedbirleri başlangıç noktasından bugüne kadar incelersek, ki onlar devamlı değiştiler. Neden değiştiler? Ekonomi içinden çıkılmayacak olan bir bataklığa düştüğünde bu kişilerin istifa ettiğini gördük. Bu bataklığa ülkeyi sürükleyen insanlar istifa ediyorlar, olay bitiyor. Peki arkasında ne var? Çok basit sevgili kardeşlerim, ekonomiyi küçültmek. Küçültebildiler mi? Bütün boyutlarıyla. 120 binden fazla
üretken işletmenin kapatılması, 2,5 milyon insanın işinden atılması, 10 milyon aç insan ve sadece 2001 yılında gayri safi milli hasılada %25, dolar bazında %25 düşme. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir vakayla karşı karşıya Türkiye. Peki enflasyon dedikleri şeyi önlemek konusunda, biz enflasyonu önlüyoruz diye ülkenin enflasyon belasını özellikle önlememek size ne ifade ediyor? Aslında arkasını saklanacakları bir kılıf var. Biz enflasyonu önlemek konusunda elimizden geleni yaptık. Ama olmadı, başaramadık. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Enflasyonu önlemek sadece 2 aylık bir meseledir. Ve bu önlenemeyen enflasyon Türkiye'ye 245 milyar zarara mal olmuştur. Enflasyonun şu son 7-8 yıldır, hatta 6-7 yıldır önlenememesi neticesi Türkiye tam 245 milyar dolar zarara girmiştir. Şimdi böyle bir dizaynda acaba enflasyon diye çırpınan şu ekonomistlerimizin haline bakın sevgili kardeşlerim. Bir felaket tablosuyla karşı karşıyasınız. Herkes dalgalı kurla, çıpalı kurla Merkez Bankası'nın olayları müdahalesiyle enflasyonun önleneceği masalına inanıyor. Enflasyon palavrayla önlenmez. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu ülke enflasyona hemen çözüm getirmelidir. Götürmek mecburiyetindedir. Bu çözümü getirmek, tatbik etmek mecburiyetindedir. Peki enflasyonu hemen önlemek, 2 ayda önlemek mümkün müdür? Evet, mümkündür. Türkiye'deki enflasyon, sözüme dikkat edin, önleme süresi sadece 2 aydır. 2 ayda bu mesele 5 kuruş zarara uğramadan ülke halledilebilir. Yapılması lazım gelen nedir? İşte yapılması lazım gelen şey son derece basit bir işlem. Altın karşılıklı bir para rejimini derhal devreye sokmak. Her kaçırdığımız gün zarardır. Peki nasıl yapabiliriz bunu? Merkez Bankası'nın kasasına tedavideki para miktarı kadar, eğer büyük bir garanti istiyorsak onun 1,5 katı kadar, onun 2 katı kadar altın stokları oluşturmamız lazım. Teminat. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki Türkiye'de her yıl tedavüldeki paradan daha fazla bir miktarda işletme sermayesi kanaması olmaktadır. Türkiye devamlı enflasyon sebebiyle kan kaybediyor. Bu altını dışarıdan borç olarak aldığımızı düşünün. Ülke daha 1. yıl sermaye kanamasını bitirmemiz açısından kesinlikle biteceği için.
O kadar parayı zaten ülke kazanmış oluyor. Daha birinci yıl. Oysa ki bu altını 10 yıl vadeyle alabiliriz. Sevgili kardeşlerim, ülkenin sadece düşmanları yok, dostları da var. Onlardan borç da alabiliriz. Bu altın rezervini bankaya koyduk. Bir kısmı zaten var. Geri kalın da tamamladığımızı düşünelim şimdi. Piyasadaki, tedavüldeki bütün parayı topladık. Karşılığında ne verdik insanlara? 6 tane sıfır silerek 1 milyon lira 1 Türk lirası olacak. Bunun tahakkuk ettiği anda, parayı onlardan alıp demonetize ettiğimiz anda, o kadar Türk lirasının kaç gram altına tekabül ettiğine bakacağız sadece. Ve o kişiye yeni Türk lirasıyla o kadar gram altının karşılığı kağıt para olarak verilecek. Bu altın karşılığı Türk lirası, bu para şu kadar gram altının karşılığıdır ifadesini taşıyacak. Ve halktaki merak sebebiyle biliyoruz ki başlangıçta birçok müracaat olacak Merkez Bankası'na. Ama oradan karşılıklarını altın olarak aldıkları zaman görecekler ki bu para sağlam bir paradır. Bu paranın teminatı vardır. Bu para Türkiye'nin yüz akıdır. Bütün dünyadaki en kuvvetli para statüsüne girer. Neden girer? Çünkü karşılığı Merkez Bankası'nda vardır. Hadi beraberce bir tarihi vakayı beraberce hatırlayalım. Fransa De Gaulle devrinde Almanya ile beraber dolara çelme takmaya çalışıyorlar. Başardılar mı? Evet, başardılar sevgili kardeşlerim. Ve dolar dalgalanmaya, aşağı doğru yürümeye başlayınca Amerikan hükümeti deklarasyon yayınladı. Her dolarımı altın karşılığıyla öderim. Sadece 2 gün veya 3 gün müracaatlar yapıldı. Karşılığı ödendi, olay bitti. Dolar eski paritesine kavuştu ve sarsılmadan yerinde durdu. Sevgili kardeşlerim, o bir zaruretin gereği olarak bir tatbikattı. Ama Türkiye bunu altın karşılıklı bir parayı devreye koyduğu an Türkiye'deki en sağlam paraya ulaşarak halkını mükafatlandıracaktır. Bunu bu standartlarda sağlayacaktır. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, dikkatle dinleyin. Bugün Amerika'nın 1.3 trilyon doları ülkenin dışındadır. Bu 1.3 trilyonun Amerikan maliyetine maliyeti binde birin altındadır. Ama binde bir olduğunu düşünün. Trilyon, milyar, milyon. 1.3 milyon dolarlık para çıkıyor ülkeden. 1.3 milyon dolarlık para çıkıyor. Maliyeti bu. Ama 1.3 trilyon dolarlık mal giriyor Amerika'ya. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Türk lirası altın karşılıklı bir para hüviyetine girdiği gün dünyadaki biriktirme parası olacaktır. Bugün neden? Enflasyon olan Türkiye memurları ay başında aylıklarını aldıkları zaman gidip dolara yatırıyorlar. Hiç değilse ay sonuna kadar enflasyondan kurtulmak için. Bütün dünyada aynı olay var. Onun için Amerika'nın 1.3 trilyon lirası ülkenin dışında dolaşıyor ve bu paranın ülke dışında olması sebebiyle Amerika'nın enflasyonuna hiçbir etkisi yok. Ve Amerika doları her sene
%2 ile 3 arasında mutlaka enflasyona maruzdur. Altın karşılıklı Türk lirasının bütün dünyada biriktirme parası olduğunu düşünün. Bu Türk liralarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın maliyeti onların 1/1 kadar olacaktır. Daha da aşağı rakam 1/1 kabul edelim. O zaman Türk lirası dünyanın en sağlam parası olarak bütün dünyadaki biriktirme paralarının hepsini sollayacaktır. Ve Türkiye buna layık olan bir ülkedir. Böyle bir dizaynda Türk lirasını altın karşılıklı para haline getirdiğinizde başlangıçtaki o birkaç gün gelenler altınlarını aldıkları zaman birkaç gün içinde kesin olarak emin olurlar ki bu para Merkez Bankası'nda karşılığı olan bir paradır. Manası nedir peki bunun? Bunun manası artık piyasada para yoktur. Kağıt para yoktur, altın para vardır. Yani bir Trump ekonomisine girdiniz. Altınla mal karşılığı, altınla malın karşılaştırılması. Hiçbir zaman enflasyonun oluşması mümkün değildir. Böyle bir parayı devreye soktuğunuz zaman, biriktirme parası olduğu zaman bütün dünyaya Türk lirası yayılacaktır. Türk lirası o noktadan itibaren mutlak konvertibl bir paradır. Bütün dünyada ihracat ve ithalatta kullanılacak olan birinci sınıf para Türk lirası olacaktır. Bu sebeple altın karşılıklı olması sebebiyle hiçbir zaman değer kaybetmesi mümkün olmayan bir para. Paritesi altının gramajıyla daima eşdeğer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o dışarıya çıkan paraların 1000 misli mal Türkiye'ye girecektir. Türk lirası, o kağıt paralar yurt dışına çıktığı zaman. Acaba ne demek istediğim anlaşılıyor mu? Böyle bir olayı gerçekleştirmek için yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Tekrar edelim. Bir defa da altını çizerek söyleyelim. Rahmetli Turgut Özal ve Adnan Kahveci ölmeseydi bu altın karşılıklı para Türkiye'yi 1989 yılında 87 yılında o yıllardan bir tanesiydi kurtaracaktır. Kurtaracaktı. Ve Türkiye altın karşılıklı bir parayla şu enflasyon denen bela için 245 milyar dolarını heba etmeyecekti. Peki sevgili kardeşlerim, böyle bir paranın kurulması defaatle teklif edildiği halde acaba neden kabul edilmedi? Ülkesini seven, bu vatan için kalbi çarpan bir insan bunu kabul etmemekle acaba ülkesini neler kaybettirdiğini fark ediyor mu? Ve bugüne kadar yaptığımız teklifler hep negatif olarak değerlendirildi sevgili kardeşlerim. Ama artık Türkiye'nin makus talihini yenecek bir noktaya gelindi. Ülkenin başına bunca belayı açan ihtilas, rüşvet ve her türlü ahlaksızlığın hakim olduğu bir arenada at oynatan insanlar birer birer elendiler. Ve artık bu ülkeye kötülük yapamayacak bir durumdalar.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepimiz geçmişi bırakalım. Onlara düşman olmanın bize bir faydası yok. Onları kendi hallerine bırakalım. Ama bizler, bu ülkenin evlatları, sağcı demeden, solcu demeden el ele verelim. El ele, gönül gönüle bir yeni Türkiye. Dünyanın en sağlam parasına sahip olan bir Türkiye. Enflasyonu sıfırlamış olan bir Türkiye. Bunun ne kadar çok belayı bertaraf edeceğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır sizleri hep enflasyonu önleyeceğiz masalıyla avutup ekonomiyi küçültme konusundaki bütün hedeflerine adamlar gözümüzün önünde, gözümüzün içine baka baka ulaştılar. Bugünlere geleceğinin işaretlerini o günlerde bütün yetkililere mektuplar ulaştırarak haber vermiştik. Açın bilgisayarlarınızı, hangi tarihte o mektubu kimlere gönderdiğimizi oradan görün. Bunların başımıza geleceğini biliyorduk. Ama ulaştırdığımız insanların iki tanesi hariç geri kalanları bize cevap bile vermek mecburiyetini hissetmediler. Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Şu ülkenin, Osmanlı'nın yegane mirası olan bu Türkiye'mizin kurtuluşa ulaşması için yapmayacağımız fedakarlık yoktur. Ama yetki ellerinde olanlar ülkenin menfaatlerini hiçe saydılar ve gittiler. Onlarla görecek hesabımız yok. Bizim için düşman yoktur. Sevgili kardeşlerim, sadece size ülkenin panoramasını çizmek istedik. Sadece çözüm yollarını göstermek istedik. Ve bakıyoruz ülke ekonomisinin durumuna, bütün bu saydığımızdan daha vahim, daha büyük bir derdimiz var sevgili kardeşlerim. Borçlar. Yıllarca evvel bu noktalara gelineceğini haber vererek demiştik ki, dikkat edin, yaptığınız şey yanlış. Siz yeni borçlar alarak eski borcunuzu ödüyorsunuz. Bir defa eski borcunuzu faiziyle beraber ödeyeceğiniz için daha fazla borç almak mecburiyetindesiniz. Bu yeni borcunuzun ana parasını teşkil edecek. Ödemek mecburiyetinde olacağınız yeni borcunuzun ana parasını teşkil edecek. Ama onun vadesi geldiği zaman onun da faizini ödemek mecburiyetindesiniz. Yani faizlerle, yüksek faizlerle çığ gibi büyüyen de bir iç ve dış borçlar dizisi bugün Maliye Bakanlığı'nı sadece borçları ödemek için bütün gayretiyle çalışan bir tatbikatın içine sokmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, her şeyimiz yanlış. Bir Maliye Bakanlığı düşünün ki bütçesi her yıl %30 çevresinde açık verir. Bir gelir düzeyi düşünün ki ülkenin vergi gelirleri ülkenin borçlarının faizlerini bile karşılayamıyor. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 6-7 yılda Türkiye'nin borçları
gayri safi milli hasılasının %17'sinden %150'sine ulaşmış durumda. %17'sinden %150'si diyoruz. Her doğan çocuk daha büyük borçla doğuyor. Ve sırf bir takım insanların egolarını tatmin etme gayretleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, kaç yıl evvel söylediğimiz gibi bu borçlar için sadece bir tek çözüm vardı. Evvela ülke bütçelerinin denk bütçe haline gelmesi. Sevgili kardeşlerim, kimse ayağını yorganına göre uzatmak istemiyor. Ne olurdu denk bütçeler yapabilseydik ve bir konsolidasyon yapabilseydik borçlarımızda? Denk bütçeler yapabilseydik yeniden borçlanmak artık mecburiyet olmaktan çıkacaktı. Konsolidasyon yapabilseydik, yani bütün borçlarımızı alıp da dışarıdan bir konsorsiyumdan, ne kadar borcumuz varsa onların hepsini alıp da konsorsiyum belki ikinci planda gelir. Bu ülkenin onca dostu var. Onlardan da borç alırız. Ve o alınan borçlarla ne kadar bizim dışarıya borcumuz varsa, dış ülkelere, kendi vatandaşlarımıza, hepsini bir kalemde ödemek. Ne yapmak ondan sonra? Eğer 10 yıllık bir borç almışsak, her yıl sadece onun onda birini ödemek. Dikkat edin ki bu olay enflasyonun sıfırlandığı bir noktada olacak. Yani %60, %80 faizler yok. %4, %5, %7 faizler. Daha ilk yıl Merkez Bankası'na koyduğunuz altın karşılığın bedelini işletme sermayesi kanamasından onu sıfırlamak suretiyle zaten kazanmış ülke. Dünyanın en sağlam parasına sahip bir ülke. Sevgili kardeşlerim, İnebahtı'da kadırgalarımız düşman tarafından yakıldığı zaman, o zamanki sadrazam diyor ki, siz diyor bu devleti, Osmanlı'yı tanımazsınız diyor, bu milleti tanımazsınız. Bu millet diyor, eğer isterse şu donanmanın bütün yelkenlerini atlastan, halatlarını da ibrişimden yapacak olan gücün sahibidir. Yeter ki istesin. Siz diyor İnebahtı'da bizim sakalımızı kestiniz. Ama bundan sonra ne olacağını göreceksiniz. Sonra da zafer söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse borçların çözümü bu değildir. Borçların çözümü denk bütçelerdir. Ve bir defa da bütün borçları ödemek, bir daha da borç almamaktır. Peki, bize dışarıdan borç vermek için kucağını açıp, ah işte sana istediğin kadar borç, al kullan diyenler, acaba bunu bizim kara gözümüze, kara kaşımıza aşık oldukları için mi yaparlar? Hayır, ülkeyi sömürge haline getirmek için yaparlar. Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir deyimi onlara ait. Sevgili kardeşlerim,
Böyle bir dizayna dikkatle bakın. Türkiye bu tuzağa bundan evvel 30'dan fazla ülkenin başına gelen faciaya rağmen Türkiye'nin başına son olarak gelen bu bela önlenemez miydi? Önlenebilirdi. Borçlar bu seviyeye gelmeden ama devlet idare edebilecek olan yetenekler söz konusu. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz durumu? Bugünlere geleceğimizin bütün delillerini veriyoruz. Çözümü gösteriyoruz. Özellikle tatbik edilmiyor. Yani işbirlikçilerle, içimizdeki işbirlikçilerle, dışarıdakiler öyle sağlam bir kale oluşturmuşlar ki top işlemiyor. Ve çözüm mü getiriyorsunuz? Asla kabule şayan değil. Sevgili kardeşlerim, bu konulara meraklı olanlara, yani teorisyen bir ekonomist olmayı istemeyen, pratisyen ekonomist olmak isteyenlere biz o kitabımızı sağlık veririz. Türkiye'de enflasyon probleminin çözümü ve kalkınma. 1989 yılıydı zannediyorum veya 88. İstanbul'da verdiğimiz o konferansın temelini teşkil etmişti. Orada Türkiye'nin bütün problemlerini göreceksiniz. Çözümleri de. Sevgili kardeşlerim, acaba bizi bu borç batağına sokan insanlar bizden ne isterler? Çok basit sevgili kardeşlerim, ülkemizi bir ekonomik sömürge yapmak. Nasıl gerçekleştirecekler? Gelecek zaman kullanmak yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Nasıl gerçekleştirdiler? Sual bu. Bunca teşebbüse rağmen hiç netice alınamayan bir ortamda her geçen gün daha kötüye gideceğimizin bilinci içerisinde hep ikazlar, hep red olayları. Nasıl bir insan ülkesine bu kadar kayıtsız kalabilir? Nasıl bu 10 milyon insanın açlığına göz yumabilir? Böyle bir trajedinin sahipleri halen aramızda yaşıyorlar. Çözüm getirmemekte ısrar edenler. Sevgili kardeşlerim, zaman biz istesek de istemesek de geçiyor. Ama şunu bilin ki çözümler her zaman var olacaktır. Öyleyse acaba bizi borçlandırmaktan bu insanların muradı ne? Murat son derece açık olarak çıkıyor karşımıza. Eğer borcunuz varsa elinizdeki bütün parayı borçlarınızı ödemeye, yönlendirmeye, size borç vereni hak sahibi kılmışsanız, o zaman mahfınıza imza attınız demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün bu olaylar boşuna oluşmadı. Türkiye'yi sömürge yapmak isteyen global imparatorluk kendisine düşeni bugüne kadar başarıyla uyguladı. Bizden evvel 30 küsur ülkede uyguladığı gibi. Peki borçlandırmaktan muratları ne? Neden borçlandırılıyoruz? Çünkü eğer borçlanırsak elimizdeki bütün kaynakları, gelirleri borçlarımıza tahsis etmek mecburiyetinde kalırız.
Ne olur kalırsak? Konunun ruhuna şimdi giriyoruz. Yatırım yapamayız. Türkiye'nin bu duruma düşmesinin arkasında madalyonun bir tarafında kapatılan 120 binden fazla üretken işletme, ikinci tarafında bunların yerine yeni yatırımları yapacak kaynak bulunmaması. Sevgili kardeşlerim, aslında kaynağın bulunmaması mı söz konusu olan şey, yoksa insanlarımızın ve bankacılarımızın bu konudaki özel anlayışsızlığı mı? O konuda daha ciddi bir noktaya ulaşmak mecburiyetindeyiz. Evvela şu gerçeği hepimiz kabul etmek mecburiyetindeyiz. Dışarıdaki adam size acımaz. O bizim ülkemizi sömürgeleştirmek ister. Küresel imparatorluk bunun peşindedir. Bütün dünyayı sömürge haline getirmek istiyor adamlar. Türkiye'de bu kurbanlardan sadece bir tanesi. Peki ya bizim içimizdeki hainler? Onların emirlerinde hareket edenler, rüşvetler, ihtilaslar, her türlü ahlaksızlık, İsviçre bankalarında çoğalan hesaplar. Dikkat çekiyor gazetelerde Türklere ait olan İsviçre bankalarındaki paraların anormal büyümesi. Sevgili kardeşlerim, bankaları hortumlayanlar mı istersiniz? Devlet adına kontrol yapıp da para karşılığı her şeyi görmezlikten girenler mi istersiniz? Perde arkasından verilen milyar milyar dolarlar mı istersiniz? Her tarafta aynı şeyler söz konusu. Adam bizi borçlandırıyor. Borçlandırdığı zaman bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Eğer küçültme ekonomisini başarabilirse, ki kesin bir şekilde başarmışlardır, Türkiye ekonomisi küçülmeyi neticede tahakkuk ettirmiştir. Bir, ekonomi küçülüyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Gayri safi milli hasıla küçülüyor. Bir yılda %25. Sonuç mu? Sonuç, madalyonun öbür tarafına bakmakla daha açık bir hüviyet kazanacak. Öbür tarafında yatırım yok. Ülkeyi mahveden asıl sebep bu. Bir taraftan enflasyon var. Enflasyon sebebiyle işletme sermayesi ekonomisi bütün boyutlara devam ediyor. Her yıl tedavüldeki para kadar bir miktar, ondan daha da fazla bir miktar mutlak olarak gidiyor sermaye kanaması olarak. Ve her geçen gün borçlarımız ödenmesi artık mümkün olmayan boyutların ötesinde seyrediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adamlar hem bizi aşırı borçlandırmakla yatırım yapmamızı önlüyorlar, hem de üretken yatırımlarımızı yok ederek insanımızın işsiz kalmasına sebebiyet veriyorlar. Illuminati'nin küresel imparatorluğunun hedefi daima budur. Bir ülkeyi aciz bırakarak onun her şeyine el koymak. Peki bu hedefe nasıl varacaklar? Ülkeyi bir fakr-ı zaruret ülkesi haline getirerek getirirler. Ne olacak? Ülke kaosa girecek. Şu anda sadece İstanbul'da her gün 4000'den fazla hırsızlık vakası olmakta sevgili kardeşlerim.

senetlerin %70'den fazlası ödenmiyor. Çeklerin de öyle. Hapishanelerde çekler sebebiyle insanlar yer bulamıyorlar, sıraya konulmuyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık borcunu ödememek bir ahlaksızlık adıyla anılmıyor ülkemizde. Osmanlılığımızdan ne kadar çok şeyler kaybettiğimizin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Tablonun ne kadar acı olduğunun farkında mısınız? Bizi borçlandıranlar ekonomi tökezleyince nereye ulaşırlar? Kaos döneminde ekonomi yavaşlar. Ne olur peki yavaşlarsa? Yavaşlarsa işinden atılan işçilere iş bulunamazsa o insanlar öyle bir noktaya ulaşabilirler ki dükkanları yağmalamaya başlarlar. Arjantin'de olduğu gibi. Şu son yıllara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bütün gazeteleri tek tek inceleyin. Ülkeyi ekonomik açıdan vesayet altına alanlarda acaba yatırıma dair bir tek kelimelik açıklama gördünüz mü? Aradığınız zaman hayretle göreceksiniz ki hayır. Bizim için hayret söz konusu değil. Çünkü öyle olduğunu zaten o günlerden biliyorduk. Adamlar ülkeye bir kaos hüviyeti kazandırmak için buradalar. Ve ülkeyi mahvetmek için buradalar. Kaos neticesinde oluşacak kargaşalıkların ardından her şeye el koyacaklar. Nasıl? Satın alarak. Türk lirası korunmasız bir zavallı para hüviyetinde şu anda. Ve bu hale bedavadan gelmedi. O özellikle enflasyonun önlenmesi konusunda çaba gösterdiğini iddia eden ama aslında realistleri bunu hiç yapmayan, hatta tam aksini yaparak enflasyonu kürükleyen bir gayretler dizisinin sonucunda Türkiye bu hale geldi. Yıllardan beri ekonomi küçülüyor, çok yanlış bir politika izleniyor, yatırımlar diye söylemekten, bağırmaktan dilimizde tüy bitti sevgili kardeşlerim. Dikkat edin. Ne kadar zamandan beri burada ekonomi konuşmaları yapıyoruz. Sualler soruluyor, cevaplar veriyoruz. Açın bilgisayarlarınızı ve o cevapların en eski tarihine kadar gidin. Orada her sualde o haftanın panoramasını göreceksiniz. Birer hafta aralıkla 3 saatlik ekonomik konuşmalar bunlar. O panoramada yetki sahiplerinin verdiği demeçlere hep yer verilir. Oradan hareket ederek ekonomiyi inceleriz. O süreç içerisinde idare yetkisi kendisinde olan insanların hiçbirinin yatırımla ilgili bir tek kelime telaffuz etmediğini o bilgiler size ispat eder. Yetmez. Elinizde bütün gazeteler var. Hepsini inceleyin. Türkiye'nin çökme devresi boyunca bu ülkeyi idare edenler, ekonomiyi idare etmek için başka ülkelerden buraya gelenler, Türkiye'yi vesayet altına alanlar, yatırımlar konusunda acaba neden hiçbir faaliyetin sahibi olmadılar? Neden biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Artık biliyorsunuz. Çünkü

0: bu ülkenin kendini toparlamasını istemiyorlar. Ve yatırımsız bir toparlanma da hiçbir zaman gerçekleşmez. Türkiye ekonomisini çıkmaza sokan sebeplerden bir tanesi de devletin masraflarının azaltılamaması. Sevgili kardeşlerim, neden başka ülkeler harpten çıkmalarına rağmen denk bütçelerle işletmelerini devam ettiriyor da Türkiye nasıl oluyor da bu kadar hovardaca insanlara borçlanıyor? Hiç düşünmüyor musunuz? Böylesine hesapsız bir borçlanma dizaynına Türkiye'nin itilmesi acaba bir tesadüf müdür? Her şey büyük ölçüde bilinçli bir dünya çetesinin standartları içinde gerçekleşiyor. Ve her geçen gün Türkiye'nin borçlarının çığ gibi büyümesini temin ettiler. Ve onca zamandır söylediğimiz konsolidasyon, konsolidasyon, konsolidasyon önerileri hiçbir noktaya ulaşamadı. Hatta onlara ulaştığında demeç vermek gereğinde duydular. Hayır, konsolidasyona hayır diyoruz diye başbakan cevap veriyor. Bize direkt olarak cevap vermeye tenezzül etmiyor da ama ekonomiye verdiği beyanat açık ve kesin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda eğer sizi bu standartlarda gayri safi milli hasılınızın %50'si kadar değil, %150'si kadar borcun altına sokmayı başarabilen insanların hedefleri son derece açık. Sizi böylece daha büyük borç batağının altına sokuyorlar. Neden? Çünkü her borcunuzu ödemek için sizin imkanınız yok. Ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer bir ülke bütçesini zaten %30'dan fazla açıkla kapatıyorsa, kendi masraflarını yapabilmek için, devletinin masraflarını yapabilmek için %30'unu borç alıyor demektir. Evvela onu ödeyecek. Neyle ödeyecek? Bütçesindeki imkan bu kadar. Öyleyse yeniden borç alacak. Her borcunun faizi ve taksiti gelince yeniden borç alacak. Her aldığı borç eski borcunun faiziyle beraber ödenmesi için eskisinden mutlaka faiz kadar fazla yetmez. Bu ödemeyi yaptıktan sonra onun ödeme vadesi geldiğinde onun da faizini ödeyecek kadar daha fazla borç almak mecburiyetinde. Ve hiç kimse ayağını yorganına göre uzatmak mecburiyetini duymuyor. Devletin başının üzerinde 3 kat kadro var. Devlet memurları, bugünkü devlet memurlarının 1/3'ü o işi en rahat şekilde götürür ve çok daha rasyonel olur sonuç. Öyleyse şu anda zaten devlet 3 kat fazla personele ücret ödemek mecburiyetinde. Sosyal açıdan imkansız bir olay. Bu dertten şu anda kurtulabilmek. İnsanları sokağa dökmek demektir bu aç bir ilaç. Ama sevgili kardeşlerim, her şeyin yolu var. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman sonuç çok ümitsiz görünüyor. Hayır, ümitsiz değil. Çözüm her zaman var sevgili kardeşlerim. Sakın ümidinizi yitirmeyin. Öyleyse borç müessesesi Türkiye'nin düşmanı olan, Türkiye'ye el koymak isteyen bir Illuminati'nin varlığına rağmen Türkiye'nin dostları da vardır. o dostlarıyla Türkiye yeni bir süper güç oluşturabilir. Sevgili kardeşlerim, bizi en fazla yaralayan Osmanlı ruhumuzu derin hüzünlere sevk eden olay, aslında şu defaatle kapısından kovulduğumuz Avrupa Birliği'ne girme konusundaki çabalarımız. Yazıklar olsun bize. Osmanlı'nın torunlarından bu mu kaldı geriye sevgili kardeşlerim? 8 ülke bizi baş tacı etmek için bizimle birlik kurmuş durumda ve biz onları sırtımızı dönüyoruz. Bir federasyon oluşturabilecekken onların hepsi Osmanlı'yı başkan olarak görmeye tarihleri boyunca alışmışlar. Orası bizim yerimiz. Ait olduğumuz yer orası. Dostlarımızla, bizi sevenlerle bir ekonomik güç oluşturmak. Türkiye bu badireden kurtarabilir mi kendisini? Adamlar kumpasları kurmuşlar. Peki meselenin finans tarafına gelelim. Sevgili kardeşlerim, demin bir nebze dokunmuştuk. Bir daha dokunalım. Ve daha açık bir şekilde meselemize yaklaşalım. Nedir şu anda Türkiye'de durum? Türkiye'de şu anda durum 41 bankanın mevcudiyeti. Bunların 22 tanesi yabancı banka şu anda. 81 bankanın 8 tanesi yabancı bankayken 41 bankanın 22 tanesi yabancı banka olmuş. Bu kendi kendine oluşmadı sevgili kardeşlerim. Illuminati, küresel imparatorluk hedeflerine finans açısından hep böyle gider. Acaba maksadı ne? Size bu konuşmanın başında anlattığım kalkınma seferberliğinde bankaların kilit rolünü adamlar bizim planlama teşkilatındaki araştırmaları alıp öğrenmişler. Böyle bir şeyden yakın zamana kadar haberleri yoktu. Ama öğrendikleri zaman Türkiye'yi nasıl bir oyuna getirebileceklerini, o düşündükleri, planladıkları şeyi tatbik mevkiine koyarak gerçekleştirdiler. Türkiye'de bugün 10'dan fazla kurul veya kurum var. Bize borç verenlerin Türkiye'yi vesayet altına alanların talimatlarıyla zorla kurdurulmuş kuruluş ve kurumlar. Bunlardan bir tanesinin adı Banka Denetleme ve Destekleme Yüksek Kurulu. İsimleri bile unutuluyor. Şeker Kurulu, Tütün Kurulu, Telekomünikasyon. Piyasa Destekleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası'nı vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, bu kurullar Türkiye'yi bu felakete sürükleyen küresel imparatorluğun maşaları. Bu Sermaye Piyasası'nı Denetleme Destekleme Kurulu'nun Neticesinde Türkiye'deki bankalar 81'den 41'e indi. Elbette bankalardan birçoklarını idare edenler de onların adamıydı. Hala tatbikat mekanizmasında insanların bir kısmı ülkesine ne yazık ki şu anda ihanet eder durumda. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Maksatları ne? Neden yerli bankaları yok etmek istiyorlar? Çok sebep var. Neden özellikle büyük müteşebbislerin bankalarına saldırılar tertip ediliyor? Çünkü arkasında onların o bankalar vasıtasıyla kurduğu birçok yan kuruluş var. Banka Denetleme ve Destekleme Kurulu'nun üyeleri bugün o kadar çok kuruluşa idare meclis azası olarak katılıyorlar ki adamların işlerini yapmaya vakitleri kalmıyor. Ve ne kadar çok müteşebbisi çökertebilirlerse o kadar başarılı sayıyorlar kendilerini. Şimdi bankalar sisteminin yabancı sermayeye yönlendirilmesinden acaba ne muratları var? Sözlerimin baş tarafına dönelim. Sizlere likit mekanizmadan bahsetmiştim. Yani bankalar sisteminden ekonomiye akan para nehirleri, aynı gün ekonomiden tekrar bankalara geri dönen para nehirleri ve sabahtan akşama kadar çıkan parayla inen para, giren para bankalara eşit. Bu ne demek? Bu şu demek. Bir emme basma tulumba ekonominin içinde dolaşıyor ve her şeyi halletmeye hazır. Yani bu paradan bir kısmını yatırımlara sevk ettiğiniz zaman, tüketim harcamalarında kullandığınız parayı yatırım harcamalarında kullandığınız zaman yatırım ortaya çıkıyor ama para gene bankada. Ertesi gün gene aynı miktardaki parayı gene yatırımda kullanabilirsiniz. Para gene bankada. Gene yatırım harcamalarında kullanabilirsiniz. Para gene bankada. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Ne oluyor? Sonuç ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Eğer Türkiye bankaları bu vatana borçlu olduklarını, bu vatanın evlatları olduklarını, hatırlarlarsa o zaman bu ülke için kalkınma kesinlikle gerçekleşebilir. Ve adamlar bunu öğrenmişler. Ne yapabilirler? Eğer finans sistemini yabancı sermayenin eline verebilirlerse yabancı sermaye Türkiye'ye, Türk müteşebbislere vermez bu parayı. Onlara ortak olmaz. Onların gayeleri Türkiye'yi kalkındırmak değil, Türkiye'yi müstemleke yapmak, Türkiye'yi sömürge yapmak, Türkiye'yi kaosa sürüklemek ve emellerini gerçekleştirmek. Ne olur peki kaosa sürüklenirse Türkiye? Kaosa sürüklenirse ekonomi durur. Ekonomi durduğunda ne gayrimenkullerin, yani ticari olmayan gayrimenkullerin, ne de fabrikaların, ticarethanelerin çalışması devam edemez. Devam edemezse onları çalıştıran adamlar ellerindekileri satmak mecburiyetinde kalırlar. İşte yabancı sermaye bunu bekliyor. Şu anda Türkiye'de devamlı parsel parsel araziler, evler, binalar, fabrikalar yabancılara satılıyor. Hızlı bir alışveriş devrede. Türkiye kaosun üst seviyesine hamdolsun ki gelmedi. Alt seviye bir kaos hırsızlıklarla, her türlü ahlaksızlığıyla yürüyor. Böyle bir ortamda eğer Türkiye'yi kalkındırmak istemiyorlarsa hareket halindeki fonlardan Türk müteşebbisinin faydalanmasına müsaade etmeyeceklerse bunun en kestirme çözümü bankaları, finans kuruluşlarını yabancı sermayeye devretmektir. Sevgili kardeşlerim, gazetelerde çıkan havadisler, bu banka denetleme ve destekleme kurulu gibi kurum ve kuruluşların hepsinin global imparatorluğun kesin taziki ile kurulduğunu gösteriyor. Bu kurul veya kurumların hepsi ücretlerini Türkiye maliyesinden alıyorlar. Ama hesaplarını Türkiye parlamentosuna, Türkiye hükümetine vermiyor adamlar. Vermek mecburiyetini duymuyor gazetelerdeki havadisler bunlar. Global imparatorluktan aldıkları emirleri uyguluyorlar. Bu memleketin insanları, içimizdeki maşalar. Ve sonuçlara gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuçlar her tarafta negatif tablolar gösteriyor. Ve alarm her tarafta yangın hüviyetini gösteriyor. Ekonominin hangi cephesine bakarsanız bakın, mahvedilmiş bir sonuçla karşı karşıyasınız. Yoksullaşmış bir ülkeyle karşı karşıyasınız. Şimdi kapasite kullanım oranlarındaki artış sebebiyle ekonominin düze çıkacağını iddia ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, kapasite kullanım oranlarının arttırılması üretimde artış sağlar. O kadar. Acaba bu konuda iddia sahipleri istihdam dışındaki 2,5 milyon insandan bir kısmını işe mi almışlar? Acaba şu devamlı artmakta olan borçlarımızdan bir kısmını aşağı mı indirmişler? Türkiye'nin başındaki engele kıvanları işte bu borçlar, işte bu enflasyon, işte yatırımsızlık. Bunların her biri ülkeyi boğacak olan korkunç gerçekler. Gene gelecek zaman kullandık. Hayır. Boğmuş olan sevgili kardeşlerim. Bugün Türkiye kendini kurtaramaz bir noktadadır. Öyleyse ne yapıyor adamlar? Adamlar hareket halindeki fonları ellerine geçirip Türk müteşebbislerine değil, yabancı müteşebbislere Türkiye içinde hareket halindeki fonlardan kaynak aktarmak istiyorlar. Tekrar ediyoruz ki Türkiye'de yabancı sermayeye ihtiyaç yoktur. Ama bankacılarımızın bu ülkenin bankacıları olduğunu, bu vatana bir şeyler borçlu olduklarını idrak etmelerine dayalı bir mekanizma. Sevgili kardeşlerim, şu cehalet dediğimiz müessese korkunç bir şey, biliyor musunuz? İspat etmemize rağmen bankalar sisteminin eğer sağlam müteşebbislerle iş yaparak yatırımlar kurması ve aynı zamanda onların distribütör firmalarına da iştiraki, onların mutlak kazancına sebebiyet verebilir. Bunu ispat ettik. İspatını bizim yapmamıza da gerek yok. Her biriniz İstanbul Sanayi Odası'nın 500 büyük firmasındaki anketinden seçin firmaları. Hangi firma sermayesinden daha fazla borç almışsa inceleyin. Kâr edenler banka için bir muhteşem kaynağı ifade ediyor. Kaldı ki son yıl zaten bir kriz yılıdır. Evvelki yıla bakın, daha evvelki yıla bakın. Sonuçların ne kadar iç açıcı olduğunu görün. Daha evvelki yıllarda her gün kararan bir tabloyla karşılaşacaksınız. Ama 2001 yılında sonuç kesindir. Birinci 500 büyük firmada, ikinci 500 büyük firmada her ikisinde de toplam zararlar toplam karlardan fazladır. Yani Türkiye ekonomisinde 20 milyon insan çalışıyorsa eğer, bu kadar insan zararına çalışıyor. Aktiflerde küçülme olduğu kesin. İşletmeler küçülüyor. Yani o fabrikaların sahipleri, o işletmelerin sahipleri, işletmelerini devam ettirebilmek için bir kısım makinelerini, bir kısım işletme dışındaki gayrimenkullerini satmak mecburiyetinde kalmışlar. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar ülkeyi bir kaosa düşürmek hedefine yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Hala bekledikleri kaosa ulaşabilmiş değiller. Beklemedikleri bir devrede de bir seçimle Allah Teala Türkiye'nin kaderini hamdolsun ki değiştirdi. Ne demek istiyoruz? Dürüst insanlar iş başına geldiği zaman birçok problemin çözümü için zemin temiz bir zemin olacaktır. Şimdi bu noktada yapılması lazım gelen şey, bütün finans sistemi yabancıların eline geçmeden önce Türkiye bankacılarının bu vatana bir şeyler borçlu olduğunu düşünmeleri gerektiği vakası. Ya düşünürler, Türkiye'nin geleceğinde sorumluluk almış olan, fedakarlık etmiş olan, alnı açık, yüzü pak insanlar olurlar. Ya da Türkiye'nin geleceğinden daha karanlık bir çehreyle sorumlu olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden kredi değil de iştirak, sermaye iştiraki? Bizim manevi değerleri olan tutkumuz sebebiyle faize karşı olduğumuz bir genel hükümdür insanlar üzerinde. Aslında bu bir vakadır, gerçektir. Ama Allah-u Teala da sebepsiz hiçbir şey yapmaz. Acaba niçin faiz yanlış? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel yüksek faiz devrelerinde yatırım yapılamaz.
1: Dikkat edin, kalkınmanın ruhu yatırımdır. Ve yüksek faiz devrelerinde yatırım yapamazsınız. Marjın ötesine geçtiği anda faiz oranı yatırımınızı yapamazsınız. Neden? Yüksek rakam vererek kesin bir çözüme gidelim. Diyelim ki bir ülkede yüksek enflasyon sebebiyle masraflar ve faiz enflasyonla paralel, yani %100. Şimdi yatırım yapacaksınız. Yatırımınız için sermayenin yarısı sizin, yarısı bankadan alındı diyelim. Banka size 5 yıl vadeli veriyor. Taksitle birinci yıl taksit ödemeyeceksiniz. Ana para ödemesi yok. Sadece faiz ödeyeceksiniz. İyi, ama faiz ve masraflar toplamı aldığınız paraya eşit. Diyelim ki bir yıl yatırım süreniz var. Bir yılın sonunda işletmeye geçeceksiniz. O zaman yatırımı yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Çünkü yatırımı gerçekleştirmeniz için kendi imkanlarınızı kullandınız. Yarısını harcadınız, fabrikanın yarısını tamamladınız. Geri kalanı yapamazsınız. Çünkü her 3 aylık devrede verdiği kredinin faiz olarak %25, %25, %25, %25 olarak 4 taksitte banka geriye alacaktır. Bankaya bankanın parasını ana para ödemediğiniz halde faizler sebebiyle geriye veriyorsanız yatırımı neyle yapacaksınız? Öyleyse Allah-u Teala'nın faizi haram etmesinin arkasında bir büyük vakıa söz konusu. İşte yüksek enflasyonlu devrede kalkınmasını Japonya'nın devam ettirebilmesinin arkasında bu gerçek var. Finans firmaları kredi vermemişler. Faiz vermişler. Yatırım, üretken yatırım firmalarına kredi vermemişler. Onlara ortak olmuşlar. Ne olur, yüksek enflasyon devresi var. Olsun. Yüksek enflasyon da olsa siz yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü banka sizden kâra geçmedikçe bir şey istemiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir bankayı hamdolsun ki vaktiyle kurmak bizlere nasip oldu. Devlet İşçi Yatırım Bankası. Kurucu heyetin içinde biz de vardık. Sevgili kardeşlerim, faize karşı kurulmuştu banka. Yani banka parayı verecek ve ortak olacak. Parayı faiz olarak vermeyecek. Ve banka bir süre çalıştı. Biz planlama teşkilatından ayrıldık. Bir süre sonra bir maliyet muhasebesi seminerinde bulunmak üzere Altın Yunus'a gittik. Orada o zamanki İşçi Yatırım Bankası genel müdürüyle karşılaştık. Ve ona durumu sorduk. Nasıl bankanın durumu diye. Zararda dedi. Şimdi bunu söylemenin de alemi var mı yani? Hem diyoruz ki size bu yatırımları bankalar yaptığı zaman karlı olur. Hem de bunun kuruluş işlemi şekli var. Zararlı diyor. O zaman biz hasbihal yaptık o zamanki genel müdürle. Ve dedik ki bir yanlışınız var sizin burada. Sualleri sorduktan sonra aldığımız cevaplardan gördük ki o lokomotiflerin distribütör firmasına banka ortak değil. Hemen dedik gerekeni yapın. Distribütör firmalara her yeni yatırımınızda mutlaka ortak olmanız gerek. Sonra ne oldu sevgili kardeşlerim? Başka bir zaman devresinde oradan haber geldi bize ki Evet, tatbikatını yaptık ve artık banka kârda. Sevgili kardeşlerim, her şey kendi regülasında en güzele doğru yol alacaktır. Ama bizler bunun standartlarını bilmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Japon mucizesi bize çok şeyler söylemeli. ...1920'li, 30'lu, 40'lı yıllarda Japonlar hala birer taklitçiydi. Batı'nın tekniğini taklit ediyorlardı. Ama içinde bulunduğumuz devrede Batılılar Japonya'nın tekniğini taklit etmeye başladılar. Acaba arkasında ne yatıyor dersiniz sevgili kardeşlerim? Bir Japon yatırımcının sözü bu. Vaktiyle diyor, biz taklitçiydik, sizi taklit ediyorduk. Siz kaşiftiniz. Ama diyor, şimdi biz kaşifiz, keşifleri yapan biziz, siz bizi taklit ediyorsunuz. Aradan geçen 30 yıllık bir devrenin sonunda Japonların ulaştığı sonuç. Vaktiyle askerliğimizi Kore'de yapmıştık. Bu sebeple bir ayda Japonya'da bir tatil geçirdik. Japon milletinin misafirperverliği ve milliyetçiliği şayanı takdirdir. Sevgili kardeşlerim, mucizenin arkasında Japon milletinin birbirine olan dayanışması var. Onları yıkmak isteyen dış kuvvetlere karşı toplam müdafaası var. Öyleyse dikkat edin. Böyle bir birliği aradan bu kadar zaman geçtikten sonra Türkiye oluşturamadığı için bu noktalara ulaştı. Öyleyse bu muhtevada her şeyin en güzeline doğru bir hedef tayini yapılabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bankacılık kesimini mutlaka yatırımlara dönük, fonları yatırımlarda fonların en az %5'ini yatırımlarda kullanabilen bankalar haline getirmemiz lazım. Bu ise fizibilite raporlarına dayalı bir olgudur. Bugün Türkiye'de hamdolsun ki yeterli sayının da üzerinde fizibilite etütleri yapabilen ve bunları değerlendirebilen ciddi bir kadro hamdolsun ki bütün bankalarda mevcuttur, piyasada da mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Türkiye bir yatırım seferberliği başlatmalıdır. Bu yatırım seferberliğinin içinde bulunmuş ve bunu başarmış olanlardan birisi olarak konuşuyorum. Yatırım patlaması olduğu devrede biz planlama teşkilatındaydık. Ve aynı haineler o günlerde Atatürk Barajı'nı yaptırmamak için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlardı. Ve sonra iki kişi özel izin alarak gittik oraya, İstanbul'a ve öyle bir sonucu oluşturduk ki Atatürk Barajı Türkiye tarihinde ilk defa terminden aylarca evvel yatırımını tamamlayabilen firma oldu. Gecikseydik ne olacaktı? Gecikseydik onlar orada da duruma hakim olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, barajlar meselesi Türkiye için bir yürek yarasıdır, biliyor musunuz? Hidrolik barajlar. Türkiye'de elektrik enerjisinden en çok para kazanan kurum Türkiye Elektrik Kurumu'dur eski adıyla. Şimdiki adıyla TH ve TEDAŞ isimli iki gruba ayrıldı. Aynı hain kafalar bu elektrik enerjisinden en çok para elde eden kurumu hidrolik yatırım yapmaktan men edecek olan maddeyi Türkiye Elektrik Kurumu'nun kuruluş kanununa koymayı başardılar. Türkiye Elektrik Kurumu hidrolik santral yapamaz ifadesi oradadır. Sevgili kardeşlerim, o devreyi hatırlıyorum. Türkiye elektromekanik sanayini kurmak için ne kadar gayretlerin içindeydik. Kurduk. Ama çalıştırmadılar. Aynı haineler orada da kendilerini gösterdiler. Nasıl 1920'li yıllarda uçak sanayini kurduysak aynı haineler 2 sene sonra bu uçak sanayini Messerschmitt motorlarını yapmamıza rağmen kapatmayı başardılarsa, nasıl 1940'lı yıllarda 200'den fazla uçak Türkiye'ye ihraç etmesine rağmen kısa bir süre sonra Etimesut'taki bu ikinci 40'lı yılların ikinci uçak sanayini de gene aynı haineler nasıl kapattılarsa, 1950'li yıllarda Nuri Demirağ'ın kurduğu uçak fabrikasında uçakların performansı ispat edilmesine rağmen nasıl Nuri Demirağ'ı iflasa götürüp 3. uçak sanayini de yok ettilerse, aynı haineler aramızda. TUSAŞ'ı bir marifet zannetmeyin. Montaj sanayinden ötede değiniz. Üretilmesi lazım gelen sudan şeylerin dışındaki her şey oradan geliyor, dışarıdan geliyor. Kendi kendimizi aldatmayalım. Artık başka ülkelerin elinde Türkiye oyuncak olmaktan kurtulmalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, elektrik enerjisi deyip de geçmeyin. Biz o devrelerde o barajlar sayesinde Türkiye'yi Bulgaristan'a elektrik enerjisi satacak seviyeye getirmiştik. Çorbada tuzlu olan naçiz insanlardan biriyiz. Bir pratisyeniz. Hepsi o kadar. Bu açıklamaları yaparken bir şeyin daha ıttılağınıza sunulması gerek. Bu konuşmayı bu vatan için yapıyoruz. Sevgili kardeşlerim, birçok insan politikaya girer, siyaset yapar. Bize de teklifler oldu. Ama kabul etmedik. Bugün de kabul etmeyiz. Biz siyasetçi değiliz. Ama ekonomiyi teorik ekonomi olarak öğrenmedik. Planlama teşkilatı bize ekonominin pratiğini öğretti. Bütün o araştırmalar o pratiğin ayrı ayrı safhalarıdır. Öyleyse şu ülkeyi kurtaracak olan formül hamdolsun ki vardır. Varsa tatbik sahasına geçirmeliyiz diye düşünürüz. Öyleyse konu elektrik enerjisi ise Türkiye büyük hataların içindedir. Bugün Türkiye'de elektrik enerjisinin üretilmesine ait olan bütün ekipmanlar dışarıdan ithal edilmektedir. O kadar gayretlerle kurduğumuz Türkiye elektromekanik sanayi bugün çalışan personelin ücretini devletin kesesinden borç olarak ödemektedir. Aynı haineler orada da hüviyetlerini gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, büyük gayretlerle Sarıyer Barajı'nın bir türbinini Türkiye'deki bir kardeşimiz gerçekleştirmişti. Ne kadar uğraşılardan sonra, ne kadar imkansızlıkları başararak. Ne mi yaptılar? Hangi mükafatı verdiler diye soracaksınız galiba. Mükafat verdiler, emekliye sevk ettiler çocuğu. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Artık o kadroların büyük kısmı iş başında inşallah olmayacak. Allah-u Teala bu noktada konuya sağlam bir çözüm getirmiş görünüyor. Türkiye'nin makus talihini yeneceği yeni bir atılım içerisinde olması lazım ülkenin. Bu atılımda ihracat ve ithalat son derece önemli bir yer tutar. Ne zaman? Şu anda. Neden yer tutar? Türkiye'de her zaman dış ticaret açığı vardır. Sadece ödemeler dengesi açığı değil. Dış ticaret açığı vardır. Asıl önemli olan da dış ticaret açığıdır. Yani her zaman ithal ettiğimiz mal, ihraç ettiğimiz maldan fazla. Peki, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Amerika'nın da hep ithalatı ihracatından çok fazladır. Ama biz bundan çok zarar görürüz de Amerika sadece fayda sağlar. Sebebini düşündünüz mü? Acaba biz bundan neden zarar görüyoruz? Çünkü Türk lirası konvertibl değil. Türk lirasıyla dışarıya ödeme yapamazsınız. Dövizle ödemek mecburiyetindesiniz borcunuzu. Döviz kıt bir müessese olduğu için, sizin elinizde bulunmadığı için devamlı döviz açığı verirsiniz. Devamlı kazandığınız dövizle satın aldığınız, ithal ettiğiniz malların mukabil edildiğiniz döviz arasında negatif fark vardır ve bu ülkeyi anormal şekilde etkiler. Peki sevgili kardeşlerim, etkilememesi söz konusu olabilir mi? Tabii olabilir. Eğer bir gün Türkiye altın karşılıklı parayı gerçekleştirebilirse, o zaman ithalatımızın ihracatımızdan kat kat fazla olması bize sadece fayda sağlar. Ne demek istiyoruz? Amerika'ya sağlanan faydadan bahsediyoruz. Amerika'nın 1.3 trilyon doları neden ülkenin dışında acaba? Hiç düşündünüz mü? Arkasında Amerika'nın ithalat fazlalığı yatıyor. Neden? Şunun için sevgili kardeşlerim. Her 100 dolarlık Amerikan parası Amerika'ya 1 dolardan daha fazlaya mal olmaz. Affedersiniz, 10 sentten daha fazlaya mal olmaz. Bunun manası her banknot kendisinin 1000 katı satın alma talebinin sahibidir. Satın alma yetkisinin sahibidir. Amerika kendi parasıyla mal aldığı için, kendi parasıyla o malın bedelini ödediği için kendisine 10 sente mal olmuş 100 dolarla 100 dolarlık mal getirmektedir ülkesine. rakamı büyütün. 1000 dolarla 1 milyon dolarlık mal, 1 milyon dolarla 1 milyar dolarlık mal getirmektedir ülkesine. İşte bir gün Türkiye'de altın karşılıklı para yerleştiğinde, bu altın karşılıklı para aynı görevi yapacaktır. O zaman dış ticaret dengemiz, döviz başkalarının dövizini satın alma mecburiyetinden bizi kurtaracaktır. Hangi dövizi devreye koyarsanız koyun, o dövizlerde mutlaka en az %2'lik bir enflasyon hep var olmaktadır. Ama Türk parası altın karşılıklı hüviyetini kazandığı gün ithalatınızın yarısı kadar ihracat yapın. Hiç önemli değil. Elbette ihracat yapmak önemli ama ödemeler dengesi açısından konu önemini sıfıra indirmiştir. İnsanların bu kadar ihracat yapalım diye paralanmasının arkasında döviz kaybımız yatıyor, döviz kanaması yatıyor. Ne kadar çok ithalat yaparsanız, ihracatınızdan ne kadar çok olursa, o kadar çok dövize ihtiyacınız var. O dövizleri satın almak mecburiyetindesiniz. Bu bir kan kaybıdır. Kendi paranız konvertibl olmadığı için, döviz olarak kullanılamadığı için. Ama sevgili kardeşlerim, altın karşılıklı bir parayı yerine oturttuğunuz gün ihracatınızın iki katı ithalat yapın. Hiçbir negatif olayla karşılaşmazsınız. Ayrıca pozitif açıdan büyük kazançlarınız olur. O paranızı dışarıda sirküle eden bir para haline getirmiş olursunuz. Ve paranızın maliyetinin 1000 katı mal girer ülkeye. Sevgili kardeşlerim, dünya arenasında Türkiye uzak olmayan bir gelecekte mutlaka ilk onun içine girecektir. Bunu ne zamandan beri söylüyoruz. Olaylar yavaş yavaş gelişiyor. Ve bunların arkasında bizim insanımızın kendine olan güvensizliği, aşağılık duygusu var. Neden sevgili kardeşlerim? Onlar bizden üstün değil ki. Biz onlardan üstünüz. Biz Osmanlıyız. Onların hepsinin ötesinde bir imparatorluğu 600 yıl sürdürmüşüz. Ve cumhuriyeti kurmuşuz. 80 yıl dayanabilmişiz. 600 yıllık bir imparatorluğun arkasından 28 tane devlet çıkmış ortaya. Bu 28 tane devletin hiçbirisini birbirine kavgaya sokmamış Osmanlı. Müsaade etmemiş kavgaya. Her dinin sahibine kendi dinini yaşayabilmesi için gerekli yardımı Osmanlı yapmış. Hiç kimseyi zorla İslam olması için hiçbir şekilde tesir icra etmemiş üzerlerinde. O gittiği Osmanlı'da, Osmanlı'nın gittiği Avrupa'da asillerle halk arasında o korkunç adaletsizliğin var olduğu devrede Osmanlı oraya adalet götürmüş. Akıncı dediğiniz adamların her birisi 3 lisan biliyordu. Sevgili kardeşlerim, tarihinizle iptal edin. Sakın size yutturamasınlar artık Osmanlı'nın negatif taraflarını. Tarihinizi iyi inceleyin. Gerçek tarihi yazanlardan inceleyin ve göreceksiniz ki iptal edilecek olan çok şeyimiz var. Hele bugünkü Türkiye ile o günkü Türkiye'yi karşılaştırırsanız. Türkiye o noktaya yeniden gelecektir sevgili arkadaşlarım. Türkiye'yi o noktaya getirmek isteyen birçok ülke var şu anda dünya üzerinde. Bizi idare edenler ellerinin tersiyle bugüne kadar onları hep ittiler. Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği'nin kuyruğuna takılmak için. Sevgili kardeşlerim, bir Osmanlı olarak bu tarzdaki bir onur kırıcı talepten hep utanç duymuşumdur. Adamlar diyorlar ki istemiyoruz sizi. Biz de hiç onurumuzu, Osmanlı onurunu hesaba katmadan gidiyoruz adamların karşısında onlara yakarıp duruyoruz. Biliyorsunuz son günlerdeki olayları. Adamlar Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan birliği olduğu konusunda kanun maddesini kabul ettirebilmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Arkasında bir Müslüman ülkeyi oraya almamak var. Kendimizden ne kadar ödün vermişiz sevgili kardeşlerim. Nasıl böylesine zelil olmuşuz? Nasıl böylesine küçülmüşüz Avrupa'nın karşısında? Avrupa'daki Osmanlı'nın karşısında titrerdi. Böyle mi olacaktı Osmanlı'nın torunları? Biz hala o gücün sahibiyiz. Farkında olabilsek. Ama birbirimizi yemekten enerjimizi ülkemizin kalkınmasında kullanamıyoruz. Onun ötesinde ahlaksızlıktan, onun ötesinde dışarıdaki entrikaların içerideki maşalarla ülkemizi mahvetmesinden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır, böyle devam etmeyecekti, o noktaya geldik. Dikkat edin ki şimdi tehlike var. Çünkü demokrasinin ülkeye çok şeyler getirebileceğini düşünen aynı kafalar ülkemizde demokrasiyi yok etmek için harekete geçmek arzusundadırlar. Daha evvel başka ülkelerde, bir Kuzey Afrika ülkesinde yaşanan bir senaryoyu bizim ülkemizde de oynamak isteyenler var. Biliyorsunuz bir Afrika ülkesinde seçimle iş başına gelenler iş başından kuvvet yoluyla uzaklaştırılmıştı. Hatırlarsınız. Sevgili kardeşlerim, bir olun, beraber olun, demokrasiden asla ödün vermeyin, hürriyetinizi koruyun. Öyleyse bu bir şeref meselesidir, bu bir onur meselesidir. Osmanlı onurunun dizaynına dikkatle bakın. Onlar buna layıktılar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu ülke bu handikaptan, içine düşürüldüğü bu bataklıktan nasıl kurtulacak? Dedik ki bunun arkasında yatırımlar var. Sadece üretken yatırımlar var. Öyleyse en kısa sürede en büyük oranda yatırım yapmak. Hamdolsun ki böyle bir devreden geçtik ve bunu başardık. Öyleyse yeniden başarabileceğimize kesin şekilde inanıyoruz. Bundan eminiz. bu ülke bunu yapar.

Devlet onları atamaz. Atarsa insanlar sokakta aç kalacaklar. Peki ne olması lazım? Özel sektörün öyle bir performans göstermesi lazım ki, öyle çekici bir cephe götürmesi, yaratması lazım ki, 2,5 milyon insanı, işsiz olan insanı işe alsın. Yetmez. Devletin sırtındaki 3'te 2 kadroyu da cazip imkanlarla kendisine çeksin. Yapabilir mi? Yapabilir. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın sözlerimizi. Bakın bugün ne kadar size neler söyledik. Şimdi hepsinin birer birer gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu hedeflere çok evvelden varabilirdik. Ama aynı zihniyet eğer olmasaydı. Unutmayın ki Turgut Özal da Adnan Kahveci de ölmediler. Öldürüldüler. Aynı ekipler tarafından. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Aziz Türk milleti, huzurlarınızda bir çözümü getirecek olan kişi konuşuyor. Her konuda söylediklerimizden tam olarak eminiz. Kim sual soracaksa suallerine cevap için de hazırız. Öyleyse nasıl bir yatırım seferberliği? Her ilde vilayetin başkanlığında valilikten bir kişi veya iki kişi, özel idare eden bir kişi üretim yapacak olan özel sektörden temsilciler. Bunlar en aşağı birçok grupları temsil edebilen 3 kişi olmalılar. Ve bu temsilcilerin ötesinde Devlet Planlama Teşkilatı'ndan bir temsilci, bir uzman. Ve her ilde aynı anda harekete geçiş, aynı anda o ilde yapılabilecek olan yatırımların fizibilite etütlerinin hazırlanmasına başlanması. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar devlet olarak hep özel sektörden ayrı kalındı. Özel sektör olarak devletle işbirliğine bir türlü girilemedi. Ama artık zamanıdır. Zaman gelmiştir. Özel sektör ve devlet el ele, kol kola, gönül gönüle bir üretim seferberliğinin, daha doğru bir ifadeyle bir yatırım seferberliğinin içine girmelidir. Tatbikata geçildiği zaman bunun zannedildiği kadar zor olmadığını göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bilmiyorum şu anda teşvik belgelerini Devlet Planlama Teşkilatı mı veriyor gene, yoksa değişik bir yer mi? Neredeyse, hangi yerdeyse oradan, teşvik uygulama dairesinden, oradan uzmanlar bütün ülkeye yayılmalılar. Her ilde yatırım sahaları net olarak tespit edilmeli. Ve fizibilite etütleri derhal faaliyete başlamalı. Her ilde bu yatırım projeleri önem sırasına göre bankaların ortaklığıyla birer birer kurulmaya başlamalı. Sevgili kardeşlerim, bunlar yılların biriktirdiği çözümler. Bu badireden geçmiş birisi konuşuyor.

O devrede bunu başardık. Bugün de başarmamak için hiçbir sebep görmüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimi unutmayın. Hainler bu hedefe ulaşmamamız için her şeyi yapacaklardır. Ama ben bu ülkenin sağcısına, bu ülkenin solcusuna hepinize birden sesleniyorum. Burası sizin vatanınız. Ve onu korumakla mükellefsiniz. Onu hedefe götürmekle mükellefsiniz. Bu kurtuluş hedefi, ekonomik kalkınma ancak ve ancak yatırımla gerçekleşebilir. Ve süratle teşvik belgeleri sistemi devreye girmelidir. Hayır, bankalar bu sefer, o zaman krediyle yapmıştık bu işi. Bu sefer kredi vermeyecek. Sevgili kardeşlerim, ben sadece 13 ilde bu teşvik ve uygulama konusunda konferans verdim. Hamdolsun ki 100'den fazla yatırımda adımız geçer. Öyleyse bunun heyecanını duymak önemli olan o. O hedefe yönelik olacaksınız. Kalbiniz o hedefe sizi götürecek olan taşkınlıkta olmalı. Yatırım seferberliği, evet. Türkiye'nin yapması lazım gelen budur. Ve tatbikata başlandığı zaman zor olmadığını göreceksiniz. Hamdolsun ki şu anda teşvik uygulama dairesi ya da başka bir isim varsa bilmiyorum şu anda. Ama teşvik belgelerinin hala verilmekte olduğunu öğrendik. Devam ediyor hamdolsun tatbikat. Kredi sistemini mutlaka değiştirmemiz lazım. Kredi sistemini yatırım sistemine, ortaklık sistemine dönüştürmemiz lazım. Japonya modeli önümüzde duruyor. Sevgili kardeşlerim, bırakalım Japonya modelini. Bizim o zamanki yatırım patlaması bunun bariz ve canlı misali. Demek ki oluyor, yapılabiliyor. Öyleyse mani olacak faktörler artık mani olamaz. Bu noktada sevgili kardeşlerim, çok dikkatli olmak mecburiyetindesiniz. Aynı hainler bu ülkenin gelişmemesi için her şeyi yapacaklardır. Ama bizler el ele verirsek, aramızda o sağcıymış, bu solcuymuş tarzında anlaşmazlıkları devam ettirmezsek, birbirimize kilitlenirsek, o zaman bunun başarıldığını göreceksiniz. Bu iktidar değişikliği birçok ülkesine ihanet eden adamın devre dışı kalmasının temel sebebini teşkil etti. Çok büyük bir kısmı adım adım devre dışı kalacaklar. İnsanlar biliyorlar etraflarında kimler ihanet içerisinde. Öyleyse el ele, gönül gönüle ülkenin kurtuluşa ulaşması için ekonomik seferberliği, yatırım seferberliğini gerçekleştirebilmemiz için geçerli. Öyleyse kalkınmakta öncelikli yöreler önde olmak üzere süratle yatırımlar. Sevgili kardeşlerim, neden hala bekliyoruz? Şu petrollerimizi yeryüzüne çıkarmaktan kim bizi alıkoyuyor? Onlar alıkoyuyordu. Artık alıkoyamazlar. Öyleyse bir petrol denizinin üzerinde yatıp da
hala petrol ihtiyacının 1/3'ünü dışarıdan getiren bir ülke olmak istemiyoruz artık. Bunun şuuruna, bilincine varın. Kalbinizi buna yerleştirin. Kalbinize bu hakikati yerleştirin ki siz onun sahibisiniz. Hiçbir kuvvet onu işletmenize mani olamamalıdır. Öyle bir rezistans ait olduğu noktada durmalıdır. Türkiye servetlerine sahip çıkmalıdır. Şu anda yatırımlar konusunda birçok elektrik üretim projesi sıra beklemekte. Böyle saçmalık olmaz. Projeleri bürokrasinin bekletmesi kadar ülkeye zararlı bir şey düşünemiyorum. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan bor madenleri, bir taraftan toryum, bir taraftan petrol, bir taraftan altın. Fırat'taki altından bahsediyorum. Evet. Ta kaç yıl evvel söylemiştik. Fırat'tan altın çıkacak diye. Şimdi sözlerimizin gerçekleştiğini göreceksiniz gene. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir yatırım seferberliği bu standartlar içinde bütün illerimizde aynı anda başlamalıdır. Ülkesine aşık olan valiler, sizlere sesleniyorum. Derhal orada harekete geçmelisiniz. Özel sektörle bir işbirliği halinde için amiri bulunduğunuz ilin yatırım imkanlarını özel sektörle birlikte mutlaka etüt etmelisiniz. Planlama teşkilatı bu konuda nasıl bir görüşün sahibidir onu bilemeyiz. Ama her ilde bir planlama uzmanının en azından bu seferberlik devresi boyunca bulunması bir farz-ı ayındır. Bu ülke için, vatanınız için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, damarlarınızda nasıl kan akıyorsa ekonomi içinde de para akıyor. Bankalarla ekonomi arasında. Bu parayı mutlaka yatırımlarda, tüketim harcamaları yerine yatırım harcamalarında kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu da bankaların bu konudaki görüş değişikliğiyle gerçekleşebilecek olan bir olgudur. Acaba bankacılar şu bu kadar ülkenin zor durumda olduğu bir ortamda da hala hazine bonoları diye tutturmakta devam edecekler mi? Ne dersiniz sevgili bankacı kardeşlerim? Biliyorum ki aranızda çok vatansever var. Bu vatanın kurtulması sizin gayretlerinize bağımlı. Unutmayın söylediklerimizi. Sakın ülkenin gelişmesine mani olacaklardan olmayın. Bunun en çok faydası size dokunacaktır. Alın 500 büyük firmayı, bu sene bir biliyorsunuz ki zarar devresi. Ama geçen senekilerden başlayarak geriye doğru gidin, ne kadar doğru söylediğimizi göreceksiniz. Ne kadar çok firma kredi, mevcut sermayesinden daha fazla kredi almış, ayrıca karı da var. O karın da sahibi olabilirsiniz siz. Sadece iki şeye dikkat edeceksiniz. Yatırımcı olarak devreye gireceksiniz, ortak sıfatıyla bir. Distribütör firmaya mutlaka ortak olacaksınız. Aynı oranda. Vazgeçmeyin. Başarılarınız bunların arkasında. Sevgili kardeşlerim, artık Banka Denetleme Kurulu sizi kapatamaz. Bu devir bir vurgun devriydi. O devir inşallah bitmiştir. Ama bitmemesini isteyenler
büyük bir rezistans göstereceklerdir önümüzdeki günlerde ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşte onun için birliğe, beraberliğe hangi tarafta olursanız olun en çok muhtaç olduğumuz nokta bu noktadır. Burada kuvvetli olmak mecburiyetindeyiz. Burada bu ülkeye kast edenlerin daha öteye geçmelerine mani olmak mecburiyetindeyiz. Ancak el ele gönül gönüle bir beraberlik bunu sağlayabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bankalar sistemi il il yatırımcılara her günkü hareket halindeki fonlarından mutlaka kaynak aktarmalılar, bilecekler ki akşamüstü ne kadar aynı para kasalarına geri dönmüştür. Öyleyse bir yatırım seferberliği için var mısınız? Aziz Türk milleti, bir yatırım seferberliği için var mısınız? Bu konuda bütün boyutlarıyla yardıma hazırız. Öyleyse çözüm sadece alternatifi olmayan tek bir yoldan geçer. Üretken yatırımlar. Söylediklerimi hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Üretken yatırımlar. Türkiye'nin bütün problemlerinin çözümü buna bağlı. Üretken yatırımlara bağlı. Evvelce bunun gerçekleşmesi, şimdi gerçekleşmesinin teminatıdır. Öyleyse yapabiliriz. Biz eminiz. Bu durumda sevgili kardeşlerim, konuları ait olduğu yere dikkatle oturtun. Türkiye ekonomik açıdan gerçekten içinden çıkılması şu anda bu şartlarda iktidarı devretmiş olanların kafa yapısıyla çözülebilecek olan bir olay değildi. Ama şimdi farklı bir dizayn var. Musluk başlarında ceplerine para doldurmaya alışmış olanlar meydanı boş bırakmayacaklardır. Onun için birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz devre işte bu devredir. Ayaklarınızı yere sağlam basın. Her tarafta bir anlaşmazlıklar zinciri görüyorum. Sağ tarafta gruplar bir beraberlik konusunda evvelce attığımız adımlar neticeye ulaşamadı. Ama şimdi yeni bir devredeyiz. Türkiye'nin yatırım seferberliği devresi. Burada hepimiz el ele gönül gönüle beraber olmalıyız. Sevgili kardeşlerimiz, bu anlattıklarımız geçmişte gerçekleşenler size güven vermiyor mu? Öyleyse yapabileceğinizden emin olun. Bu ülkeyi sizler kalkındıracaksınız. Ve kalkındırmak yetkisinin ve maharetinin ve kabiliyetinin sahibisiniz. Kendinizi küçük görmeyin.
bunu başarabilecek olan bir vasıfla yaratıldınız. Osmanlı kanı taşıyorsunuz. 600 yıllık bir imparatorluğun yegane varisleri sizlersiniz. Gelecekten bir küçük anekdot daha, önümüzdeki 10 yıl içinde sevgili kardeşlerim, Türkiye dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına mutlaka girecektir. Sonrası daha da güzel görünüyor. Öyleyse bu dizayn içerisinde yatırımları gerçekleştirmeye başladığımız andan itibaren bir taraftan istihdam dışındaki insanlar istihdama alınacaktır. Öbür taraftan katma değer artışı, öbür taraftan gelirler seviyesinin yükselmesi ve yeniden üretime giren malların, product'ın, mamul maddenin satın alma gücünün efektif talep olarak buluşması, devletin hem stopajlardan hem de gelir vergisi ve kurumlar vergisinden kazancı. Sevgili kardeşlerim, vergi konusuna dokunmayı unuttuk. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi. Neden bu kadar büyük bir problem oluştuğu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Sebebini biliyor musunuz? Neden vergi bu kadar büyük bir problem? Birçok yatırımcıyı yatırımından alan, eşyasını sattıran, neden böyle durum? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Devletin masrafları değişmiyor. Devlet fedakarlık etmek istemiyor. Devlet masraflarını aynen devam ettirmek niyetinde. Peki ama devlet devam ettirebilmek için 120 bin işletme, üretken işletme kapanmadan evvelki vergiyi 120 bin işletme kapandıktan sonra 120 bini aşkın 2,5 milyon insan işten ayrıldıktan sonra bugün çalışmakta şeref meselesi sayan, çalışmayı mutlaka çalışmak mecburiyetini duyan, şartlar ne olursa olsun buna devam edecek olan fedakar insanlardan 120 bin işletme çıktıktan sonra geriye kalan kesimden aynı vergiyi alacak devlet. Başka türlü sürdüremez yapısını. Fedakarlık etmiyor. Sevgili kardeşlerim, bu ne hovardaca bir zihniyettir. Sahip olmadığımız imkanları harcamayı, hesapsızca harcamayı, sorumsuzca harcamayı marifet zanneden insanlar ülkenin bu hale gelmesinde önemli bir grubu oluşturur. Öyleyse ne olmalı? Açık olmayan bütçeler yapılmalı. Bir defa devlet kendi masraflarını yaparken borç almaktan kesinlikle elini eteğini çekmeli. Peki buradaki vergilerdeki bu kadar feci durum arkasında ne var? Arkasında bu var. 120 bin işletme kapanmadan, 2,5 milyon işçi işten atılmadan evvelki verginin aynını, aynı miktardaki, orandaki değil, aynı miktardaki, aynı boyuttaki vergiyi devlet istiyor. Yani şimdiki mükellefler eskilerinin iki katı vergi ödemek mecburiyetindeler. Devletin ihtiyaçları küçülmüyor, büyüyor, hala ayrılmadan evvel adamlar adam oluyorlardı. Her devirde aynı şey olmuştur. Benim takımım iş başında olsun diye kendi takımlarını hep iş başına getirmek üzere faaliyete geçerler. Her iktidar. Sevgili kardeşlerim, bunun neticesi ne olur? İşte fatura
ekonomiye çıkar. Reel sektör üretim yapar ama her açıdan yaptığına pişman edilir. Bir taraftan vergilerin oranlarını arttıramadıkları için yeni vergi dilimleri, yeni vergi safhaları açıyorlar. Yeni sahalar açılıyor. Başka çaresi yok devletin. Bu parayı almak mecburiyetinde hayatını devletin devam ettirebilmesi için memurlarına ücret ödeyecek. İşçilerine ücret ödeyecek. Bu ücretleri ödemek için buna mecbur. Öbür taraftan sosyal kurumlar faciası. Sevgili kardeşlerim, ne emekli sandığında, ne sosyal sigortalar kurumunda, ne Bağkur'da, ne de bilmem hangi kurumda aktüaryal hesaplar bu sosyal kurumların var olduğu süreç zarfında hiç yapılmamıştır. Hep hababam sınıfı, ben isterim, sen de vermek mecburiyetindesin havası hakimdir duruma ve her şey bu sebeple tersine gitmektedir. Tersine gitmektedirden muradımız ne? Muradımız şu. Bir taraftan sosyal kurumların aktüaryal hesaplar yapılmaması sebebiyle masrafları devamlı artmaktadır. Ve bu masraflardan primlerle karşılanması gereken bu masraflardan primler hiçbir devrede yeterli olmadığı için geri kalan kısmı devlet tarafından ödenmektedir. Devletin sırtına yük olmaktadır. Sevgili kardeşlerim, A'dan Z'ye neremize baksak yanlış görüyoruz. Deve diyorlar ki, yahu senin boynun eğri, o da kendisine şöyle bir bakıyor. Kardeşim diyor, benim nerem doğru ki? Eğer sosyal kurumlar aktüaryal hesap yapmazlarsa ne olur? Açık verirler. Açığın sonucu devletin sırtına yük olmaktır. Peki aktüaryal hesap yapmadılar, güzel. O zaman en azından bu sosyal kurumlar şunu bilirler. Ben prim olarak şu kadar para alıyorum. Emeklilerimin parasını verdikten sonra da elime bu kadar para kalıyor. Öyleyse bu hastalıklar konusunda benim verebileceğim bütçem belli. O zaman genelge yayınlayacak Sosyal Sigortalar Kurumu, emekli sandığı. Diyecek ki, ben sizin masraflarınızın %60'ını verebilirim. 40'ını cebinizden ödeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir defa bu israfa mani olan temel faktördür. Kişi alacağı ilacı bedava almaya alışmış. Ama karşılığında para ödemeye başladığı zaman, o zaman elini cebine sokarken tereddüt edecektir. Bu geniş ölçüde ilaç sarfiyatını azaltacaktır. Öyleyse çözümü yok mu? Her şeyin çözümü var. Tatbik edilir mi? Hayır, edilmez. Herkes devletin malı deniz yemeyen domuz zihniyetinin birer temsilcisi gibi alabildiğine devletin bütün yaptıkları yanlışların bedelini ödemesini isterler. Ve devlet öder. Neyle öder? Borç alarak, borçları ayyuka çıkarak öder. E borçlarını ödemek için de borç alacak olan, borç almak mecburiyetinde olan bir duruma gelir. İşte şu anda ülkemizin durumu budur. Türkiye borçlarını ödeyebilmek için kendi imkanlarından hiçbir şey verebilecek durumda değildir. Ve borçlarını, her santimini yeniden borç alarak ödemek mecburiyetindedir. Ve bu korkunç bir borç büyümesini oluşturmuştur. Ve defaatle, kim bilir kaç defa konsolidasyon teklif ettiğimiz halde konsolidasyona asla yaklaşılmamıştır. Bütün borçları birden alıp bir defada ödemek ve adım adım geri kalanını temin etmek. Güzel bir niyetin sahibiyseniz halktan yardım görürsünüz.
Dış ülkelerdeki gurbetçilerimiz de ülkeye yardım etmek için her zaman hazırdırlar. Ve söylediğimiz gibi ülkenin potansiyeli toprak altı servetleriyle, toprak üstü servetleriyle gözler kamaştırıyor. Ama biz bu zengin ülkenin evlatları fakirlikten can çekişiyoruz. Bu nasıl bir idari yapıdır ki bu kadar pozitif şartlar altında bu kadar negatif neticeye bizi ulaştırmış? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tabire üniversitemizin öğrencileri sebebiyle çok fena alışmışız. Sevgili öğrenciler diye söze başlamak, bizi bağışlayacağınızı umuyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dilimizin alışkanlığı. Yavaş yavaş finale doğru geliyoruz. Öyleyse görüyorsunuz ki Türkiye'deki hareket halindeki fonlar Türkiye'nin kalkınmasını sağlayabilecek olan bir suni nehir değil, gerçek akan nehirler. Türkiye yatırım yapmak için dünyanın en sağlam fonlarının sahibidir. Fakat biraz daha vakit geçerse Türkiye hareket halindeki fonları yatırımlara sevk edebilecek olan imkandan mahrum olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hafta dikkat edin ki her devrede çözüm var olmasına rağmen ülke bir zenginlikler ülkesi olmasına rağmen bu kadar fakir standartlarda yaşıyor insanımız. Arkasında neyin yaptığını artık çok iyi biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, birbirinize sarılın, birbirinize güvenin. O solcudur, ben sağcıyım demeyin. El ele, gönül gönüle olun. Bu ülke hepinizin. Hepiniz ona layıksınız. Herkes farklı inançların sahibi olabilir. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bunu düşmanlık vesilesi etmeyin. İnceleyin karşı tarafında sahip olduğu bilgiyi. Onda da çekici yönler göreceksiniz. Ama çoğunluk nasıl isterse öyle bir yönetim biçimi elbette ülkeye hakim olacaktır. Bu da yaşamın tabiatına, demokratik kurallara ve hak nazariyesine Allah-u Teala'nın son derece uygundur. Öyleyse son salimiz şu olacak sevgili kardeşlerim. Düşmanlık niçin? Dostluk varken el ele, gönül gönüle, omuz omuza bu muhteşem ülkeyi, bu Osmanlı'dan elimizde kalan son parçayı en güzel şekilde yönetmek gerekmez mi? Dostça, sevgiyle, hedeflere giderek. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmadan bir muradımız var. Size çözümlerin var olduğunu anlatıyoruz. Sadece bir tek madenimizden borçlarımızın 20 katını, şu anda adını hatırlayamadığım bir başka yeni keşfedilmiş bir madenden bahsediliyor. Ve borcumuzun 71 katı kadar, iç ve dış borçlar toplamının 71 katı kadar o madenler ülkemizde var olduğu söyleniyor. Ve
deliller öyle olduğunu ispatlıyor. Öyleyse bu zenginlik içinde bu fukaralık, bu kendi kendimize yaptığımız bir büyük yanlışın sonucudur. Birbirimizle düşman olup da enerjimizi birbirimizi yıkmak için kullandığımız için bu noktadayız. Şimdi birleşme zamanıdır. El ele verelim. Ve beraberce iki kuvvet bir arada güzele doğru yürüyelim. Ülkemizi mamur etmeye yönelelim. Bütün güzelliklerin bunun arkasında oluştuğunu göreceksiniz. Gelecekte parlak bir Türkiye görünüyor sevgili kardeşlerim. Beraber olduğu ülkelerde bir önemli güç oluşturan, Avrupa Birliği'nin dümen suyunda haysiyetsiz bir standartta onlara yalvarmayan bir Türkiye. Sevgili kardeşlerim, aziz Türk milleti, hepinizi geleceğin nurlu ufuklarında güzele doğru yönelmiş bir topluluk olarak selamlıyorum. Allah-u Teala'nın ülkemizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya çok hamd etmemiz, şükretmemiz gerekir ki Yüce Rabbimiz bizleri insan olarak yaratmış. Kainatta sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir özelliğin sahibidir. Bütün insanlar doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından kendilerine ruh üfürülür. Ve bütün insanlar doğar doğmaz fizik vücudu ve nefsine ilaveten Allah'ın ruhu ile teçhiz edilirler. Cihazlanırlar. Allah'ın ruhu sadece insanlara nasip olan Allah'ın bir büyük nimetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevasına baktığımız zaman bunun teslimlerden ibaret olduğunu görürüz. Allah Teala önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an-ı Kerim'le bütün insanlara ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini farz kılmıştır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 7 safhadan oluşur ki bunun 4 safhası teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Mürşide tabiiyet 2. safha. Ne olur mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bizim vücudumuzu terk eder. Eğer gerçek bir mürşide hacet namazını kılarak Allah-u Teala'ya sormuşsak, böylece ulaşmışsak, o zaman o mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz mutlaka vücudumuzdan ayrılır. Ne yapar? Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye katılır. Bu ruhlar kafilesi 7 tane gök katını aşacaktır. 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer yükselecektir. Bu 7-8 aylık bir zaman devresini ifade eder. Ve 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemin sonunda zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Sonra da dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselip illiğinde olan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatı üfürdüğü ruhu geriye istiyor. Bütün insanları başka bütün mahlukattan ayıran en önemli özellik, bir insan doğduğu zaman Allah-u Teala'nın ona mutlaka ruhundan üfürmesidir. Aynı anda bir tane bebek doğsa, 10.000 tane bebek doğsa, Allah Teala onların hepsine ruhundan mutlaka aynı anda üfürmek yetkisinin ve imkanının sahibidir. O Allah'tır. Yaratandır. Yarattıklarını hıfz eden, muhafaza edendir. Ve en çok sevdiği mahluk da insandır. Sadece insan adı verilen bir tek mahlukuna ruh vermiştir. O ruha onu ehil kılmıştır. Bütün insanlar Allah'ın ruhuna ehil olabilecek bir hüviyetle yaratılmışlardır. Bir vasıfla yaratılmışlardır. Ve de bir emanet olan ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak bütün insanların vazifesidir. Bu olaysa bir mürşide mutlaka tabiyeti gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle henüz bizim kardeşimiz olmayan büyük kütle, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennet yolu kimseye açılmaz. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenleri muhtevasına alır. Sonra bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet gerçekleşecektir. Kişi el öpüp Allah Teala'nın kendisine ruh üfürmesine zemin hazırlayacaktır. Allah'ın bir insana ruh üfürmesi Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterir. Kişi gerçek anlamda bir dilekle, kalbi bir dilekle Allah'a ulaşmışsa, mürşidini istemişse, mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterir. Ve de kişi o mürşide ulaşıp tövbe etmelidir. Allah'ın seçimine kimsenin bir itiraz hakkı olamaz. Herkesin meşrebine göre Allah Teala ona mutlaka en uygun mürşidi tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, hepsi mürşit. Ben giderim, canımın istediğine tabi olurum diyebilenler olabilir. Bu onların tercihidir. Bizim dışımızda bir olaydır. Biz Allah'ın bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Ve Allah'ın söylediklerine baktığımız zaman mürşidin mutlaka hacet namazını kılarak Allah'tan sorulması gereğiyle karşılaşırız. Bu bir mutlak emirdir. Hiç kimse Allah'ın yolunda keyfi davranışlarda bulunarak hedefe ulaşamaz. Allah'ın emirlerini aynen tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Allah mürşidinizi hacet namazını kılarak benden soracaksınız diyorsa bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Akşam boy abdest alırız. Gece saat 12'den sonra kılmamız lazım. Birinci hacet namazına niyet ederiz. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha, İhlas Felak Nas okuruz. Ve Allah-u Teala'dan mürşidimizi sorarız. Dua faslında, hacet namazının temelinde Allah'tan mürşidi sormak söz konusudur. O vardır. Hacet namazı başka istikametlerde de kullanılır mı? Elbette kullanılır. Kim hangi haceti varsa hiç çekinmeden Allah-u Teala'ya müracaat edebilir. Sevgili kardeşlerim, ben buna layık değilim demek doğru değildir. Kimin neye layık olduğunu biz insanlar bilmeyiz. Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine herkesin Allah'a ruhunu ulaştırması bu ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudun teslimi ulaştırmakla alakası yok. Sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradenin teslimi. Demek ki 4 tane teslim söz konusu: ruhun, için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, biz bunları sizlere anlatmaya başladığımız zaman bunların hiçbirisi öğretilmiyordu. İnsanlar dinlerini çoktan unutmuşlardı. İslam'ın 7 safhadan ve bu 7 safhanın içindeki 4 tane teslimden oluştuğu insanlar tarafından çoktan unutulmuştu. Dinlerini yaşadıklarını zanneden insanlar İslam'ın 5 şartına endekslenmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Diyorlardı ki bunları yapan insanlar cennete girerler. Gerçi hafif tertip cehenneme gireceklerdir önce. Birazcık orada yandıktan sonra mutlaka oradan çıkıp cennete gireceklerdir. Evvela bunu belirtmeliyiz ki Kur'an-ı Kerim'de önce cehenneme girip de yandıktan sonra oradan çıkıp cennete gitmek diye bir olay asla mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, 8536 sayfalık 19 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. Tekrar ediyorum, 8536 sayfa, 19 cilt. Bu Kur'an-ı Kerim tefsirinde biz bütün ayetleri devreye aldık. Birçok kardeşimiz bu muhtevada görev aldılar. Herkes kendine düşeni yaptı. Ve de ortaya Türkiye'de kelime kelime evvela o ayetteki muhtevayı veren, sonra da o ayetin manasını açıklayan bir Kur'an tefsiri ortaya çıktı. ...8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah'ın hizmetine adadık. O ve biz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Verdiği her görevi en güzel standartlarda ve en önemli konu şurasıdır ki onun yardımıyla gerçekleştiririz. Biz onun tasarrufundayız. Bu kelime genellikle yanlış manalara gelir. İnsanlar tasarrufu para tasarruf etmek gibi, yani paranın gerekli olan kesimini saklayıp geri kalanını harcayarak saklanılan paranın tasarruf edilmesi gibi zannederler. Halbuki tasarruf tasavvufta Allah'ın %100 emrinde olmak demektir. Allah'ın tasarrufunda olmak, her şeyi Allah'ın yaptırdığı bir noktaya ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala önce ruhu teslim alır, sonra fizik vücudu teslim alır. Allah Teala'nın ruhu teslim aldığı noktada nefsinizin kalbi %51 nurlarda dolar. Fizik vücudunuzu daha üst seviyede alır. %80'i aşarsınız. Sonra daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizi Allah teslim alır. Nihayet sonunda iradenizi de Allah teslim alır. Böylece ruhun, beşin, yani fizik vücudun ve iradenin teslim edildiği bir teslimler dizisi ortaya çıkar. Allah Teala hepsini teslim alacaktır. En kolay teslim ruhun teslimidir. Çünkü Allah Teala bu görevi üzerine almıştır. Kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse o ruhunu bize ulaştırmaz diyor. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah bunu kendisine görev edilmiş. İnsanları bir cemile olsun diye kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu birinci ifade. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, bu ikinci ifade. İkisi de aynı şeydir. Çünkü teslim edilen ruhtur. O ruh Allah'ın ruhudur zaten ve Allah'a mutlaka dönmesi gereklidir. Öyleyse bizim kardeşimiz olmak istikametinde bir gayetin sahibi olacak olan kişi şunu bilecektir ki bu dergah Allah'a teslimi Allah-u Teala'dan aldığı emirlerle gerçekleştirir. Burada ruhun teslimi her tabi olan insan için mutlaka gerçekleşir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister ve insanların bilmediği, akıl derdiremediği temel husus cehennemden kurtulmanın inanılması güç bir noktada kolaylığıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, bir ömrü geçirmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş, geri kalan hiçbir fonksiyonu da eda etmemiş. Ona demişler ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirsen, yani namaz kılarsan, oruç tutarsan, zekatını verirsen, hacca gidersen, kelime-i şehadete getirirsen, İslam'ın 5 şartını yerine getirdin demektir. Sen hafif tertip cehennemde kavrulursun. Bu kavruluştan sonra cehennemden çıkarsın, mutlaka cennete girersin. Bu söylediklerimizin, bu sizlere anlatılan masalların hiçbirisi doğru değil. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse önce cehenneme girip cehennemden çıkıp cennete giremez. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalacaktır. Tam 64 tane ayet-i kerime cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ayet-i kerimeleri merak eden varsa hemen ulaşsınlar bizim sitemize. Öğrensinler. Bizim söylediklerimiz başka din öğreticilerinin söylediklerine benzemez. Her sözümüz mutlak olarak Kur'an menşelidir. Her biri bir ayet-i kerime ile ifade edilir. Kur'an'ın dışında hiçbir şey söylemedik şimdiye kadar. Bundan sonra da söylememiz söz konusu değil. Ama o 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an tefsirimiz bütün dünyaya bir haykırıştır. Allah Teala'nın bizlere öğrettiği Kur'an tefsiri. İlk defa o Kur'an'da innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda

İkincisi, inne hüdallahi, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o hidayettir. İnnel hüda hüdallah birincisi, inne hüdallahi ve hüda ikincisi. Bu iki ayetin bütün Kur'an-ı Kerim meallerindeki ifadesi, inanılmayacak olan bir standart taşır. İnsanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. Palavrasına inananlar Kur'an tefsirlerinde bu iki ayeti kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Din konusunda iddia sahipleri de bunlara dahil. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışında hiçbir Kur'an-ı Kerim'de bu iki ayetin doğru Türkçesi yer almamıştır.

Ali İmran 175, Bakara 120. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde sizlere anlattığımız her şey Allah'ın bize öğrettiği bir öğretinin izlerini taşır. Biz bir dinsizdik, komünisttik gençliğimizde. O zamanlar komünizm modaydı. Sonra gerçekleri öğrendik. İnsanların nasıl aldatıldığını, bizim de nasıl aldatıldığımız birer birer çıktı ortaya. Ve tasavvuf mensubu olduk. Gittik mürşidimize, hacet namazı kılıp Allah'tan sorarak teslim olduk. Sonra bu noktalara geldik. Sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde 8536 sayfalık bir tek Kur'an-ı Kerim var. 19 cilden oluşan bir tek Kur'an-ı Kerim var. O bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Burada birçok kardeşimiz görev aldılar. Arı gibi çalıştılar. Her şeyi en ince detaylarına kadar inceledik. O kardeşlerimizle birlikte. Ve her şeyinden emin olduğumuz bir Kur'an-ı Kerim çıktı ortaya. Ne demek istiyoruz? Her şeyinden emin olduğumuz demekle. Çünkü her bir ayet sonuçlandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala'ya sorduk. Ve teyit alarak sonuçlara gittik. Bu sebeple Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerim tefsirlerini gözden geçirin. Hiçbirisinde bu innel hüda hüdallah ile inne hüdallahi hüvel hüda ayetlerinin gerçek karşılığını bulamazsınız. Çünkü bu Allah'tan sorarak dinlerini öğrenmiş olmayanlar, başka insanlardan öğrenenler yanlışın devamını oluşturdular. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İnnel-hüda, hüdallah.

Allah ile inne hüdallahi huvel hüda farklı bir şekilde söylenmiş olmasına rağmen aynı manaya geliyor. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu vücuttan dilediği an ayrılır ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Tekrar vücuda girer, gene hissedemez. Vücudunu Allah'a, ruhunu Allah'a teslim eden kişi de ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a teslim olduğunu hissedemez. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Ama Allah Teala sadece ruhumuzun Allah'a teslim olmasını istemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kişiyi, bundan sonra ölen bir kişiyi birinci kat cennete kabul ettirir. Bunun arkası mürşide tabiiyettir. Kişi dayanılmaz bir mürşit hasreti çeker. Ve mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Sorduğu zaman mürşidini mutlaka sevecektir. Tabiyet, ikinci safha, tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ruh, Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yola çıkacak. 7 tane gök katını birer birer geçecek ve 7-8 aylık bir devre içerisinde 7. katta 7 tane alemden geçerek ruhu Allah'a ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bunları yaşadık ve yüz binlerce insana yaşatmayı Allah-u Teala nasip kıldı. İşte onlara hidayete ermiş denir. Hidayete ermek, mürşit olmak anlamına gelmiyor. Hidayete ermek, ruhun hidayeti, veçin hidayeti, yani fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti diye 4 safhada mütalaa edilir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o 1. hidayetin sahibidir. Kim bunun ötesine geçer de fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi başarırsa, bu 2. hidayettir. Kim fizik vücudundan sonra nefsini Allah'a teslim ederse, bu 3. teslimdir. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu 4. teslimdir. Bu 4 teslim, 4 safhada oluşmaz. 7 safhada oluşur. Her şey bir dilekle başlar. 1. safha, Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızı hiçbir anlatım müessesesinde bulamazsınız. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bunları mürşidimizden öğrenmedik. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Hakkımızda tereddütler varsa bunun ispatı gayet kolay. Ahiret namazını kılacaksınız ve Allah'tan soracaksınız. Sorduğunuz zaman görün bakalım neler oluyor. Bakalım bizim söylediğimiz mi doğru? Yoksa zanda bulunanların düşündükleri mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yoluna zanla çıkılmaz. Ama bir kesin olgu söz konusudur.
Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Biz insanlara düşen şey bir dilektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Biliyorsunuz veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Yani veliler demektir. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil gibi girmiş ve herkes kullanıyor. Evliyalar diyenler de var. Evliyalar kelimesi yanlıştır. Evliya zaten veliler demek. Allah'ın dostları demek. Evliyalar da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda her şey o kadar güzel ki. Allah'a giderek daha çok severek yaklaşırsınız. Daha çok severek yaklaşırsınız. Sonunda sevgi aşka dönüşür. Aşk daha öteye geçer. Hayranlığa dönüşür. İşte şu anda sizin karşınızda Allah'a hayran olan birisi var. Her biri ayrı bir safhayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizinle olan beraberliğindeki hedeflere dikkat edin. Hedef ruhunuzu bir, veçinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi sağlamaktır. Mutluluk mu? Bu basamakların her birinde daha üst seviyede bir mutluluğu yaşarsınız. Son teslim iradenin teslimidir. İradenin Allah'a teslimiyle mutlulukların doruğuna çıkarsınız. Ondan sonra çok üzülürsünüz. Vaktiyle bizim gibi boşa geçirdiğiniz yıllarınız varsa. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki her şeyi. Her şeyin en güzeli. Bütün güzellikler Allah'ın ortaya koyduğu, insanlara verdiği nimetlerdir. Mutluluk bu nimetlerden biridir. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişi %51 mutluluğu yaşayabilir. Fizik vücudunu teslim eden kişi %80'e çıkartır bunu. %81 mutluluğa çıkartır. Nefsini teslim eden kişi %100'e çıkartır. Birisi az zikrin, birisi çok zikrin sahibidir. Birisi de daimi zikrin sahibidir. Çok zikir, %50'nin üzerindeki zikir muhtevası. Az zikir, %50'den günün 12 saatinden az zikredenlerin muhtevası. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah'ın yarattığı bir müessese olduğuna göre insan, bir yaratık olduğuna göre Allah'ın kendisi için vaz ettiği emirleri yerine getirmek hedefinde olmalıdır. Bunu yaşadıkça doyulmaz zevkleri yaşayacaktır. Teslimler arttıkça ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi ard arda oluşulan safhaları gösterir. İradenin tesliminde %100 o kişinin nefsin uğurlarla kaplıdır. Halbuki
O kişinin nefsi %100 afetlerle doluydu. İşte zikir adı verilen müessese, Allah kelimesi, o kalpteki, o kişinin kalbindeki afetleri birer birer oradan alıp yok eder. Afetlerin yerini hasretler doldurur. Allah'ın nurlarıyla kişinin kalbi dolar. Daimi zikir, o kişinin kalbinde %100 nurun oluştuğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için mutluluklar sonsuzdur. Hepiniz Allah için olursanız, bilin ki bu basit bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz Allah Teala size mürşit sevgisi verecektir. Mutlaka hacet namazını kılacaksınız. Kıldığınız zaman göremezsiniz, korkmayın. Tekrar tekrar kılın. Mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekten diliyorsanız Allah'ın size mürşit göstermemesi mümkün değildir. Hangi mürşit gösterilirse ona ulaşacaksınız. Tekrar ediyorum. Bize ulaşın diye bir şey kimseye söylemedik bugüne kadar. Herkese Allah Teala mürşidini hacet namazını kıldığı zaman mutlaka gösterir. Eğer kişi mürşidine ulaşır da ona bizi sorarsa, mürşit de Allah'tan bizi sorarsa, o zaman bizim gerçek kimliğimiz ortaya çıkar. Biz bu devrin imamıyız. Bu konuda tereddütlenenlerin hepsine açık ve kesin Allah'ın talimatı, hacet namazını kılıp bize sorun diyor Allah Teala. Öyleyse Allah ile olan ilişkiler sizleri mutluluğun doruğuna taşıyacak olan bir sistemler dizisini ifade eder. Mutluluğun yolu Allah'a yaklaşmakla sür git devam eden bir müessesedir. Önce ruhunuzu teslim edersiniz, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi ve en sonra iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşarsınız. O zaman bu söylediklerimizi unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun, huzurunuzdan sizlere bir mutluluk nişanesini ulaştırabildiğimiz için, bir mutluluk meşalesini ulaştırabildiğimiz için Allah-u Teala'ya hamd ederek, şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: whether it's a cure, basic camera, to stress of the case, to return to the kind of case, more getting a safety, we need to get a secular entity in the same way, we can return, second body to the defense, from the submitted to the same camera.
1: How about others in that time? الفاتحة والصلوات اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki biz siyasetin peşindeyiz. Siyasetle bir ilişkimiz yok. Ama ülkemizde demokratik açıdan ciddi olaylar cereyan ediyor. Siyaset açısından değil ama adalet açısından bu konuşmayı yapmak mecburiyetini duyuyorum. Ülkemizde bir parti dini inançları sebebiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. Bu Türkiye demokrasisine bir lekedir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabalarının en önemli merhalesinde Türkiye bir büyük gaf yapmıştır. Bir partiyi inançlarından dolayı kapatarak. Sevgili kardeşlerim, bir ülkede idare edenler milletin çoğunluğuna karşı hüküm ferma olamazlar. Bu uzun süre devam edemez. Bu ülkede insanların çok büyük bir kısmı inananları oluşturuyor. Adalet mekanizması Türkiye'de ciddi bir yara almıştır. Gerekçeye baktığımız zaman bir büyük korkunç bir hayal sukutu ile karşılaşıyoruz. İlahiyetliğin karşısında olmakla İrticayı temsil etmekle suçlanan bir grup insan milli irade tarafından seçim sandıklarında hukuka uygun biçimde seçilen insanlar adalet mekanizması tarafından cezalandırılıyor. Bu adalet değildir. Bu adaletin çiğnenmesidir. Bildiğiniz gibi yıllardan beri siyaset konusunda hiçbir şey söylemedik. Ekonomi açısından durum değerlendirmelerimiz, konuya siyasi yaklaşımımıza hiçbir şekilde açık kapı vermedi. Hep siyasetin dışında kaldık. Sevgili kardeşlerim, özellikle demokrasi adı verdiğimiz sistem halkın serbest iradesine dayalı bir seçim sistemidir. Ve milli irade görev yapmıştır. bir takım insanları parlamentoya göndermiştir. Ve Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor, o insanları Büyük Millet Meclisi'ndeki görevinden uzaklaştırmak etkisini görüyor kendisinde. Siyasi açıdan meseleye insanlar nasıl bakıyorlarsa bakıyorlar. Bizi hiç mi hiç enterese etmiyor. Ama adalet açısından bunu protesto ediyoruz. Bu bir adalet değildir. Adaletin çiğnenmesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir ülkede demokrasi ya vardır ya da yoktur. Bu var olduğu, var sayılan demokrasi bu kararla, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla ağır bir leke kalmıştır. Ağır bir darbe yemiştir. Milli irade bir mahkeme kararıyla ayaklar altına alınmıştır. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Türkiye daha evvel Refah Partisi'nin iktidar olduğu bir devre yaşamıştır. Ve insanları korkuttukları şeyler, hanımların başlarını zorla bağlatacaklar, insanları seçilerle dolaştıracaklar, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar sözlerin hiçbirisini gerçekleştirilmediği, böyle bir şeyin mümkün olmadığı bir kesinlik kazanmış durumda. Önce o parti kapatıldı. Onların yerine yeniden gelenler olacaktı elbette. Bu memleketi idare edenler, sizlere sesleniyorum. Halkın kalp yapısını değiştiremezsiniz. Çoğunluk sizler değilsiniz. Çoğunluk onlar. Bir gün çoğunluk olduklarının idrakine varacaklardır. O zaman onlara bu tarzda zulmedilmemesi gerektiğini öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konuda derin bir üzüntü duyuyoruz. Hayır, siyasetin içinde değiliz. Siyaset açısından konuşmuyoruz. Ama adalet açısından hayır, hayır, hayır. Bir haksızlık söz konusudur. Adaletsizlik söz konusudur. Ve hayatımızın her devresinde adaletsizliğe mutlaka karşı olduk. Artık demokratik ülkelerden hiçbirinde bu tarz bir eyleme müsaade edilmez. Anayasa adına anayasayı adaletsizliğe bir vasıta olarak kullanılmış görüyorum. Ve böyle bir davranışı inançlarından dolayı bir partinin kapatılmasını Türkiye tarihinde demokrasinin bir kara lekesi olarak kabul ediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Türkiye'de adalet mekanizması ağır bir yara almıştır. Ve Türkiye Avrupa Birliği'ne girme şansını daha uzun bir süre bu sebeple bir defa daha kaybetmiştir. literacy rather than nurse. Kendilerine yazık etmiştir. Ne olmuştu bir vefat devleti iktidarında? Rüşvetler kalkmıştı. Ülkeyi idare edenler rüşvet almadan da görevlerini sürdürebileceklerini ispat etmişlerdi. AK Parti devrinde Allah'a en yakın olanlar belki başka devrelerden çok daha fazla baskı altına girmişlerdi. AK Parti'yi idare edenler tarafından bunlardan birileri de bizler. Ama bu onlara karşı ilgiler duymamıza sebebiyet vermez. Herkes kendi inançlarının, kararlarının neticesini tatbik eder. Öyleyse ne demek istediğini anlıyor musunuz? Refah Partisi devrinde Allah'a yakın olanların başka zamanlardan daha fazla sıkıntı içerisinde yaşadıkları bir vakadır. Ama bu vakıa onun bir devamı olan Fazilet Partisi'nin kapatılmasına, göz yumumuza hiçbir şekilde sebebiyet veremez. Bir gün onlar da doğruları öğrenecekler. Ülke bir sıkıntılı devre girmek üzere. İstifalar meclisi düşürebilir. Yeni bir seçim mutlak gereklilik olabilir. Böyle kritik noktalarda sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizi sağduyulu hareket etmeye, sükunete davet ediyorum. Bu günler gelir ve geçer. Yaralar sarılır. Ümitsiz olmak için sebep yok. Eğer bu halkın, bu ülke halkının bir kısmı o milletvekillerini seçmişse, o milletvekilleri o parlamentoda görüşlerini göre göre görev yapabilmek yetkisinin sahipleri olmalıydılar. Sözlerimizi uzatmayacağız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sözlerimizi burada bitiriyoruz. Bir defa daha politikanın dışında olduğumuzu kesin çizgilerle vurgulayarak ama adaletsizliğin karşısında olduğumuzu da. Allah-u Teala'nın hepinizi bu adaletsizlikleri unutma noktasına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kamuoyu, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat, Allah'a salam ve aleyküm.

0: Allah razı olsun Erhan.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimle ise mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani dün Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a teslim olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündü. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi bezirgan padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor bezirgan başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aramızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğimi bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydum. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgan Başı'ya, öyle miydi diye. Bezirgan Başı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Ve kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Er diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işleriyle meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki bezirgan başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş bir çürük elma için bir kese altın. Bu demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kez altın getirilmiş, bezirgana teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zannederler ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıtlarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinlerse İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlıymışlar gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.
Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada 1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının yozlaşmaya yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık Nizami Alem unvanını koruyamadı ve Nizami Cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu büyük milletin ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başımın ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı Hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın Hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa

haklarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman götürenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftihar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddiniz var. Bununla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başı mamur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada, bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın.

yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihini okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz. Evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki, ha cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesinde,
kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar ki amel-i salihat yaparlar işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amel-i salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amel-i salihat ne demek? Amel-i salihat diyor iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amel-i salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrası mı? Sonrasını onlar yapmamışlar. Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler onlar benim cennetime girebilir diyor Allah Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan salt bunun için Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil,
Şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir olgu. Öyleyse Allah Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini, ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinin de dünya saadetinin de yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler.
Buna fıska düşmek diyor Allah Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek zorundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi, yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra mı? Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür, pür pak oluyor nefsinizin kalbi ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. Yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. Altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sulh ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sulh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülf ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşayabilirseniz,
ve mutluluk devamlıysa işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olmak hüviyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe, sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rahmül alemin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: altre.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüne, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerimize sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları, sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, televizyonumuzun adı Nur Televizyon. İşareti Mutluluk Televizyonu. Mutluluğunuzun, saadetinizin anahtarı, mutluluk anahtarı. Buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yer yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak, hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız, hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız.
Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir Tanrı var, tek bir Tanrı. O Allah'tır. El ilah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani

3 nokta 2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. Üç nokta iki katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde Arap harfleriyle fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde Arap harfleriyle Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsahtasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zulmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız.
hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mestûre isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mestûre, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşada müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren talalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O. Bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam,
rüyanızda da eğer bizi görürseniz size gene böyle bir konuşma yapıyorsak o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar. Ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum. Allah'ın yolunda olan sizlere, gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara, kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara, kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları

hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz, bu kulaklarınız, bu kalbiniz, bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara veren için ölüyken diriliyorlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür, derhal rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şaki de olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için

Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah-u Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor. Kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça göğsünü şerh ederek o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. El-Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safhayı anlatır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz 1. safha, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. 2. safha, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safha, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. 4. safha, 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safha, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız 6. safha, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız. Ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
can dostlarım, gönül dostlarım. Kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedilsizmişsiniz. Yani daha sonraki safha için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp gözü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor.
Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Ve kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını Fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah Teala. Sonra Setedil müntaha Adem'e yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah-u Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah-u Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem, yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki yüzde biri, belki binde biri bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden
Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve ademi, yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam, onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki, sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz
sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir sohbette bir araya getirdi. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki hepiniz mutlulukları yaşayasınız. İstiyoruz ki dışımızdaki insanlar da mutluluğu öğrensinler, yaşasınlar. Her şeyden evvel şu bilinmeli ki Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. İnsanlar mutlu olmak için zengin olmak isterler. Olurlar. Zengin olurlar. Ama bakarlar ki mutluluk zengin olmakla kazanılan bir imkan değildir. Mutluluk farklı muhtevayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalbinizi nefsinizin afetlerinden ne kadar çok temizleyebilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Bir insanın mutsuzluğunu oluşturan faktör nefsin afetleridir. Çünkü afetler şeytana kucak açarlar. Şeytan da onları istediği gibi kullanır. Sevgili kardeşlerim, insanların sevgi üzerine kurdukları bir dünya olmalı. İşte hepiniz böyle bir imkanın sahibisiniz. Başkaları size kötü davranıyormuş. Olabilir. Ama bu onların problemi. Her kötülük yapan, her yaptığı kötülüğün arkasından vicdan azabı denen bir azabı mutlaka yaşamak mecburiyetindedir. Şartlar ne olursa olsun. Bu vicdan azabı denilen azabı yaşamamak mümkün mü? Evet, mümkün. Başkalarını incitecek olan, onları huzursuz edecek olan bir şey, bir haksız muamele yapmadığınız sürece böyle bir olayla karşılaşmazsınız. Yani vicdan azabı olayıyla. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık başkalarını sevindirecek olan hangi olayı vücuda getirirseniz getirin, mutlaka arkasından huzuru ve mutluluğu siz de yaşarsınız. Onun için atalarımız demişler, iyilik yaptığınızı at, balık bilmezse halik bilir diye. İnsanları mutlu edersek sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Bir defa zamanımızı başkalarının mutluluğu istikametinde harcıyorsak, bu boşa harcanmış bir zaman asla olamaz. Allah Teala'nın bizden istediği şey ne? Etrafımızdaki insanları mutlu etmek suretiyle bizim de mutluluğu yaşamamız. Bunun arkasında diğergâmlık var. Bunun arkasında
etrafımızdaki insanlara saygı var. Bunun arkasında en büyük faktör olarak sevgi var sevgili kardeşlerim. Sevgi mutluluğun anahtarı. Sevmeyen bir insan mutlu olamaz. Sevmeyen bir insan sevgi denilen o güzelliği yaşayamaz. Yaşayamaz ve onun daima nefret tarafı sevgi kanadı mevcut olmadığı için nefret kanadı onu hep huzursuz, mutsuz, sıkıntılı bir insan olarak yaşatır. Sevgili kardeşlerim ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgi tohumları saçmayan bir insan, etrafındaki insanlara sevgiyle davranmayan bir insan, demek ki sevgisiz bir davranışın içinde. Etraftaki insanlar da bundan rahatsızlığı her zaman hissedebilirler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat, Allah-u Teala'nın mutluluk hedefine yönelik olarak vardır. O ister ki hepiniz mutlu olun. Allah-u Teala ister ki saadeti yaşayın. Bunun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Olay aslında bu kadar basit, bu kadar rahat bir şekilde gerçekleştirilebilecek olan bir şey. İnsanlar hep nefslerinin afetlerine yenik düşerler. Nefsin afeti üstünlük duygusunun içindedir. Üstün olmak ister. Başkaları tarafından sayılmak ister. Onlara hükmetmek ister. Bunun negatif tarafı kuvvet olursa, kuvvetli bir hüviyet kazanırsa, o kişi etrafındakilere zulmetmeye başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Allah Teala nefret etmeyiniz diyor. Allah Teala insanları kendinizden nefret ettirmeyiniz diyor. Eğer seversek seviliriz. Ama nefret edersek sevilmeye hakkımız olmaz. Nefretin karşılığı nefretle ödenir. Yani bir insan başkalarından nefret ediyorsa, davranış biçimleri bunu sergiliyorsa, ona verilecek olan cevaplar her zaman o nefretin karşılığı olan cevaplardır. Bu cevaplarda sevgi okunmaz. Sevgi, sevginin karşılığıdır. Kim başkaları tarafından sevilmek istiyorsa, bu sevginin muhtevasında mutlaka sevgi ulaştırmak söz konusudur. Kim başka insanlara sevgiyle yaklaşıyorsa, onları seviyorsa ve sevgisini belirtiyorsa, bu sevgi belirtmesi karşı taraftan ona bir sevgi akışını mutlaka sağlar. Onun için atalarımız seven sevilir diyor. Sevgili kardeşlerim, bizim size anlatmak istediğim şey o kadar basit değil. Biz size diyoruz ki, sizi sevenleri zaten seversiniz. Sizi sevmeyenleri sevin.
Sizi sevenleri zaten sevmektesiniz. Onlara ilaveten sizi sevenleri de, sizden nefret edenleri de sevmeniz şeklinde tecelli etmeli. Öyleyse madem ki eşyanın tabiatına uygun olan sonuç sevenlerin sevilmesidir, bu olayı zaten hepiniz otomatik olarak yaşarsınız. Biz sizlerden onu değil, onun daha ötesini istiyoruz. Niçin istiyoruz? Siz mutlu olasınız diye istiyoruz. Seviniz diyoruz. Şimdi bunun normal statüsüne baktığımız zaman kalbiniz sizi seven insanları otomatik olarak sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz diyoruz ki bununla kalmayın. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Eğer başarabilirseniz o sizi sevmeyenlerin de sizi sevebileceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için dünyada verilen bu gezegende hayat var. Kimileri daha kaç bin gezegende hayat var. Sevgili kardeşlerim, Allah sonsuzluğun sahibidir. Kainatta ne kadar sayıda gezegen olduğu konusunda kesin bir fikre kimse sahip olamaz. Kainat bir sonsuzluktur. Ve Allah kainatın sahibidir. Bu demektir ki sonsuzluğun da sahibidir. Nerede ne mevcutsa hepsi Allah'a aittir. O yaratmıştır. Dünyada verilen bir gezegende yaşıyorsak bu gezegen Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Kim bilir daha kaç bin, belki kaç yüz bin gezegende hayat var. Sevgili kardeşlerimiz, insanları sevmekle kimse hiçbir şey kaybetmez. Sevgi mutluluğun kapısıdır. Nefret de mutsuzluğun kapısıdır. Allah için yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman seveceksiniz. İşte burada bir düğüm var. Sizi sevenleri zaten iç dünyanız otomatik olarak sevmektedir. Sevenler sevilir. Allah'ın kanunu budur. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi. Daha öteye geçelim mi? Sizden nefret edenleri de sevmenizi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela biliniz ki en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar Allah Teala insanları sever. Allah Teala için nefret meselesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. O yaratandır. Allah Teala'nın vücuda getirdiği bütün olaylarda haksızlık asla tahakkuk edemez. O Allah'tır. O yaratmıştır her şeyi. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Mahluk, halk edilmiş, yaratılmış. Öyleyse hepimiz için
bir yaşam biçimi mutlaka biz ölene kadar devam edecektir. O zaman neden bu hayatı kendimize zindan edelim ki? Kim başkalarına kötü davranmayı usul edinmişse, başkalarından da kendisine kötülük geleceğini görecektir. Kendisine kötülükler ulaştıkça başkalarının kötü davranışları hep başkalarını suçlayacaktır. Bana şöyle kötü davrandı, bana böyle kötü davrandı diye bir suçlama dizaynı ortaya çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, arkasında gene kendisinden başka kimse yoktur. Etrafındaki kişilerin kendisine negatif davranışları, onu üzecek davranışları başka şekilde vücut bulmaz. Biz kime kötü davranmışsak ondan da kötülük gelmesi karşı tarafın hakkıdır. Peki o bize kötülük yaptığı zaman derecat kaybetmiyor mu? Kaybediyor. Ama sevgili kardeşlerim, siz ona kötülük yaptığınız zaman onun kazandığı dereceler onun karşılığıdır. Öyleyse bütün insanlar için mutluluğun sadece bir tek yolu var. İnsanları sevmek. Onlara en güzel davranışlarla davranmak. Ve arkasından onların da bize güzel davranmasına şahit olmak. İşte yaşam dediğimiz, hayat dediğimiz muhteva bu standartlar içinde döner durur. Sevgili kardeşlerim, kendi kendimize sormalıyız. Biz etrafımızdaki insanlara güzel davranıyor muyuz ki? Onları mutlu edecek davranışlarda bulunuyor muyuz ki? Onlardan bizi mutlu edecek davranışlar beklemek hakkına sahip olalım. Herkes bu konuyu düşünmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, hak denilen bir müessese var Allah'ın katında. Bu hak, hak etmek suretiyle tahakkuk eder. Kim etrafındaki insanlara güzel davranışlarda bulunuyorsa, bir başka ifade kullanalım daha açık manada, başkalarını mutlu edecek davranışlarda bulunuyorsa, hedefi buysa, etrafındakilerinin de ona karşı davranışı bu istikamette olacaktır, normal statüde. Ama bu normal statünün ötesinde bir takım insanlar vardır. Çeşitli sebeplerle başkalarına kötü davranırlar. Karşısındaki bunu hak etmiştir ya da hak etmemiştir. Kötüler onlardır ki kendilerine kötü davranmayanlara da kötü davranırlar. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala kısası olabilir diyor. Bu istikamette bize yapılan bir kötülüğe, bir kötülükle karşılık verdiğimiz zaman netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Bize bir tokat atana biz de bir tokat attığımız zaman sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Ne olmuştur? O kişi bize tokat atınca A kadar derecat kaybetmiştir.
Biz de o A kadar dereceyi kazanmışızdır. Bir tokat, haksız yere bir tokat yediğimiz için. Ama mümkün olan, kullandığımız takdirde kullanma hakkına sahip olduğumuz o karşılık verme yetkisini kullandığımız zaman ne olur sevgili kardeşlerim? Kazandığımızı kaybederiz. Allah Teala bunun adına kısas diyor. Peki bizim tavsiyemiz ne bu konuda? Bizim tavsiyemiz asla kısas uygulamayın. Size kötülük eden insanlara da güzel davranışlarla yaklaşabiliyor musunuz? İşte Allah'ın istediği budur. O ister ki herkesi mutlu edin. Sizi mutsuz edenleri de mutlu edin ki her mutlu ettiğiniz kişinin mutluluğu kadar mutluluğu siz yaşıyorsunuz. Ne kadar güzel şartlar koymuş değil mi sevgili kardeşlerim Allah Teala? Herkesin mutlu edebilmesi demek ki karşısındaki insanları mutlu edebilmesine bağlı. İşte bütün insanlar için mutlu olmak, mutluluk kalesini sonuna kadar zapt etmek, hep bu güzel davranışların sahibi olmak da mümkün. Bize kötü davrananlar vardır, nötr davrananlar vardır, ne kötü ne iyi, bir de iyi davrananlar vardır. Sevgili kardeşlerim, biz istersek eğer, Allah'ın kanunlarını yerine getirirsek eğer, herkesin bize iyi davrandığını görmek imkanının sahibi oluruz. Bize hiç mi kötü davranan olmaz? Bizi tanımayanlar kötü davranışlarda gene bulunabilir. Sevgili kardeşlerim, başkalarının yapısına, düşünce sistemine başka insanların müdahale etmesi mümkün değildir. Ancak Allah dilerse bunu yapar. Şeytan bile yapamaz. O kadar milyarlarca insanı yoldan çıkaran şeytan bile bunu yapamaz. Şeytan ikna etmek mecburiyetindedir kişiyi. Negatif istikamette son derece zeki bir mahluk, negatif istikamette çok mantıklı gibi görünen şeyleri o kişinin zihnine sokarak onu negatif istikamette etkilemeye çalışır. Başarabilirse bu kişi başkalarına kötü davranabilir. Kötü davranırsa ne olur? Karşıdan da kötülükler gelecektir ona. Bu bir kişinin bir başkasına kötü davranması, başkasının kendisine kötü davranmasının kapısını açması manasına gelir. Ne olur? O kişi de size kötülük yapmak hakkını kendisine görür ve intikamını alabilir. Allah Teala kısas adı altında bu imkanı herkese vermiş. Ne olur? Kişi başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceleri kendisi de ona aynı kötülüğü yaptığı için kaybeder. Ama her kötülük gören kişi mutlaka derecat kazanır. Kötülüğü yapan kişi de mutlaka derecat kaybeder. Önemli mi? Bize göre çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olmadıkça Allah'ın cennetine giremez. Onun gireceği yer cehennemdir. O zaman dikkat edelim sevgili kardeşlerimiz.
Kazandığımız dereceler mutlaka kaybettiklerimizden fazla olmalı ki cennet ehli olabilelim. Her an kiramen katimin melekleri hayatımızı kontrol altında tutar. Her an iki kiramen katimin meleği bir insanı daima takip eder. Ve her an o kişi derecat ya kazanır ya da kaybeder. Hayatınız boyunca her an derecat kaybetmekte veya kazanmaktasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin zikri farz kılıyor? Çok zikri farz kılıyor. Daimi zikri de farz kılıyor. Daimi zikrin farz kılınmasının arkasında ne var? Kişi daima zikir yapsın da her an derecat kazansın. Her an daha üst kat cennetlere girmenin kapısı ona da açılsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir tek son vardır. Ya cennet ya da cehennem. Terazi elinizde ya iyilik tartıları ağır gelir terazinizde, Allah'ın cennetine girersiniz. İyilik tartıları demekle kazandığınız dereceleri kastediyoruz. Her an bir insan derecat kazanmak hakkının sahibidir. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Allah Teala zikri farz kılıyor. Bir, çok zikri de farz kılıyor. İki, daimi zikri de farz kılıyor. Üç, bunlardan en çok kazananlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri için her an derecat kazanmak söz konusudur. Hata işlemezler mi? İşlerler. İşlemeleri her zaman mümkündür. Çünkü insana aklı kumanda eder. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça kötü davranış biçimleriniz ona paralel olarak azalacaktır. Daimi zikre ulaşır da nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederseniz, ki mutlaka yok olurlar, yerlerini Allah'ın güzellikleri doldurur. Öyle bir insan dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Sevgili kardeşlerim, onun düşmanı yoktur. Ne demek istiyoruz? O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir mi? Evet, olabilir. Başka insanların her birinin kendisine göre bir ölçüsü vardır. Bu ölçüye göre insanları dereceye koyarlar. Severler veya nefret ederler veya ne severler ne de nefret ederler. Orta yerde bir görüşleri vardır. Sevgili kardeşlerim, işte bu standartlar içinde bizim yapmamız lazım gelen şey ne? Bütün kapılar ardına kadar açık. Etrafımızda bir sürü insan var. Her an birileriyle beraberiz. İşte elinizde fırsat. Bu birileriyle beraber olduğunuz zaman o beraber olduğunuz kişileri mutlu etmeye çalışarak devamlı derecat kazanmak imkanının sahibisiniz. Daima güler yüzle davranın.
Başkalarına yardımı kendiniz için bir imkan sayın. Derecat kazanma imkanı. Kime, hangi ölçüde yardım edebilirseniz o kadar derecat kazanırsınız. Bir insanın yardım etmeyi düşünmesi ama bunu gerçekleştirmemesi ona hiçbir şey kazandırmaz. Bir insanın kötülük düşünmesi ama bunu gerçekleştirmemesi ona da hiçbir şey kaybettirmez. Düşünce standartları insanların suç unsurunu teşkil edemez. İnsanlar düşünebilirler ama bu düşündükleri başkalarına zarar verecek olan davranış biçimini gerçekleştirmedikleri sürece düşünceleri sebebiyle derecat kaybetmezler. Sevgili kardeşlerim, her insan sizin için bir imkandır. Ona hangi şekilde iyilik edebilirsiniz? Hep onu düşünün. Hangi şekilde etrafınızdaki insanların hepsini mutlu edebilirsiniz? Onu düşünün. Onları mutlu ettikçe, onlara mutluluk verdikçe, onlara verdiğiniz mutluluk kadar derecatı kazanırsınız. Herkes bir imkandır sizin için. Öyleyse bütün insanlar, etrafınızda mevcut olan bütün insanlar derecat kaybetmeniz için de bir sebeptir. Derecat kazanmanız için de. Ne olur gözlerinizi derecat kaybedilmesi söz konusu olaylara kapattığınızda onları gerçekleştirmeseniz ama başka insanları mutlu etmeye çalışsanız, onlara yardım etmeye çalışsanız, onlara huzur vermeye çalışsanız, onları mutlu etmeye çalışsanız, o zaman siz hep kazanan birisi olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, hayat böyle geçer. İsteseniz de istemeseniz de her 24 saat bir günü daha sizden alacaktır, hayatınızdan alacaktır. İşte ne mutlu onları ki o bir gün içinde başka insanlara yardım etmek için her şeyi yapmışlardır. Ve bu istikamette içleri huzur içindedir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, ne zaman başka insanları mutlu kılacak bir davranışı başarırsanız bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız. Ne zaman başka birine kötü bir davranışta bulunursanız bunun mutsuzluğunu Allah Teala size yaşatır, huzursuzluğunu yaşatır. Öyleyse hepiniz için mutlu olmak hedef olmalı. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışları sergilemeye çalışmak. İşte yaşamak budur sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın istediği istikamette yaşamak. Şeytan da sizden bir şeyler ister her zaman. Ve onları yaptırmak için de elinden gelen bütün desiseleri, hileleri kullanır. Bu başkalarına zarar vermenizdir. Başkalarını mutsuz etmenizdir. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Bir başkasına ne kadar mutsuzluk verirse,

etmek ama her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğun toplamını, mutsuzluğun toplamını sizin de yaşamanız. Öyleyse yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kaybederiz ki? Başkalarına mutluluk vermeye kendimizi adasak, görevimiz tehlike olsa, görevimiz tehlike, yani görevimiz başka insanları mutlu etmek. Hani bir film vardı görevimiz tehlike diye, o film size hep bunu aklınıza getirsin. Görevimiz tehlike, yani görevimiz başka insanlara mutluluk vermek. Her ne kadar tehlike kelimesiyle mutluluk vermek birbiriyle hiç alakası olmayan iki muhtevaysa, aslında size bir hatırlatma olarak bunu söylediğimiz için, o filmi seyrettiyseniz, bu size daima onu hatırlatacağı için önemli. Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu fani dünyada? Orhan Veli'nin bir şiiri var. Ne ettik, ne bulduk diyor şu fani dünyada kötülüklerden gayrı. Sevgili kardeşlerim, bu onun felsefesi. Ama Allah'ın koyduğu kanunlara bakarsanız çok farklı bir dizayn göreceksiniz. Allah Teala siz başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz aynı miktardaki mutluluğu sizin yaşamanızı garanti ediyor. Kim? A'ya ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. B'ye ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. C'ye ne kadar mutluluk vermişse aynı mutluluğu kendisi de yaşar. Ve D'ye ne kadar mutsuzluk vermişse aynı mutsuzluğu kendisi de yaşar. E'ye ne kadar mutsuzluk vermişse, huzursuzluk vermişse o mutsuzluğu ve huzursuzluğu kendisi de yaşar. F'ye ne kadar mutsuzluk vermişse, huzursuzluk vermişse onu aynen o da yaşar. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları değişmiyor. Kanunları koymuş. Emirlerim diyor Allah Teala başka insanları mutlu etmek istikametindedir. Bunu yaparsanız etrafınızda birçok insan olacağı cennetle onların toplamına hepsine birden verebildiğiniz bütün mutlulukların toplamı kadar siz diyor mutlu olursunuz. Bu büyük bir imkan değil mi sevgili kardeşlerim? Bu daha çok sevilmenizi sağlayan ve asıl önemli konu daha çok mutlu olmanızı sağlayan Allah'ın dizaynıdır. Onun için Allah Teala'nın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı şeyleri söylemesi, bütün insanların başkalarını mutlu edecek davranışları kendilerine hedef edinmeleri boşuna bir olgu değildir. Tevrat da Allah Teala tarafından indirilmiştir. İncil de, Kur'an-ı Kerim de. Üç kitapta 7 safa ve 4 teslimi ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Öyleyse yapacağınız şey belli değil mi? Etrafınızda her zaman insanlar var. Onları mutlu etmek her zaman elinizde. Ne kadar mutlu ederseniz o kadar siz mutlu olursunuz. Ne kadar küfte, oka, ekmek. Allah Teala hepinizi mutlu kılmak istiyor. Ve bunu kanunlaştırmış. Siz başkalarına mutluluk verin.

0: ve mutlu olun diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek hedefe ulaşmamız bu minval üzere gerçekleşti. Mutlu edin, mutlu olun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamdolsun, şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayım. Bu sefer yarenlik etmek için bir aradayız. Güzelliklerden bahsetmek üzere. Tüm şu dünyanın kötülüklerini, çirkinliklerini hadi gelin elbirliğiyle arkamıza atalım. Yok mu sayalım onları? Biz bir de olalım. Allah ile birlikte olalım. Her şeyin yalnız güzel taraflarını görmeye çalışalım. Herkes hata yapabilir. Bir de insanların yanlış davranışları da olabilir. Ama biz onların bize davrandığı gibi davranmayalım. Biz onlara Allah bize nasıl emretmişse öyle davranalım. Yani şu yarenlik sohbetinde hepimiz nefsimizin afetlerini rafa kaldıralım, bir tarafa koyalım, onların elini ayağını bağlayalım, bize ulaşamasın iblis. Sadece güzellikleri yaşayalım. Hani bir sokaktan geçersiniz, her zaman geçersiniz, hiçbir şeyin farkına varmazsınız. Sonra bir gün o sokaktan geçerken o sokaktaki ağaçların yeşilliğini görürsünüz. O sokakta açan çiçekleri görürsünüz. Gökyüzünün maviliğini, bulutların beyazlığını görürsünüz. Çiçeklerin cümbüşünü görürsünüz. Kuşların o gidenin seslerini duyarsınız. Kuşların cıvıltılarını. Ve başka bir dünyanın daha var olduğunu hissedersiniz. Dünya işleriyle uğraşmaktan, başkalarının size yaptığı kötülükleri düşünmekten, kendinizi alamadığınız zamanlar bu güzellikler size hiç görünmüyordu. Ama ne zaman ki onları hissetmeye başladınız, işte o zaman biz sizinle beraberiz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim sizinle hep beraber olmamız bir şey yaramıyor. Her zaman beraber olmamız bir şey yaramıyor. Çoğu zaman bizleri unutuyorsunuz. Allah-u Teala da sizinle beraber, bizle beraberiz. Ne zaman insanların yaptıkları kaleci davranışlar, kötü davranışlar sizlere etkisi altına alıyorsa, hatta telefonlara sarılıp bize ulaşıyorsanız, o zaman o olayı siz yaşarken biz sizinle beraber olmuyoruz. Sizinle beraber olduğumuz zamanlar sizin başkalarının size karşı olan davranışları karşısındaki biçiminiz, tavrınız hiçbir zaman öfkeye ve lütfunuzu dinlemeye yönelik olmayacaktır. Başka insanlara dikkatle bakın kardeşlerim. Her zaman hata yapabilirler. Onların hatalarını siz ödeyecek değilsiniz. herkes kendisini bilecek. Ve herkes kendi yaptığından mesuldür. Tasavvuf size şikayeti değil. Bunların size olan tesirini önlemeyi öğretir. Eğer önleyemiyorsanız o zaman henüz tasavvufu yaşamıyorsunuz. İddialarınız bir şey ifade etmez. Yaşıyoruz demeniz bir şey ifade etmez. Yaşamıyorsunuz. En küçük başkalarının size karşı olan ters davranışında, yanlış davranışında gerekenip onlar gibi davranıyorsunuz. Onlardan daha beter sözleri onlara ulaştırıyorsunuz. Veya fena halde bozuluyorsunuz bu işe. Siz de hakaret ettikleri konusundasınız. Siz de haksızlık yapıldığı konusundasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gemi dostlarım, bu madalyonun bir tarafı. Madalyonun bir tarafında siz varsınız. Öbür tarafında dışınızdaki bütün insanlar var. Siz topluma ne verirseniz toplum size aynısını kusar. Yani başkalarından gördüğünüz her yanlış davranışın arkasında sizin daha evvel yaptığınız, topluma ulaştırdığınız bir başka yanlışlık söz konusudur. Neyi verirseniz onu geri alacaksınız. Bu sizlerinizde olan bir şey değil. Her zaman düşünmelisiniz. Neden bu olay başkalarına değil de bana yapılıyor? Niçin ben muhatabım diye. İblis size bütün muhatap olduğunuz devrelerde size suçlu göstermeyecek olan her şeyi söylemeye çalışır. Çoğu da zaten yalandır. Ama şunu bilmelisiniz. Ne zaman sizi üzecek bir olay başkalarından size ulaşmışsa bunun arkasında o başkası yok. Bunun arkasında sizler varsınız. Öyleyse biz burada sizlere hitap ediyoruz. Niçin hitap ediyoruz? Niçin yardımcı ediyoruz? Sizi mutlu kılmak için. Unutmayın, mutluluğunuzu önleyen sadece sizsiniz. Topu başkalarına atmak çok kolay. Falanca bana böyle davrandığı için mutluluğum. Falanca bana şöyle bir yanlışı yaptığı için mutluluğum. Falancanın davranışı şöyle çok üzüldüm. Çok güzel de neden kendinize bakmıyorsunuz? Acaba size falancanın, seçmekanın o tarzdaki davranışlarında sizin hiç mi hatanız yok? Acaba neden size öyle davranıldı? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Kendinizi sorgulayabildiniz mi? Nasıl sorgulayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yeni dostlarım. İçinizden çıkacaksınız. Tarafsız bir hakim olacaksınız. Tarafsız bir yargıç. Size o davranışı yapanlar siz. Ve kendinize yontmayacaksınız. Şeytanın sizi kendinize yontmaya, zorlamasına mahal vermeyeceksiniz. İmkan vermeyeceksiniz. Adaletli olmak mecburiyetindesiniz. Ve adaletli olduğunuz zaman olayın arkasında kendinizi kalın çizgilerle yakalayacaksınız. Şeytan melekleri size evvelce neler yaptırmışsa onların bedelini ödüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler, aslında mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Madde bir, Allah sizi seviyor. Çok seviyor. Madde iki, biz de sizi seviyoruz. Madde üç, siz de kendinizi seviyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu üçlü var ya, siz, biz ve o, Allah. Üçümüz de sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Ama mutlusunuz. Bize ulaşan her kardeşimizin bir mutsuzluk şarkısı söylediğini her seferinde dinliyoruz. Neden acaba kardeşlerimiz, sevgili kardeşlerim, kendinizi niçin aramıyorsunuz orada, o söylediğiniz şeylerin arkasında? Size bütün hatalarınızı tek tek saymanız mı gerekecek? Allah Teala emretseydi mutlaka yapardık. Ama bu size bir şey kazandırmazdı. Öyle bir olay ki olaylara bakış açınızı sinirler. Nasıl bakarsanız öyle yorumlarsınız. Hani hatırlayın yarım bardak suyu. Şunun kenarındaki iki kişi birincisi diyor ki eyvah diyor yarım bardak suyumuz kalmış. İkincisi de diyor ki Allah'a sonsuz tam seçim ederim ki hala yarım bardak suyumuz var. Öyleyse dikkatle bakın. Allah'ın muradı hangi şartların içinde olursunuz olun seni üzmek değildir. Bizim de muradımız her zaman odur. Öyleyse sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı bir alışveriş olduğunu, ne verirseniz onu mutlaka geri almak mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Davranış biçimlerinizdeki yanlışlıklar başkaları üzerinde birikim yapacaktır. Ve o birikimler onlar tarafından veya başkaları tarafından mutlaka geri tepecektir. Size 100 üzerinden 100'le geri dönecektir aynı oranda. Tıpkı birleşik kaplardaki gibi. Birleşik kapların herhangi birinde su hangi ölçüde yüksekse bütün kaplarda aynı yüksekliktir aralarında su irtibatı varsa. Öyleyse ne verirseniz onu geri alırsınız. Ve aslında her davranış biçimindeki sizi üzen taraf için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Başkalarının size olan davranışlarında sizi üzen her şey için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Neden biliyor musunuz? Her davranış biçiminin arkasında o kişiyle ve başkalarıyla olan daha evvelki davranışlarımızı hissetmeliyiz. Karşımızdaki bize hangi açıdan çatıyorsa, hangi açıdan ne söylüyorsa kendimizi tarafsız olarak yargılayabilmeliyiz. Gerçekten ben bu sözlere muhatap olmalı mıydım? Eğer adaletli olursanız kendinizin kendinizden birçok şeyi saklamaya çalıştığınızı göreceksiniz. İblis ve sizin nefsiniz yapacak bunu. İnsanlar acaba neden başkalarına şikayet ederler hiç düşündünüz mü? Etrafınızdaki insanlara size olan bir yanlış davranışı aksettirdiğinizi bir düşünün. Neler aksettirirsiniz? hepsinin haklı olduğunu, başkalarının da haklı olduğu, sizin haklı olduğunuz başkalarının haksız olduğu taraflarını, olayların. Maksadınız nedir? Maksadınız karşınızdaki kişiyi sizin haklı olduğunuza inandırmak. Peki doğru mu? Hani adaletli olacaktınız? Eğer üzülmüşseniz hiç unutmayın. Mutlaka arkasında hatalarınız var. Zaten olmasaydı üzülmezdiniz. Başka birinin sizin bir arz oluşturmadığınız, metaldar olmadığınız, içine girmediğiniz herhangi bir konuda size bir şeyler söylemesi aslında sizi hiç üzmemeli. Çünkü öyle bir konuyla hiç alakanız yok. Ama dizayn edilen, size ulaşan sözler mutlaka çevrenizdeki insanlardan gelecek. Dikkat edin ki onlar da sizin gibi nefs taşıyor. Sizin belli davranışlarınızdan size ve onlara negatif sonuçlar ulaştırması söz konusudur. Sizin yaptığınız bir yanlış davranış, başkalarına tesir eden bir davranış, onları üzen bir davranış, her davranış biçiminizden izahına dikkatle bakın. Hangi konuda etrafındaki insanlar acaba sizi suçluyorlar? Bunu araştırmalısınız. Etrafınızdaki insanların hepsi sizin için sizin bir aynanızdır. Siz onlara nasıl davranıyorsanız onlar size aynı şekilde davranacaklardır. Öyleyse onlardan sert muameleler görüyorsanız, sizi üzen davranışlar görüyorsanız, bu sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, üzülmenizin arkasında sizin niyetinizden başka kimse yok. Ötekiler mi? Size o davranışlarda bulunanlar mı? Sadece birer piyon. Önemli olan sizin başkalarına ulaştırdıklarınızla yalın olarak karşılaşmanız. Bu Allah'ın kanunu. Mutlaka hayatınız boyunca böyle olacak. Allah-u Teala sizin üzülmenizi istediği için mi buna müsaade ediyor? Hayır. Evvela size hatalarınızı anlatmak için. Kimse de hangi açıdan bir eleştiri getiriyorsa, sizi tenkit ediyorsa, onun yerine koyarak kendinize bakın. Kendinizi onun yerine koyarak kendinize bakın. Acaba söylediklerinde ne kadar haklı? İyi kitapta ne kadarını kabul ediyorsunuz? Eğer yapabilirsiniz bir kağıda yazın. Sonra olayı daha geniş olarak düşünmeye başlayın. Geçmiş günlere doğru dönün. Nerede neler yaptığınızı düşünün, hatırlayın. Hatırladıkça ilk andaki görüşlerinizin ne kadar kendinize yontuk bir görüş olduğunu tespit edeceksiniz. Öyleyse Allah'ın muradı var. Size sizi tanıtmak, sizi size öğretmek, göstermek, sizi kendinizle yargılamak. Bunu dilerseniz yaparsınız, bütün üzüntülerinden kurtulursunuz. Her olayın arkasında sizin yaptığınızı tespit ettikçe başkalarında hata arayamazsınız. Ama aslında çok kolay bir şey. Falanca bana böyle davrandı, ben bu işe çok üzüldüm demek. İnceleyin ve kendinize karşı adil olun. Bu herkese adil olmanız demektir. Adaletle davrandığınız zaman o zaman isyan etmezsiniz. Doğruları yıkılamış olursunuz. Allah Teala unutmayın sizin mutlu olmanızı istiyor. Başkalarına size kötü davranmaları için Allah Teala müsaade etmeseydi onlar size bu davranışı yapamazlardı. Acaba Allah Teala niye müsaade ediyor sizi üzmek için mi zannediyorsunuz? Hayır. Size sizi tanıtmak için kendinizi tarafsız bir hakim olarak yargıladığınız zaman doğrularla karşılaşacaksınız. Ve etrafınızdaki insanların neden size öyle davrandıklarını tespit edeceksiniz. Sırf kendinize ait olan sebepler dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, unutmayın burada sizin mutluluğunuz için bulunuyoruz. Size mutluluğu öğretmek için, yaşatmak için bulunuyoruz. Bir gün başkalarının davranışları ne kadar haksız, ne kadar gayri adil olursa olsun, ne kadar hırpalayıcı olursa olsun, size onların tesir etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o zaman tasavvuf, o zaman Allah'ın temel kanunları sizin üzerinizde de hükmünü icra etmiş olacak. O noktada daimi zikir sahibisiniz. O noktada nefsinizde afetler yok. O noktada başkalarını artık suçlamıyorsunuz. O noktada başkalarının size olan davranışı neyi ifade ederse etsin, size o davranışı yapan sizin düşmanınız değil. Bir dostunuzun yaptığı, sizi üzmesi artık mümkün olmayan yanlışlar. Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf sizi bildiğim oraya ulaştıracak. Olaylar karşısında tesir almama noktasına. Hadi gelin bakalım Yunus kardeşimiz ne demiş? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim diyor. Ne diyor Yunus kardeşimiz? Sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in özetini istiyorsanız Yunus'ta var. Derviş gönülsüz gerek ne demek? Gönül koymayan adam olmak demek. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demek. Başkalarının her yaptığından hoş görmekte kalmayıp kendine pay çıkarmak demek. Ve bütün açılardan üzülmemek demek. Bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. O zaman o dediğim sokaktan geçtiğinizi düşünün. O güne kadar çiçeklerinin, ağaçlarının, gökyüzünün, ağaçlardaki kuşlarının farkına varamadığınız o sokaktan bahsediyorum. Bir gün ansızın oranın da Allah'ın bütün güzelliklerini taşıdığını göreceksiniz. Renkler gözünüzü alacak. Bir tablo gibi göreceksiniz. Ağaçlarıyla, bahçeleriyle, çiçekleriyle. son sokağı. Tasarruflu olmak, o sokakta yaşamak demek. Her an güzellikleri görebilmek demek. Böyle bir şey için kendinizi eğitmeniz lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başkalarının davranışlarının size batmadığını, sizi incitmediğini, size acı vermediğini görmekte kalmayacaksınız. Onlara belki o seviyeleri gereğince acıyacaksınız. Sadece bir acıma duygusu. Ama kendiniz için bir güzellikle karşı karşıyasınız. Kim sizi tenkit ediyorsa, aslında sizi daha güzele ulaştırmak için bu sadece bir vesiledir. Allah'ın nasip kıldığı bir vesile. Olaylar şeytanın gözlükleriyle ayrı, Allah'ın gözlükleriyle ayrı görünür ve değerleme ölçüleri ona göre farklı olur. Hangi olayda olursa olsun, şeytan sizin hiçbir hatanızı size göstermemek için bütün gücünü kullanır. Ve başkalarının hata olmayan davranışlarını bile hataymış gibi size göstermeye çalışır. Her arkadaşlarınızı şikayet ettiğiniz başka bir arkadaşınız aslında sizin şeytanın tuzağına bir defa daha düşmüş olduğunuzu gösterir sadece. Her dedikodunuz duyarsa başkalarının üzülebileceği hüviyetinde başkalarını çekiştirdiğiniz her sözünüz sadece şeytanın size söylediği ve sizi bir zavallı olarak kullandığı olaylar dizisini teşkil eder. Siz dedikodu yaptığınız sürece başkalarını çekiştirecek hüviyette konuşmalar yaptığınız sürece, yani bu konuşmaları hakkında o konuşmayı yaptığınız kişi duyduğu zaman üzüleceği bir vaka olan bütün konuşmalarınızda çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Müracaat verdiğiniz arkadaşlarınız değil, müracaat verdiğiniz yukarısı Allah-u Teala. Bakın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya bir konuyu dilediğiniz gibi şikayet edebilirsiniz. Kendi görüş açınız ne olursa olsun, başkasını ne kadar suçlarsanız suçlayın, Allah-u Teala böyle bir suçlamada bulunuyorsunuz diye size derece kaybettirmez. Sizi sevmemezlik de etmez. Ve en güzeli yaptığınız için Allah-u Teala memnundur. Niçin en güzel? Bir, sizi üzen bir olayı başkasına gidip anlatıp ondan size inanmasını dilemiyorsunuz. Kendinize ait olan hataları göstermeden sırf başkalarının hatalı olarak anlattığınız şeylerin onun da sizden taraf olmasını sağlamaya yönelik olduğunu unutmayın. İki defa haksızlık ediyorsunuz. Hem doğruları örterek hem de başka birini yanlışların tarafında bulunmak üzere teşhis ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir doğrusu var ve yanlışlar da var. Ne zaman hangi olay karşısında üzülmüşseniz, bilin ki yanlış doğrunun yerini almıştır. Bilin ki şeytan güzellikleri ortadan kaldırmayı başarmıştır. Öyleyse neden? Neden şeytana bu yetkiyi verelim ki? Şeytan neden bizi avucunun içine altında kendi istikametini kullansın? Neden başka insanlarla düşman olalım iblis yüzünden? Neden başka insanları kendimize düşman edelim iblis yüzünden? Bunların her biri iblisin ekmeğine yağ sürmektir. Onu memnun etmektir. Ne ister iblis? Değil. Herkesin birbirine düşman olmasını ister. Arkasına ne yatar? İki akıl hedefi yatar. İnsanları üzmek. Ne kadar huzursuz olursanız o kadar memnun olur. Ne kadar birbirinize düşman olursanız o kadar memnun olur. Düşmanlık neyi sağlayacaktır? İnsanların birbirine kötülük yapmasını. Her düşmanlık karşı tarafında düşmanlığını, her karşı tarafına yapılan kötülük karşı tarafında kötülüğünü yerleştirecektir. İşte böyle bir düzende herkes birbirinin düşmanı olduğu gün iblis bayram yapar. Allah ise ne ister? Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamamızı ister. Hepinizin birbirine dost olmasını ister. Onlar olmuşlar mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Ali İmran 103. Ey sahabe, siz önceden birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi tehlif etti de artık birbirinizin can dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, hani bizler sahabe gibi olmayacaktık? Hani onlar nasıl davranmışlarsa öyle davranmayı kendimize usul iddia edecektik. Hani onlar gibi Kur'an'ın bütününe tabi olacaktık. Yola çıkmak, yolun sonuna varmak demek değildir. Elbette yolun sonuna varana kadar çok şeylerle imtihan edileceksiniz. Bu insanlar bundan asırlarca önce onlara güç gelmedi. Her bir insanı başarıyla verdiler, savaşlar dahil. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bizler bir taraftayız. Siz, biz ve Allah. Karşımızda sadece iblis var ve şimdi sualine cevap verin. Üzgün müsünüz? Üzgünseniz üçe karşı bir olmasına rağmen o galip. Düşünün. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. İblis sizden ne istiyor? Mutsuz olmanızı istiyor. Siz ne durumdasınız? Mutsuz. Kim kazanmış savaşı? Öyleyse Allah'ı ve onun Kur'an-ı Kerim boyunca size hedef gösterdiklerini hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin mutluluğunuz için buradayız. Öyleyse sorun bakalım kendi kendinize neden mutlu değilsiniz? Tasavvuf size bugüne kadar ondan beklediğiniz şeyleri verebilseydi siz de şimdi mutluların arasında olacaksınız. Allah'ın etrafınızı vücuda getirdiği her şeyin sizi daha güzele ulaştırmak için merdivenin bir basamağı olduğunu o zaman fark edeceksiniz. Bugüne kadar neler öğrendinizse hep bugünün için öğrendiniz. Bugün öğrendiğinizi de eskilere katın, yarınınız için. Öyleyse mutluluktan mutluluğa doğru bir gidişi Allah Teala size hedef gösteriyor. Bir çocuk sadece nefsinin afetleriyle hareket eder. Son derece doğal bir şey. Çünkü o nefs tezkiyesi terbiyesine de bir şey bilmez. Küçük olduğu an itibaren nefsini eklerse onun arkasından ağlamaya, bağırmaya başlar. İlle o istediği şeyi, nefsin istediği şeyi yaptıracak anne babasına, abilerine, ablalarına. Allah Teala ise size nefsinizi değil, ruhunuzu dinlemenizi emrediyor. Nefsinizde sadece afetler var. İşte nefsinizin afetleri, işte ruhunuzun hasletleri. Birinci grup sizi sadece mutsuz kılar, ikinci grupta sadece mutlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın sizden ne istediğine dikkatle bakın. Bizim sizden ne istediğimize dikkatle bakın. Sadece mutluluğunuz için varız. Sizin mutluluğunuz için Allah Teala size her şeyi vermeye hazır. Ama bunun kanununu koymuş. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün mükafatları liyakata paralel bir şekilde size verilir. Liyakatinize paralel bir şekilde size verilir. Liyakatiniz ise neye bağlıdır? İhtiyacınıza, Allah yolunda hizmet etme konusundaki o derin talebinize. Alelade bir insanın Allah yolunda yaptığını yapacaksanız ihtiyaç sahibi değilsiniz. Normal bir talep sahibisiniz siz. Ne zaman alelade insanın ötesinde bir hizmet anlayışının, bir hizmet aşkının, bir hizmet standartının içine girerseniz o zaman iştiyat sahibisiniz. O noktadan itibaren Allah'ın sizi iştiyat sahibi görmesi üzerine iştiyatınızı arttıracağı kesindir. Arttıkça daha çok hizmet vereceksiniz. Daha çok iştiyatınız artacak. İştiyatınızın artması liyakatınızı arttırır. Liyakat ve iştiyat birbirine paralel bir merdivenler dizisidir. Artan iştiyakiniz, artan liyakatinizi oluşturur. Liyakatiniz de o liyakatinize eşit seviyede mükafatı size Allah'ın teslim etmesini ifade eder. İşte o mükafatın bir cephesi mutlak olarak mutluluktur. Allah yolunda ne yapmışsanız onun huzurunu yaşatır Allah Teala size. Öyleyse birbirinizle olan davranışlarınızda neden kendinizi Allah'ın istediği teraziye oturtmuyorsunuz? Neden hep başkalarını hatalı görüyorsunuz? Davranış biçimlerinizi sadece başkalarının hatasına göre dizayn ediyorsunuz. Söylediklerimi bir düşünün bakalım. Başkalarının size karşı olan davranışlarında acaba sizin ne kadar rolünüz var? Üzülmeniz neyi ifade ediyor? Size karşı bir davranış kişinin haksız, adaletsiz, hırpalayıcı, sizi rencide edici olduğu kanaatine. Acaba hangi ölçüde doğruyu yakalamış durumdasınız? Bu davranış biçimine ya siz sebep olursanız, daha belki davranış biçimlerinizle, o davranış biçimlerinizin bir muhasalatıysa bu, bir toplamıysa, sizi bu açıdan sonuca ulaştıran odur Allah-u Teala'nın adaleti. Eğer yeterli boyutta zikir yapmıyorsunuz, dünyada birçok problemlerle karşı karşıyaysanız, her birisi size ayrı bir cepheden biliyorsa, neden Allah'a sığınmıyorsunuz? Allah'a neden içinizi açmıyorsunuz? Her gece, her an sizi dinlemeye hazırdır. Başka insanlar problemlerinize çözüm getiremezler. Ama onun yaratığı olan insan çözüm getiremez. Ama o çözümü getirebilecek gücün sahibidir. O Allah'tır. Başka insanları hangi şekilde zemederseniz edin, başka insanlar hakkında ne kadar kötü konuşursanız konuşun, serbestsiniz. Allah-u Teala'ya söylediğiniz bu sözlerin hiçbirisi sizin amel defterinize negatif bir işaret koymaz. Her şeyi söylemekte serbestsiniz. Allah hiç kusurunuza bakmaz. Yaptığınız şey bir dedikodu da değildir, bir iftira da değildir. Velev ki yanlış söylediniz, velev ki bir insanın yapmadığı bir şeyi yapmış gibi söylediniz Allah-u Teala'ya. Hiçbir negatif puana sahip olmazsınız. Yetmez. Ondan çözüm istediğiniz zaman çözümü size mutlaka getirecektir. Ve sizi terbiye ederek. Sizi güzelliklerin sahibi kılacak olan yegane yol sizin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmenizdir. Bu ise sizin terbiyenizdir. Nefs terbiyeniz. Allah-u Teala tarafından düzen edilir, şekillendirilir ve sizi mutlaka o şekilde götürür. Öyleyse siz düşünün, bir gamlı, hüzünlü, her an huzursuzluktan oluşan bir dünyada yaşıyorsunuz. Bir de bütün bu meseleleri bitirmişsiniz. Etrafınızdaki o insanların, size olan davranışlarının negatif veya pozitif olması, başkalarının üstüyle konuşuyorum, sizi hiç etkilemiyor. Siz Allah yolunda kendisine düşeni yapan ve bunun huzuru içinde olan bir insan hüviyetinde oluyorsunuz. Her zaman mutlu. Başkaları yanlış davranışlarda bulunabilirler. Huzurluklarını zaman üzülmeyen bir insan. Huzursuz olmayan bir insan. Allah-u Teala'nın dizaynında sevgili kardeşlerim, hepiniz için sadece Allah'ın hepinizden mutlu olmanızı istemesi söz konusu. O sadece sizi mutlu görmek ve mutlu kılmak ister. Bunun için size bütün vasıtaları teslim etmeye hazırdır. Ama küçücük bir kayıtla liyakatiniz. Öyleyse nereye ulaşmak istiyorsanız onun liyakatine sahip olmak mecbur etmesiniz. Sıfırdan başlayan bir rezon yavaş yavaş böyle yukarı doğru çıkar birbirine bağlantılı olarak devamlı ihtiyacınızı liyakatinizi arttırmalısınız. Sadece hizmet konusunda değil, başkalarıyla olan ilişkilerinizde de. Allah-u Teala'nın elinde her şeyin en güzel olabileceği bir noktaya bir gün mutlaka ulaşacaksınız. Eğer vazgeçmezseniz, ipi sıkı tutarsanız, bundan 14 yıl evvel sahabe ulaşmışsa, basından da beri Allah'ın evliyaları şu dünya üzerinde hiç eksik olmamışsa, bugün de sizler varsınız, o zaman evliya olmaya layık bir hayatı yaşamayı kendinize şiar etmeyecek misiniz? Hedef göstermeyecek misiniz? Hedef almayacak mısınız? Onun yolunda sevgili kardeşlerim, onun yolunda hissetmeye çalışın kendinizi. Olayların arkasındaki sizi üzebilen veya sizi sevindirebilen iki ayrı sonuçtan hep sevindirecek olanları tercih edin. Olaylara şeytanın gözlükleriyle bakmayın. Şeytan ne ister sizden? Başkasını, size karşı hangi davranışta bulunursa bulunsun, bir noktada mutlaka suçlamanızı ister. O kişi ne kadar üstüne sahip olursa olsun, iblis mutlaka onun bir kurt noktasını bulacak, son derecedeki bir mahluk, ve size onu yutturmaya çalışacaklar. Sadece bir tek gayesi var. O kişiyle aranızı açmak. Ve bu oyuna geldiğiniz an beraber değilsiniz. O kızdığınız kişiyle onun karşısındasınız. İblis herkesin davranışlarının veya sözlerinin belki küçücük bir parçası olarak size sadece bir tek intiba vermeye çalışır. Muhatabınızın, konuştuğunuz kişinin, davranış biçimlerine muhatap olduğunuz kişinin sizin karşınızda olması, yanınızda değil. Yanınızdaysa bile onu sizin karşınızda göstermeye çalışmak onun hem hedefidir hem de becerisidir. Bunu şeytani bir zekayla başarır. Birçok olayları siz bir muhatabınızla yaşadıktan sonra, hasarlı neticeler aldıktan sonra, yani onun sözleriyle yaralandıktan sonra gitseniz onunla yeniden konuşsanız sükunetle, onun size yaptığı şeyin, sizin evvelki ölçülerinizde hakaret olarak kabul ettiğiniz şeylerin bir hakaret olmadığı inancına ulaşarak, sizi üzebilecek bir şeyler olmadığına ulaşarak giderseniz eğer, hangi olayların sizi nereye götürdüğünü ona anlatırsanız eğer, o zaman sizi can kulağıyla dinleyecektir. Ve sizinle beraber çözüm aramaya başlayacaktır galip bir ihtimalle. Sevgili kardeşlerim, ne diyoruz Allah-u Teala? Siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin. Seyyiate karşı hasenatla mukabele edin. Ancak o zaman düşmanınız olan kişi size dost olur diyor Allah-u Teala. Nitekim sahabe birbirine düşmanlarken birbirine dost olmuşlar. Yani hayallerden bahsetmiyoruz. Yaşanmış olaylardan bahsediyoruz. Her devirde sahabeler vardır. Bugün de var. İşte o sahabelerin yerinde sizlerin olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden aynı gözlüklerle bakamıyoruz olaylara? Siz insanların davranışlarını hepsini yaralayan, zedeleyen, size hakaret eden sonuçları arıyorsunuz. Ve bunları bulmakta çok mahir olduğunuz da kesin. O zaman üzüntüyü kendinize eş ediyorsunuz. Allah'ın istediği ise mutluluğu kendinize eş etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, kendinize zulmediyorsunuz. Olayların değerlendirilmesini her yanlış yaptığınızda arkasından sadece huzursuzluk duyarsınız. Başka birisi tarafından kötü bir muameleye muhatap olduğunuzu, haksız bir davranışla karşı karşıya olduğunuzu düşünürsünüz. Bundan vazgeçmezsiniz. Hani bana bir söz vermiştiniz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında onların haksızlıklarını değil, o sözleri size söylemelerindeki haklı sebepleri arayacaktınız. Hani bana bir söz vermiştiniz. Siz başkalarına davranırken, başkalarına karşı olan davranışlarınızda haklı olduğunuzu aramayacaksınız. Neden haksız olduğunuzu arayacaksınız. Sadece bu iki faktörü gerçekleştirebildiğiniz anda her şey tamamlanmıştır. Başkaları size huzursuzluk veremezler. Sevgili kardeşlerim, çok çabuk kederleniyorsunuz. Olayların tesiri altına çabucak giriyorsunuz. Ve iblis o girdiği yerden sizin içinizi kemiriyor. Ve sizi hep sonsuz üzüntülerin, hüzünlerin sahibi kılıyor. Peki bu kendinize işkence etmek değil mi? Kendinize zulmetmek değil mi? Neden öyle yapıyorsunuz? Hani bize verdiğiniz sözler vardı? Hani Allah'a verdiğiniz sözler vardı? Sahabe gibi mutlu olmayı yaşayacaktınız. Biz de size bunun anahtarlarını verecektik. O anahtarlarla o kapıları açıp, mutluluk kapıları açıp, kapılarını açıp oradan içeri girmiyorsunuz. O anahtarlarla mutsuzluk kapılarını açıyorsunuz sadece. Allah Teala size nasıl mutlu olacağınızın bütün formüllerini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Biz de devamlı anlatıyoruz. Ya sizin huzursuzdan davranışlar başkalarının davranışları oluyor hep. Oysa ki kendi davranışlarından huzursuz, kendi davranışlarınızdan huzursuzluk duymalı ve o davranışlarınızdan duyduğunuz huzursuzluğu sıfırlayabilmelisiniz. Siz ne zaman başkalarına karşı yaptığınız bütün davranışlarınızdan sadece mutluluk ve huzur sonucuna ulaşabilirseniz, bütün davranışlarınızın arkasından, başka insanlara yaptığınız bütün davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşarsanız, bunu hissederseniz, o zaman başkalarının size yapabilecekleri hiçbir şey kopulmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, sizi mutlu edemezler. Siz kendi davranışınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşayabiliyorsanız her zaman, bunun manası sizin bütün davranışlarınız Allah'ın emrettiği istikametidir. O zaman başkalarından da aynı hüviyette davranışlar göreceksiniz. Ne eserseniz onu biçersiniz. Allah'ın yolunda vermek her zaman mukaddestir. Hiçbir seviyede almakla eşit değildir. İşte sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmak varken neden kendinizi bu dünyayı zehir edersiniz? İşte burasını hiç anlayamıyorum. Bunca yıldır söylediklerimiz size bu kadar az mı tesir ediyor? Görüyorsunuz ki

bir düşünün. Bu mutluluklar hepimiz için sevgili öğrenciler, izleyenler, bilinmeyenler ve Allah-u Teala bizim sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve biz Allah'ı onun yakınlarını bir tarafa bırakıyoruz ve iblisi bizi idare etmesi için vekil tayin ediyoruz. Ne oluyor o zaman? Başkalarının bütün yaptıkları bize batıyor. Çünkü iblis bütün davranışlarda sadece bizim üzülmemiz lazım gelenleri devamlı olarak bize hatırlatır ve sevinmemiz lazım gelenleri hemen unutturmaya çalışır. Bu kainattaki en büyük düşmanımız iblis. Öyleyse böyle bir düzende hepiniz bir ana görevle görevlisiniz. Bu görev mutlu olmaya çalışmaktır. Mutlu olmaya çalışmak doğruları yapmakla gerçekleşir. Allah'ın doğrularını gerçekleştirdiğiniz sürece mutlusunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onun sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizin hiçbir şeyinize ihtiyacı yok. Öyleyse neden yaşamıyorsunuz mutluluğu? Ne yapmamız lazım? Bütün düşmanlıkları, kinleri, bize olan yanlış davranışları, hepsini unutmamız lazım. Devre dışı bırakmamız lazım. Bize silahlar yerine, uzatılan silahlarla bize yapılan düşmanlık yerine biz onlara dost elimizi uzatmalıyız. Kim, hangi silahla bize saldırırsa saldırsın, söz silahlarından bahsediyorum, karşılığında bizden hiçbir zaman bir silahın mukabelesini görmemelidir. Bizden daima dostluk görmelidir. Her zaman mutluluğunuzun anahtarının başkalarıyla en iyi davranışlar içinde bulunmak olduğunu hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmasını istiyor. Ancak böyle hedefinize ulaşabilirsiniz. Herkese en güzel davranışlarla davranmak, başkaları yanlış davranışlarda bize karşı haksız olarak düşündüğümüz kötü davranışlarda bulunsalar da biz dost olmalıyız. Eğer onlar bu size anlattıklarımı tasbih edilmişlerdi, öyle davranmayacaklardı. Öyleyse hepinize hitap ediyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birbirinize karşı dost olun. Sevgi dolu olun. Sözlerinizle birbirinizi kırmayın. Allah'ın ilkesinde yaşamak için çalışın ve mutlu olun. Bütün mutsuzlukları bir kenara bırakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğe, el ele, gönül gönüle, dostluk şarkıları söyleyerek ulaşalım. Dostluk, beraberlik, Allah yolunda birlik. Allah selamın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması

diliyle, dualarıyla, sözlerimizi inşallah burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Padre.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizleri beraber kıldı bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın temel dizaynı. Ulaşmanızı istediği yegane şey o. Allah-u Teala'nın bütün insanları yaratmasının arkasında bir tek dilek var. O dileğe dayalı yaratmış bütün insanları. Kainatta en çok sevdiği mahluklar olan insanların mutlu olmasını istiyor. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerin mutlu olmasını istiyor. Akıl vermiş insanlara. Doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyetini vermiş. Mutlu olalım diye yaratmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Ama bir varlık var ki iblis, o mutlu olmanızı istemiyor. Ay, dünyadaki insanların büyük kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Mutsuzluğun arkasında ne var? İnsanların bilinçsizliği var. Mutsuzluğa karşı mücadele edecek bilgileri noksan. Evvela Allah'ın yanlış değerlendirilmesi var. Allah kanunlarını koyar ve kişiye verdiği özel idareyi, cüz'i iradeyi, kişisel iradeyi dokunulmaz olarak değerlendirir. Cüz'i irade ne isterse, nasıl isterse yapmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Ama yapacaklarının karşılığı da kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevada Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği bir defa bütün insanların mutlaka cennete girmesi. Saniyen, bütün insanların şu dünya hayatında da mutlu olması. Ve kanunları koymuş. Diyor ki, benim cennetime mi girmek istiyorsunuz? Hepinizi cennetime almak için hazırım. Ama bir şartım var. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz benim cehennemimden kurtulamazsınız. İşte siz insan kullarıma bildiriyorum ki kim bana ulaşmayı dilerse onlar mutlaka benim cennetime girerler
Çünkü onları o dilekleri istikametinde ben teçhiz edeceğim. Ben onları yönlendireceğim ve kendime ulaştıracağım. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi bilsin ki Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Altını çizerek söylüyorum. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun için de bir tek dileği yeterli görüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek gibi son derece basit ve kolay bir dizaynla Allah-u Teala şu dünyada insan olarak yarattığı şu 7 milyar civarındaki bütün varlıkları, insanları cennetine almaya hazır. Hepsini cennetine koymaya hazır. Ama seçme hakkını da kanunlarını bildirerek insana bırakıyor. Herkes kendisinden mesul. İnsanlar bu bapta eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dünya saadetinin de %50'den fazlası gene mutlak olarak garanti ediliyor. Bir tek dileğin karşılığında üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı garantide. Peki insanlığın düşmanı olan iblis ne yapacak? İnsanları bu bilgiden ayıracak. Bilgiyi yok edecek. İnsanların o bilgiden haberdar olmaması için gayret edecek. Peki insan hayatı milyar yıllara dayalı. Sevgili kardeşlerim, bu süreç içerisinde Allah'ın bu kanunu hiç değişmedi. Ezeli kanun. İnsanları cennetine almaya hazır, bütün mukaddes kitaplara bu kanunu koymuş Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacak, dünya saadetinin yarısından fazlasını verecek. İblis başlangıçta kitapların kendisini yok etmeyi başarmış. Tevrat'ı da değiştirmiş, İncil'i de değiştirmiş. Eski ahitte, yeni ahitte değişiklikler geçirmiş. Zaten 4 ayrı İncil'in var olması bu konunun kesin işaretidir. Değişiklik olduğu kesin. Bir kitap 4 tane ayrı kitap haline gelmiş. Birbirinden ayrıcalıkları çok. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Şeytan uyumuyor. Bizleri uyutuyor.
Allah'ın kurtuluş reçetesini yok etmek için Tevrat'ı da İncil'i de değiştirmeyi başarmış. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesine müsaade etmiyor. Diyor ki bu kitabı, bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Biz onun muhafızıyız. Yani şeytana diyor ki Allah Teala bu ifadesiyle bu kitabı değiştirmene müsaade etmiyorum diyor. Ve İblis 14 asırdır Kur'an-ı Kerim'in hiçbir noktasını değiştirememiş. Sizlere söylediğimiz her şey Kur'an-ı Kerim asıllı. Kur'an-ı Kerim asıllı olan bu söylediklerimizi İblis değiştirememiş. Şimdi düşünelim akılcı bir yolla. Eğer değiştiremezse ne yapacak? Ne yapması lazım? Değiştirmek imkanı yok. Bir şey kalıyor geriye. Unutturmak. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu sefil mahluk 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in kurtuluşa müteallik hususlarını, ayetlerini gözlerden nihan etmiş. İnsanlara unutturmayı başarmış. Din öğretimini asırlarca insanlara yazdırdığı kitaplarla Kur'an asıllı olmaktan çıkarmış. Öylesine çıkarmış ki kurtuluşu, felahı, cennet saadetini ve dünya saadetini vücuda getirebilecek olan bütün standartlar bugünün din öğretisinde, mukaddes kitaba sahip olan üç dinde de, İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de artık tamamen devre dışı kalmış. İslam'ın 5 şartına endekslenmiş. Ne yapmış İblis? Vasıtalarla hedefleri değiştirmiş. Vasıtaları hedef haline getirmiş.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlık tarihi boyunca birden fazla din hiç olmamış. Sadece bir tek din oluşmuş. Bu dinin Arapça adı İslam, Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in lisanında da Hanif. İslam da, Hristiyanlık da, Yahudilik de, sevgili kardeşlerim, aynı esasları muhtevidir başlangıçta. Üç peygamber de, üç nebi de aynı şeyleri yaşadılar ve kendileriyle beraber olan, kendilerine tabi olanlara yaşattılar. İşte Allah-u Teala'nın dini hiçbir değişiklik göstermemiş olan ana çizgilerinde hiçbir değişiklik yapmadığı Allah'ın tek dini, bütün kainatta insanlık tarihi boyunca mevcut olan Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber, hep aynı din söz konusu, tek bir din. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etme dini. İşte bu teslim müessesesi hepimiz için bir bütünü oluşturur. İslam, kainatın tek dini, yedi tane safhadan oluşur. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, tabiiyet. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılarak ilk teslimin, ruhun tesliminin gerçekleştirilmesi. Buraya kadar olanlar Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu iş teslimi mutlaka gerçekleştireceğini, 28 basamaklık bir skalanın 21. basamağına, hatta 22. basamağına Allah-u Teala o kişiyi mutlaka çıkaracağını garanti ediyor. Dördüncü safa, fizik vücudumuzun, şu vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Beşinci safa, nefsimizin Allah'a teslim edilmesi. Hani rüyaları gördüğümüz, rüyayı yaşadığımız vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Altıncısı, irşada ulaşmak. Ve yedincisi, irademizin Allah'a teslimi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hangi muhtevadan bahsediyoruz? İnsanların kurtuluş reçetesini ihtiva eden Allah'ın öğretisinden bahsediyoruz. Yedi tane safha ve dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Din bundan ibarettir. Bu ise sonsuz bir mutluluktur. Evvela dünya hayatıyla cennet hayatını bir mukayese edelim. Dünya hayatında çok yaşayın, 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama zamanımızda söz konusu değil, ama
200 sene yaşadığınızı düşünün. 200 sene yaşayacaksınız. Ama cennet sonsuz bir hayat. Düşünün ki o sonsuz hayatı şu dünyadaki yaşantınızla kazanacaksınız. Ve kazanmanız işten değil. Sadece bir dilek sizi cennetlerin üçüncü katına mutlak ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. Üçüncü cennete ulaşmak imkanı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, cennet söz konusu sizin için. Allah'ın cenneti. Ve Allah-u Teala elini uzatıyor. İşte diyor, bu benim cennetim. Alın diyor bunu. Onu sadece isteyin diyor, yeter. Kim cennete girmek isterse cennete girebilir. Ama söylemesi lazım gelen şey, kalbindeki dilek, ben cennete girmek istiyorum ve bunun için, bunu gerçekleştirmek için ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz yeterli sevgili kardeşlerim. Böyle bir talebi, ben sana ulaşmayı diliyorum talebini iç dünyanızda hissetmeniz, gerçek anlamda bunu dilemeniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah yeterli görüyor. Bir dileğiniz sizi, ruhunuzu Allah'a teslim edebilecek bir noktaya mutlaka ulaştırır. Onun için Allah-u Teala diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, geleceğiniz müemmen. Yani Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmış. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an Allah-u Teala iç dünyanızdaki bu talebi, kalbinizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Bu sizin Allah'ın cennetine girmenizi garanti altına alır. Öyleyse cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey, herkesin bir tek dilekle ulaşabileceği bir husus. Dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, hangi dinden olduklarını zannederlerse zannetsinler, sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine mutlaka ulaşırlar. Bu Allah'ın garantisi altında, teminatı altında. Öyleyse Allah-u Teala bizleri çok sevmiyor mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bizleri çok sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği bundan belli değil mi? Bir tek dileğimizle, niyetimizle, ruhumuzu Allah'a ulaştırma niyetimizle Allah-u Teala bizi cennetine alıyor, hesapsız rızıklandıracak sonsuz bir hayat boyunca. Ayrıca bu dünya saadetinin de yarısından fazlasını garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala bizi sevmiyor mu? Ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece mutlu olmamız için o bizler için yarattığı cennetimize
ulaşmamız için bizleri de yaratmış. Bu konunun cennet faslı. Cennete ulaşmak inanılmayacak kadar kolay bir olaydır. Neden inanılmayacak kadar diyoruz? Çünkü iblis bütün insanların iç ve dış alemlerinde cennet tablosunu kapkaranlık bir hale getirmeyi başarmış. Yani ne demek istiyoruz? Bir takım insanlar diyorlar ki cennet mi? Allah Teala sahabenin bile 10 tanesine cenneti vaat etmiş. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Beni mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Hiç mi hiç böyle bir şey gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki, evvela bu fikrin sahiplerine bir cevap vermemiz lazım Kur'an'dan. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha ermiştir. Kimdir sahabe? Hayır. Bizim sevgili din adamlarımızın söylediği gibi hayattayken Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni görenler değildir. O görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. İki ayet bunu kesinleştiriyor. Biri Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, benim ve bana tabi olanların, kimler diyor kimler? Bana tabi olanlar. De ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla, kalp gözümüzün görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse sahabe Allah'ı görmüşler ve Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesi bütün sahabenin irşat makamına sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü Fussilet Suresi'nin 33, 34 ve 35. ayetlerinde Allah Teala mürşit tarifini verirken, ki sahabe de bu kategorinin içinde hepsi sahabe adını verdiklerimiz. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de, yani ruhumu da ve çimi de nefsimi de irademi de Allah'a teslim ettim deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki hiç seyyiatle hasenat, kaybettiğiniz derecelerle kazandığınız dereceleri vücuda getirecek ameller aynı olur mu? Onlar ki seyyiati hasenatla önlerler. Bu yetki az insana verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahibidirler buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte cennet saadetinin de dünya saadetinin de bütününü alanlar onlar, sahabe hepsi. Münafıklar değil. Görenlerden tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. İşte netice ne? Dünya saadetinin bütününe ermişler. Sonsuz bir
mutlulukla yaşamışlar. İradelerini Allah teslim ettikten sonra bütün sahabe. Dünya saadetinin tümüne, cennet saadetinin en üstününe, adın cennetlerine ehil olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse en asgari standartlarda, en alt seviyede bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlak olarak üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah Teala bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse işte mutluluktan bahsediyoruz. Kim mutlu olmak istiyorsa işte meydan onun. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Süre mi? 3 ay, 4 ay, 5 ay, çok çok 6 ay. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kadarcık bir süre içerisinde üçüncü kat cennetin sahibi olmak herkes için geçerli. Öyleyse mutlu olmak için ve Allah'a çok hamd etmek için çok sağlam sebepler yok mu sevgili kardeşlerim? Peki bunların hepsini insanlar nasıl unutmuşlar? İşte burada bütün dehasıyla şeytan giriyor devreye. Herkesle meşgul olan ama herkesle meşgul olan şeytanlar söz konusu. Bunların en üst seviyesinde olanı iblistir. Kıyamete kadar dünya hayatını yaşayacak olan iblis. İnsanlığın en büyük düşmanıdır. İşte bu mahluk Kur'an'da bu söylediklerimin hepsi var olmasına rağmen insanlara Allah'ın bütün bu garantilerini unutturabilmeyi başarmış. İnsanları Kur'an-ı Kerim'den koparmayı başarmış. Kur'an-ı Kerim'in hedef emirlerini, yani 4 tane teslimi yok etmiş, o teslimlere ulaşmak için kullanılacak olan vasıtaların, o da en önemlisini devre dışı bırakarak, zikri devre dışına bırakarak 5 tanesini hedef olarak insanlara kabul ettirmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki bunların hepsi vasıtalardır ve bu vasıtalar noksandır. Bu 5 tane vasıtadan hepsinin toplamından daha önemli olan başka bir vasıta var. Zikir. Kur'an okumaktan da, namaz kılmaktan da daha büyük olan bir ibadet türü, bir vasıta. İbadetler sizi Allah'a teslim edecek olan vasıtalardır.
hedefiniz vasıtaları kullanmak suretiyle kullanmak mecburiyetindesiniz. Hedefe yürümek ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. Öyleyse unutturmayı başarmış mı? Yahudilerde de, Hristiyanlarda da, İslam'da da durum aynı olmuş. Geri kalan din olduğu düşünülen ne kadar din varsa hepsinde aynı şey olmuş. Asıllar iblis tarafından tamamen yok edilmiş. Yazılı metinlerde asılların bu üç ana dinin dışındaki, mukaddes kitaba sahip olan üç ana dinin dışındaki din zannedilen bu üç ana konu da din zannediliyor ama aslında hepsi bir tek din. Ayrı ayrı dinler hiç olmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir müessese ki Allah-u Teala tarafından insan olarak yaratılmanız, mutlu olmanızın delili olarak kabul edilmiş. Bana ulaşmayı dile, ben seni üçüncü kat cennetime ulaştırayım. İşte karşılıklı ahitleşme bu. 3-4 aylık bir süre içerisinde mutlak bir cennet saadeti, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarıdan fazlası. Peki biz size neyi öğütlüyoruz sevgili kardeşlerim? Hayır diyoruz, orada kalmayın. Hem daha üst kat cennetlerin sahibi olmak için gerekli yeteneğin sahibisiniz, hem de dünya saadetinin yarısının değil, tamamının sahibi olmak üzere yaratıldınız. Öyleyse yaratılma gayenize uygun hareket edin. Yani zikrinizi arttırın. 33 bin zikirde kalmayın. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edin. Nefsinizi de Allah'a teslim edin. İradenizi de Allah'a teslim edin. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri de siz olacaksınız. O gün geldiği zaman kendinizi tamamen başkalarına adamış olacaksınız. Mutluluğun başkalarına adamakla ne kadar yakından ilişkisi olduğunu yakalayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, başkalarına ulaştırdığınız her mutluluk onlardan katlanarak size geri döner. Daha başkalarına mutluluk vermek üzere düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size mutluluk, Allah Teala sizleri mutluluk üçgeninin içine alır. Bir kenarında Allah, bir kenarında ruhunuzun hasletleri. Üçüncüsü de Allah'tan bahsederken başkalarını mutlu etmek için düşünürken vücuda getirdiğiniz hayrın içinde mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Mutluluk iç aleminizde hissettiğiniz bir kesintisiz sulh ve sükun halidir. Yetmez. İç aleminizde nefsinizle ruhunuz arasındaki sulh ve sükunu sağladığınız zaman dış aleminizde de
kesintisiz bir sulh ve sükun haline ulaşırsınız. Başka insanlarla bir sulh ve sükun dizaynına girersiniz. Aranızdaki kavga sizin cephenizden bitmiştir. Siz kimseye artık düşman değilsiniz. Böylece sizin cephenizden dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşur. Sonra Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü cephe, hem emirler cephesinden hem de nehiler yani yasaklar cephesinden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz için Allah ile olan ilişkilerinizde de her iki cepheden de emirler cephesinden de yasaklar cephesinden de tam bir sulh ve sükun hali oluşur. İşte mutluluk budur. Birinci özelliği kesintisiz oluşudur. İkinci özelliği mutlak bir sulh ve sükun hali oluşudur. Üçüncü özelliği iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de onun tahakkuk etmesi halidir. Öyleyse nihai nokta bu mu? Evet. Nasıl ulaşılır? Daimi zikirle ulaşılır. Zikir adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim sana kitaptan vahyettiğimizi onlara oku, anlat, tilavet et. Tilavet etmek Kur'an-ı Kerim'e göre bir zikirdir. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Ve namaz kıl. Kur'an-ı Kerim'e göre namaz da bir zikirdir. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor Allah Teala. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük bir zikirdir. Yani en büyük zikirdir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İblis insanlara İslam'ın 5 şartını insanları kurtuluşa ulaştırarak bir reçete olarak takdim ederken özellikle asıl önemlisini zikri devre dışı bırakıyor. Neden? Çünkü şeytan sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Dünya hayatını mutsuz ve huzursuz bir insan olarak yaşamanızı ve cennete asla girememinizi, mutlaka cehenneme girmenizi ister Allah-u Teala. Öyleyse affedersiniz, bunu isteyen şeytan. Mutlaka cehenneme girmenizi, dünya hayatınızda mutlaka mutsuz olmanızı. Allah-u Teala da hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşamanızı hem de sonsuza kadar cennette, cennetin en üst katında yaşamanızı ister. Siz mutlu olmayı istersiniz, Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Ama insanların çoğu mutsuz. Allah'ın ilminden haberdar olmadıkları için. Onun için bu kadar çırpınıyoruz sevgili kardeşlerim. Mutluluk varken, Allah'ın koyduğu temel kanunlar varken, insanların unuttuğu bu hususları Kur'an asıllarıyla onları anlatıp onları mutluluğa ulaştırmak, işte bu hidayet. Ve biz hidayetle vazifeliyiz. Ruhun hidayeti, veçin hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti, hepsinin de Allah'a teslim olmasıdır. Ve onun için Allah-u Teala bizi rehber ittihaz etti. Onun için varız. Hayatımızı insanların mutluluğuna adamışız. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğa dikkatle bakın. Hepiniz için Allah-u Teala hazırlamış. Öyleyse hadi gelin. Mutsuz bir insanla mutlu bir insanın mukayesesini yapalım. Dünya hayatındaki mutluluktan bahsediyoruz. İç dünyanızda mutsuzluk. Nefsiniz %100 afetlerle yaratılmış. Ruhunuzda %100 hasletlerle. Ve şeytan afetlerinize tesir etmek imkanının sahibi. Çünkü afetleriniz zaten şeytanın istediği şeyleri istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Ve nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini asla işlememek ister. Yani ikisinin yapıları tamamen birbirine zıttır. İkisi de yapıları icabı mutlaka kendi dediğinin yapılmasını ister. Ve nefsin dediklerinin yapılması kişiyi devamlı mutsuz kılacaktır. Ruhun dediklerinin yapılması da mutlu. Öyleyse nefsin talebi, ruhun talebinin tamamen tersi, zıttı olduğu için, taban tabana zıttı olduğu için aralarında devamlı kavga olacaktır. İkisi de akla müracaat edecektir, kendi dediğinin olması için. Ve aralarında devamlı bir kavga, kesintisiz bir kavga, bir diyalektik kavga
hep var olmakta devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada insanlar mutsuzdur. Bu kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle mutsuz. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda nefsinin talebi üzerine devamlı hatalar işleyecektir. Başka insanların kalbini kıracaktır. Her türlü hata sebebiyle, Allah'ın emirlerini yerine getirmemesi sebebiyle devamlı cezalandırılacaktır. Allah Teala ona azap edecektir her yaptığı hata sebebiyle. Allah ile ilişkilerinde hata yapması sebebiyle, dış alemde hata yapması sebebiyle kişinin iç aleminde devamlı bir azap müessesesi var olacaktır. Bu insan mutsuzdur. İç dünyasında kavga vardır. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali bu kişinin ulaşabildiği bir şey değildir. Tam aksine kesintisiz bir savaş halidir iç dünyasındaki durum. Bu insan dünya hayatında mutsuzdur. İç aleminde mutsuzdur. Peki bu kişi daimi zikre ulaşmış. Aynı kişi bir gün daimi zikre ulaşmış. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bu noktada ne olur? Bu noktada nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerini faziletler almıştır. İşte nefsinin afetlerinin yerini alan bu faziletler neyi ifade eder? Bu faziletler sulh ve sükûnu ifade eder. Nefsinin afetlerinin yerini alan faziletler, Allah'ın bütün emirlerini yapmak ister, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemez. Ruhun hasletleri de zaten aynı konumdadır. Öyleyse aralarındaki kavga bitmiştir. Ruh da, nefs de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istikametinde faaliyettedir. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirilmesi, yasak ettiği hiçbir fiilin işlenmemesi istikametinde kişinin iç dünyasında gerçek anlamda bir sulh ve sükun oluşmuştur. İç dünyada kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olduğu yerini faziletler aldığı zaman, fazilet sahibi bir insan olur, fazıllar aldığı zaman, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu, o kişinin iç dünyasında sulh ve sükunun kurulduğunun kesin işaretidir. Gelelim kişinin dış dünyasına. Neden mutsuz insanoğlu? Dış dünyasında nefs başkalarından üstün olmak ister. Üstün olduğunu hep başkalarına ispat etmek ister. Onları aşağılamak ister. Kendisinin üstün olduğunu hep ortaya koymak ister. Saygı görmek ister. Nefsin kibir afeti, gurur afeti bunu ister. Böyle olunca bu kişi kalpler kıracaktır. Başkalarına kötü davranacaktır. Nefsindeki afetler sebebiyle başkalarına hakaret edecektir. Onlara kötülükler yapacaktır. İntikam almak isteyecektir. Kıskanacaktır. Kin duyacaktır. Düşman olacaktır insanlara. Her biri o kişinin dış dünyasındaki olaylar sebebiyle devamlı üzülmesi demektir. Bu kişi dış dünyasında başkalarına yaptığı her kötü davranış sebebiyle mutsuzdur. Bu sebepten. Yeter mi? Yetmez. Başkasına kötü bir davranışta bulunduğu zaman mutsuz olmuştur. Ama karşısındaki kişi bundan muber olmuştur.

verdiği için, ruhu da nefsine huzursuzluk verdiği için. Başka birisi kendisine intikam aldığı zaman, kendisine karşı bir haksızlık yapılmış gibi telakki eder bunu kişi ve bundan da huzursuzluk duyar. Gene üzülmüştür ikinci defa ve kendisine yapılan bu haksızlığı, nefsindeki intikam afeti mutlaka cevaplamak ister, intikam almak ister kişi. İntikamını alabilirse yeni bir günah işlediği için huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz olacaktır. Ama her halükarda huzursuz olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her halükarda huzursuz olacaktır. Şimdi aynı kişinin daimi zikre ulaştığını düşünün. Nefsi de ruhu da sadece Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememek istiyor. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı en iyi davranışlarda bulunacaktır. Kimsenin kalbini kırmayacaktır. İnsanlara karşı kötü, onları aşağılayıcı davranışlarda bulunmayacaktır. Bulunmadığı sürece kimseye kötülük etmemiş olacaktır. Her davranışını sebebiyle bir güzel davranış olacaktır. Davranışı başkalarını mutlu eden davranış olacaktır. Allah Teala arkasından ona huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhu nefsine sürür verecektir. Ve hiç kimse ondan intikam almak istemeyecektir, intikam almayacaktır. Çünkü intikam alınacak bir olaya muhatap olmayacaklardır. O da kendisinden intikam alınmadığı için başkalarından intikam almayacaktır. Almak gereği oluşmayacaktır hiçbir zaman. Ve bu kişi bu sebepler dolayısıyla içinde stres oluşması mümkün olmayan bir insandır. Ve hep huzur içinde bir hayat yaşayacaktır. Dış aleminde de, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşacaktır. Mutluluğunuzun dış alemlerdeki kesimi. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Bu kişi nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Bu kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyeceği için onları işlemeyecektir. Öyleyse ne emirler cephesinde ne nehiler cephesinde huzursuz asla olmayacaktır. Emirleri de bütünüyle yerine getirecektir. Yasakları da asla işlemeyecektir. Her iki cephede de kesintisiz bir mutluluğun sahibi olacaktır. İşte Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği yer orasıdır. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte Allah Teala, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi bu standartlar içinde görmek istiyor. Biz de bunun için varız. Size hidayeti, mutluluğu anlatmak, öğretmek ve hepinizi oraya ulaştırmak üzere. Konuya girdiğiniz zaman güç olmadığını yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını,
Yüce Rabbimizden

dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle şöyle bir sohbet edelim dedik sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyden evvel hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi muhakkak ki biliyorsunuz. Zamanın öyle bir parçasında yaşıyoruz ki bütün dünyadaki savaşların son bir savaşla nihayet bulacağı, bütün dünyanın bolluk ve bereket içinde birbirine dostluk elini uzatacağı yeni bir çağın içindeyiz sevgili kardeşlerim. Dünyayı bir savaş devresinden sonra muhteşem bir son bekliyor. Savaşın sonu bütün dünyada sulh ve sükunun oluşması, şeytanın hakimiyetinin bu dünya üzerinde sona ermesi. İşte sevgili kardeşlerim, o günlere doğru gidiyoruz. Atalarımızın bir sözü var, denizler dalgalanmadan durulmaz derler. Elbette dalgalanma olacak. Elbette bu dünyada şeytanın tarafında olanlar son bir hamle yapacaklar. Dünyada belki bütün dünyanın iştirak edeceği bir dünya harbi vücut bulacak. Bu kaçınılmaz. Ama bu harp bitecek sevgili kardeşlerim, bitecek ve yerini bütün dünyanın sulh ve sükûna ulaşacağı bir bolluk ve bereket devresine bırakacak. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz size bir defa daha söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili canlarım, Allah Teala'nın dizaynına evvela bakacaksınız, düşüneceksiniz. Sonra Allah'tan hoşlanmaya başlayacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Sonra mı? Sonuncusu daha da güzeli, ona hayran olacaksınız. Her biri daha üstün huzur ve mutluluğun işaretini taşır bu anlattıklarımızın. Bir gün kendinizi başkalarına adamış olacaksınız. Başkalarının mutluluğu için yaşamış olacaksınız. İnsanlara bunu dediğiniz zaman bir şey anlamayacaklar. Ne demek yani diyecekler, başkalarının mutluluğu için yaşama. İşte mutluluğun en üst noktasında olanlar onlardır sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşayanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başkaları için yaşayan peygamberlerin sonuncusuydu. O peygamberlerin sonuncusuydu. Bütün peygamberler hayatlarını başkalarına vakfetmişlerdir. Ama dünya üzerindeki huzur namazının imamlığı onunla sona ermemiştir. Ondan sonra da devam etmiştir.
Kıyamete kadar da hep insanlardan birisi huzur namazının imamlığına hep sadece vekalet edebilecektir. Asadet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sona ermiştir. Öyleyse bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyadaki şeytanın müdahale ettiği her noktada milyonlarca insanı harpler öldürmüştür, yerle bir etmiştir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Zalimler de kendi ülkelerinde gene binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanı öldürmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, komünizmin o korkunç yıllarını televizyonlarda veriyorlar. Stalin'in nasıl milyonlarca insanı öldürdüğünü anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci Cihan Harbi'nin kaç milyon insanın ölümüne sebebiyet verdiği anlatılıyor. O devirler geçti. Şu anda harpler bitti mi? Hayır, bitmedi. Hala saldırılar devam ediyor. Bu saldırılar dünyanın birbirine karşı cephe alacağı yeni bir veçe kazanacaktır. Ama yine atalarımızın bir sözü var, sabrın sonu selamet diye. Sabredin sevgili kardeşlerim. Hemen yarın olacak harflerden bahsetmiyoruz. Gelecekte olacak harfler. Ama mutlaka olacak. Mutlaka bütün dünyanın birbirine saldırdığı, savaşa girdiği bir son savaş. Sulh ve sükuna kapıları açacak olan dünyadaki son savaş. Dünya son bir savaşla çalkalanacak. İşte Allah'ın dünya üzerindeki gerçek hükümranlığı ondan sonra başlayacak. Dünyaya Allah hükmedecek. Ve yeryüzü adaletle dolacak. Ve yeryüzü bolluğun, bereketin, mutluluğun bütün göstergelerine sahip olacak. Biraz daha her gün kararan bir ufukla karşı karşıyayız. İşte ard arda işgaller yapılıyor. Kan akıyor devamlı. İslam'a karşı saldırılar dünyanın birçok yerinde devam ediyor. Nereye kadar, nereye kadar olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Unutmayın, yeryüzü, dünyada verilen bu gezegen, söylediğimiz son harpten sonra mutlak olarak sulh ve sükunla dolacak. İşte o sulh ve sükun devresinin müjdesini vermek üzere buradayız. Dünyayı o zaman insanlar idare etmeyecek sevgili kardeşlerim. Dünyayı Allah idare edecek. Zannediyor musunuz ki Hristiyanlık diye, Musevilik diye, Müslümanlık diye ayrı ayrı dinler vardır? Zannedenler
son savaşları yaptıktan sonra zannettiklerinin bir boş hedef olduğunu göreceklerdir. Hiçbir zaman bırakınız dünyada şu anda mevcut olan 72 çeşit inanç biçimini, iki tane inanç türü bile Allah'a göre olmamıştır sevgili kardeşlerim. Bir tek din. İşte ard arda gelen son üç peygamber, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onlardan evvel kim vardı? Onlardan evvel Hazreti İbrahim vardı. İşte yaşamakta olduğumuz İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hani birisi çıkar da size Hanif dini Hazreti İbrahim'le beraber yok olmuştur derse, onlara deyin ki yok olmamıştır. Kıyamete kadar yaşayacaktır. O din zaten İslam dinidir. Hazreti İbrahim'in aldığı din Hazreti Nuh'tan aldığı dindir. Sonra Hazreti Musa ve ona tabi olanlar aynı dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar aynı dini yaşadılar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar aynı dini yaşadılar. Yaşadılar mı? İşte bakınız ne diyor Allah Teala. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Diyor ki Habibim, Hanif olarak ve çini, yani kendini, zatını dine ikame et. Dine doğrult. O Hanif fıtratınla ki, sen Hanif'sin diyor başlangıçta, sonra da o Hanif fıtratıyla ki, Allah bütün insanları sadece tek bir fıtratla, Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din, Hanif dini, kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi olan dindir diyor Allah Teala. Ve Allah'ın ne insanları Hanif olarak yaratmasında, ne de dini Hanif dini olarak yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Kıyamete kadar hep bir tek din var olacaktır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve kıyamete kadar bütün insanlar, ta ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaşayacak olan bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratıldılar. Ne insanların Hanif fıtratıyla yaratılmasında, ne de dinde, dinin Hanif dini olmasında, yani Hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabileceği tek din olmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sonra dinin özelliği geliyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve ittekuhu ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve namaz kıl. Ve böylece müşriklerden olmaktan kendini kurtar. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte size 72 tane fırka sevgili kardeşlerim. Her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor insanlar. Ama
Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Benim ümmetim putlara tapmaz. Açık şirke hiçbir zaman geri dönmezler. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte bu gizli şirktir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Öyleyse dilemeyen şirkte. Dilemeyenin başka hangi negatif sonuçlara ulaşacağını sonra söyleyelim. Ama dileyen ne olur? Allah'a mülaki olmayı dileyen ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey amenü olanlar, Allah'a inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani anlaşılıyor ki, bunlar Allah'a inanıyorlar ama takva sahibi olmamışlar. Allah'a inanmak başka şey, takva sahibi olmak başka şey. Rum 31'de ne görmüştük demin? Münevvine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Bir insan imanın sahibidir, mümindir, Allah'a inanıyordur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamaz. Rum 31 bunun kesin delilidir. Neden? Çünkü Rum 32'yi devreye aldığınız zaman görüyorsunuz ki eğer kişi Allah'a yönelmezse şirktedir. Şirkte olan kişi nereye gidecektir? Cehenneme gidecektir. Öyleyse cehennemden insanları kurtaracak olan ilk takvadan bahsediyoruz. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva kademesi var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaştığı birinci takva, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olanların ulaştığı ikinci takva, 14. basamak. Ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıranların takvası, üçüncü takva, 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin takvası, 25. basamak, 4. takva. Daimi zikre ulaşan ve nefslerini Allah'a teslim edenlerin takvası, 5. takva, 6. basamak. Muhlislerin takvası. 27. basamak. Salihlerin takvası. 7. takva. İradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olanların takvası. 28. basamak. 26, 27 ve 28. basamak 3 kademeyi ifade ediyor. Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamları. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki
Yedi safhada dört tane teslim. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve Hz. İbrahim'in Hanif diniyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı dindir. Rum 30 ve 31'de Allah Teala bunları söylüyor. Sen Hanifsin. Hz. İbrahim'in Hanif dininin sahibisin. Hanif olarak fecrini dine ikame et. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Benim dinim sadece Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. O din ezeli ve ebedi dindir. Hem insanları Hanif fıtratıyla yaratırız hem de din. O Hanif fıtratıyla sadece o fıtratta yaşanabilecek olan tek dindir diyor. Hanif dinidir. Şimdi gelin sizinle beraber Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Çok enteresan şeyler söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh'a indirdiğimiz şeriatı Hazreti İbrahim'e verdiğimiz şeriatı Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya da indirdiğimiz şeriatı Habibim diyor. Sana da şeriat kıldık. Sana ve sana tabi olanlara da sana vahyetmek suretiyle şeriat kıldık diyor. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Hazreti Musa'nın da şeriatı aynı şeriatmış. Hazreti İsa'nın da şeriatı aynı şeriatmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriatmış. Yani Hanif dini. Hanif dinine ait olan şeriat. Ayet-i kerime orada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala bu sana da aynı şeriatı verdik dedikten sonra dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye. Ne demek istiyor? Rum 30 ve 31 ile kesin bir alakası var konunun. Ne diyordu? Sen Hanifsin. Hanif olarak veçhine dine doğrult. Hanif dini kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Biz bütün insanları bu dini yaşayabilecek o özellikle yarattık. Hiçbir zaman Allah'ın bu dini değişmez diyor. Sonra Rum 31'de diyor ki Allah Teala Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olmaktan kurtul. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrıldılar, her biri kendilerindekiyle ferahlanır. Şimdi dünyada bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlar, Hristiyanlar ayrı bir fırka, Müslümanları ayrı bir fırka, Musevileri ayrı bir fırka olarak görüyor. Ve de zaten 72 çeşit inanç biçimi dünyada oluşmuş durumda. Herkes kendisini ayrı bir fırka olarak görüyor. Oysa ki fırkalar yok sevgili kardeşlerim. Hiç olmamış Allah'a göre. İnsanlar kendilerini ayrı ayrı fırkalarda zannetmişler. Zannetmişlerse ne olmuş? Milyonlarca değil, milyarlarca insan ölmüş. Dünyadaki bu başka başka dinlerin var olduğunu zannetmesi sebebiyle insanların ve başka dinlerin sahiplerinin düşman ilan edilmesiyle buna ulaşılmış. Oysa ki dinler yok sevgili kardeşlerim. İşte gelecek günlerde başka başka dinlerin mensubu olduğunu zanneden, şu dünya üzerinde saltanat kurmak isteyen, parasal ve askeri saltanat kurmak isteyen, dünyayı kana bulayan insanlar bir defa daha bulayacaklar. Ama
Bu son savaşları olacak. Son savaş onlara bir şeyi ispat edecek ki artık dünyanın sülh ve sükûna ulaşması devri gelmiştir. Savaşlar bu son savaşla bitecektir. Dünyayı bir bolluk ve bereket devri bekliyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bakıyoruz. Allah Teala söylediğimiz ayet-i kerimede yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a da aynı şeriatı vermiş. Şeriatta hiçbir farklılık yok. Ne diye vermiş? Fırkalara ayrılmayın diye vermiş. Fırkalara ayrılan, o tek fırkanın dışında olanlar, onların gidecekleri yer cehennem çünkü onlar şirkte. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesine göre fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye Rum 30'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylediğini bir daha açıklayalım. Habibim Hanif olarak veçini, zatını, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu da ayakta tut. Dini fırkalara ayırmaktan men ederek muhafaza et. Tekrar dönüyorum Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine. Şöyle bitiyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer kullarından. Allah kullarından kelimesi yok ayet-i kerimede. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah kimleri seçmez? Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'a mülaki olmayı dilemekten men edenleri seçmez. Onlar da hiçbir zaman dünya insanının %10'una ulaşamazlar. Demek ki insanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçiliyor. Ama trajedi bundan sonra başlıyor. O seçilen insanların %90'dan daha fazlası Allah'a mülaki olmayı dilemiyorlar. Ve bu sebeple gidecekleri yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme mi gider? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. Kesin olarak Allah'ın koyduğu kanun böyle. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bana mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemezler, kesin olarak dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları alakadar eder. Onlar bununla ferahlanırlar, bununla mutlu olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala.
Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen yer açık ve kesin bir şekilde bellidir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Dileyen kişinin ruhunu o kişi Allah'a ulaştırabilir mi? Hayır, ulaştıramaz ama Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştirmiş. Kim diyor o benim seçtiklerimden ki insanlardan %90'dan fazlasını seçiyor. Her kim bana ulaşmayı dilerse onları diyor ben kendime ulaştırırım. Bana ulaşmayı dileyeni bana ulaştırırım diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd eder ve şükrederiz ki sizler Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediniz. Yeryüzündeki nadir insanlardan birisiniz. Ve daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah sizin bütün günahlarınızı örttü. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ne diyordu? Ey amel olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ki takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor Rum 31'e göre. Ve Allah sizin günahlarınızı böylece örtsün diyor. Allah kimin günahlarını örterse o kişinin günahı yoktur. Günahı yoksa o kişinin kazandığı derecat, kaybettiği dereceden mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yerde mutlaka Allah'ın cennetidir. Bu kadar basit, bu kadar kolay, bu kadar mutluluk verici bir tablo. Ah benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ülkenin muhterem halkı hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hala ben sen ne söylersen söyle mutlaka cehenneme gideceğim mi diyeceksiniz bize? Kendinize acımıyor musunuz? Diye çoluk çocuğunuza. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu. Sizlerle mutluyuz. Sizlerle konuşabildiğimiz için huzur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, kalp kalbin aynasıdır. Biz eğer kendimizi mutlu hissediyorsak, o zaman hitap ettiğimiz sizler de mutlu hissetmelisiniz kendinizi. Belki birçok kişi şimdi bana diyecek ki, bu dünyada bu kadar çok dert varken biz nasıl mutlu oluruz? O çok kişi aslında mutluluğun sırrını bilmeyenlerdir. Eğer Allah'a yönelmezseniz mutluluğu bir ömür boyu yaşayamazsınız. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamaktır. Böyle bir huzurun dış dünyanızda oluşabilmesi için, yani başka insanlarla ilişkinizin bir sulh ve sükun ortamında devam edebilmesi için sizin başkalarından yana olmanız gerekiyor. Kendinizden yana olmayacaksınız. Asıl ifadesini kullanalım. Başkaları için yaşayacaksınız. Eğer siz başka insanlara mutluluk vermek için, huzur vermek için kendinizi adarsanız, o zaman dünyadaki en mutlu insanlarından, en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman kendinize ait olan problemler bütünüyle yok olur. Başkalarına yardım etmekten kendinize bakmaya vakit bulamazsınız ama buna karşılık Allah Teala bütün problemlerinizi çözer. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak. Başka insanlara mutluluk vermek için yaşamaktır. Allah'ın emri herkese yardım edin. Başka insanların huzur içinde yaşaması için elinizden geleni yapın hüviyetinde bir mana taşır. Kim kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa aslında o mutlu edebildiği insanların hepsinden daha mutlu olur. Mutluluğun yolu, huzurun yolu, başkalarına huzur vermektir, mutluluk vermektir. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah Teala size yaşatır. Etrafınızdaki herkese bu mutluluğu verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğun karşısında siz mutlu olacağınız için en üst boyutlarda bir saadet hali yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim,
afetler azaldıkça bu konudaki temayülünüz, eğiliminiz sizi nefsinizdeki afetleri daha çok daha çok temizlemeye ve bunun için de zikrinizi daha çok daha çok arttırmaya götürecektir. İşte şeytan insanları bu noktada tavlar, bu noktada kontrolü altına alır. İnsanlara zikri onları mutlu edecek olan hüviyette göstermemeye çalışır. Mutluluğun sembolü zikirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemişse, yani kalpten Allah-u Teala'ya yönelmişse, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım tarzında kim bir talebin sahibi olursa, Allah onu mutlaka bu hedefine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi ruhu gök katlarında yükselirken her gök katı için nefsinin kalbine %7 nur girer. Bunun manası Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen unsurların kalbi devamlı daha çok, daha çok, daha çok, daha çok doldurmasıdır. Bunun anahtarı zikirdir. Ne olur? Zikir yapıyorsunuz. Ne olur? Zikir size ne sağlar? Allah'ın katından %2 rahmetin nefsinizin kalbine, rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesini sağlar. Bu konunun başlangıcıdır. Ondan sonra mürşidinize tabi olursunuz. Bu tabi olmadan evvelki olay. Açış. Nurların ilk postasının %2 rahmet nurunun kalbinize girmesi bir açılıştır. Nefsinizin nurlara açılışı. Başlangıç noktası sadece %2. Öteye geçemez. Çünkü mürşidinize ulaşmadınız. Nefs tezkiye dediğimiz, nefs tezkiyesi dediğimiz asıl olay ne zaman başlar? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Tabiyetten sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen salavatın taşıdığı %2 rahmetin ötesinde fazıllar girmeye başlar nefsinizin kalbine. İşte bu fazıllar nefsinizin kalbinde afetlerin yerini alacaktır. Mürşidinize tabi olduğunuz noktada ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk eder, vücudunuzdan ayrılır. Ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılır. İşte bu vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru kainattaki en mutluluk verici yolculuğu yapacaktır. Huzur içinde ruhunuz Allah'a doğru yükselecektir. Yükselmesi nefsinizin kalbindeki nurların durumuna bağlıdır.
Bu yola giren kişinin nefsinin kalbindeki nurların devamlı artmasını biz insanlar temin etmeyiz. Allah sağlar. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmaktan men eder insanlar. Onlara doğrudan ettikleri yanlışlarla hitap edenler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim zan ile hareket etmeyiniz diyor. Zan hiç kimseyi hedefe ulaştırmaz. Her hedefe ulaşmak için kat'i deliller arayın Kur'an-ı Kerim'de. Bu konuda engellerden bir tanesi uydurma hadislerdir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o sözü hiç unutmayın. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Şimdi bakıyoruz ki insanlar arasında revaçta olan birçok hadis var ama uydurulmuş hadisler. İşte bu hadislerden bir tanesi, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl. 1. Oruç tut. 2. Zekat ver. 3. Hacca git. 4. Kelime-i şehadet getir. 5. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güya demiş ki bu 5 tane işlemi gerçekleştir. O da tekrar emin olmak için soruyor. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, mutlaka girersin. Sevgili kardeşlerim, bu mevzu hadistir. Uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine dikkat edin. Ve mutlaka sağlamasını yapın hadislerin. Sağlamasını neyle yapacaksınız? Kur'an'la yapacaksınız. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisi bir gerçeği ifade ediyor. Hadisleri söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kardeşlerim. Hiç Kur'an'a aykırı bir şey söyleyebilir mi?